ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. Hayal, vehim, tasvir ve tefekkür kabiliyetleri bir derece serbesttir. İnsanın cüz'i iradesine pek boyun eğmezler ve söz dinlemezler. Ve bunların insan iradesi dışındaki hareketlerinden dolayı insan mesul değildir. Ve onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Bunun delili şu ayettir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Demek günahların kalpten geçmesi affedilmiştir. Hatta yapılmasına karar verilip yapılmadan pişman olunarak tövbe edilen günahlar bile affedilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala ümmetimden her birinin gönüllerinin vesvese ettiği hatıraları kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki insanın iradesi dışında kalbinden geçen kötülükler ve içinden geçen vesveseler affedilmiştir. Yine şu ayet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini aramak için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa şüphesiz Allah zorlanmalarından sonra onlar için bağışlayıcı ve ziyade acıyıcıdır. Bu ayetle ifade ediliyor ki, cariyeler fuhşa zorlandıkları ve bu işten kurtulmaya güçleri yetmediği takdirde, Allahü Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemediğinden dolayı, onları bu işten mesul tutmayacağı gibi, üstelik mağfiret buyuracaktır. Demek teklif, gücün yettiği iledir. Ve madem insanların iman hakikatleriyle ilgili içlerine gelen vesveseleri kovmaya güçleri yoktur, o halde onlar bu tür şüphe ve vesveselerin varlığından dolayı mesul değildirler. İbn Abbas ile İbn Amr bir kere karşılaştıklarında İbn Abbas İbn Amr'a sana göre Kur'an'da en ümit verici ayet hangisidir dedi. İbn Amr ey kendi nefisleri aleyhinde israf edip haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki o çok bağışlayan ve çok esirgiyendir. Mealindeki ayettir deyince İbn Abbas buyurdu ki bana göre şu ayettir. Bir zaman İbrahim aleyhisselam ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster dedi. Allah inanmadın mı buyurdu. O da evet inandım. Fakat kalbimin mutmain olması ve yatışması için bunu istiyorum dedi. İşte benim en çok sevdiğim ayet budur. Zira İbrahim aleyhisselam ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster dediğinde Allah kendisine yoksa inanmadın mı buyurunca tabii inandım ama kalbimin mutmain olması için dedi. Allahü Teala İbrahim'in bu sözünden razı oldu. Bundan da insanın içine gelen düşünce ve vesveselerin imana zarar vermeyeceği anlaşılmış olur. Demek ki tasdik ve kabul iradeye bakar ve bir ölçüye bağlıdır. Hayal etme, vehmetme, tasvir etme ve tefekkür etme ise tasdik ve kabul gibi değildirler. Bir ölçüye ve iradeye tabi olmazlar. O halde şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Ancak bu vesveseler kişinin iradesi işin içine girerek

lüzumsuz tekrar ederse ve her vakit cüz'i iradesini bu meselelerde kullanır, Allah olmayabilir mi, ahiret olmayabilir mi gibi düşünce ve şüphelerle isteyerek uğraşırsa, o vakit hakiki bir nevi şüphe meydana gelir ve sahibi zarar görür. İman hakikatlerine tarafsızca baka baka sonunda muhalif tarafı kabullenir, hakkı kabullenmesi kırılır. Mesela, acaba Allah olmazsa bu alem olabilir miydi der ve bu sorunun cevabını tarafsızca muhakemeye başlar. Bu kısa muhakeme, Allah olmasaydı bu alem asla var olamazdı ve madem var olmuş o halde Allah var diyerek sonuçlanırsa sahibi bundan zarar görmez. Yok, her vakit mesaisini bu tür meselelerde gereksizce harcar ve ilmi meselelere vukufiyeti de yoksa öyle bir hale gelir ki imansızlık cihetini kabullenir. O halde bu tür muhakemelere ihtiyarıyla girmek isteyen ve bu tip meseleleri tefekkür eden adam, ilk önce iman tarafının o meseledeki delillerini öğrenmeli ve tefekküre öyle başlamalıdır. Doğruyu öğrenmeden, kıt anlayışıyla doğru ve yanlışı bulmaya çalışanlar, yanlışın kucağına düşebilirler. Bir zamanlar imam iken, sonraları azılı bir din düşmanı olan bir bedbaht, işte böyle bir muhakemenin neticesinde ebedi saadetini kaybetmiştir. Şöyle ki, bir gün yerleri süpürürken toz çıkmasın diye yere su serper. Yerden sıçrayan sular duvarda şehir şeklini alır. Ya da şeytan ona öyle gösterir. Bu bedbaht kendi kendine o anda der ki, acaba şu duvardaki şehir gibi şu kainatta tesadüfi olabilir mi? Ve bu muhakeme onun dinden çıkmasına, hatta daha da ileri giderek azılı bir din düşmanı olmasına sebep olur. O bu muhakemeyi yapmadan önce iman hakikatlerinin ve Allah'ın varlığının delillerini öğrenseydi, elbette tarafsızca muhakeme ona zarar veremezdi. O halde tarafsızca muhakeme edenleri, yani ne var ne yok diyelim, öylece araştıralım, sonra neticeye varalım diyenleri mağlup eden şey, araştırdıkları meselenin delillerini bilmemektir. Şeytanın bu hilesinden kurtulmak için bilhassa iman hakikatlerinin anlatıldığı eserleri ve bu eserlerin başında Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatını bol bol okumak gerekir. İman hakikatleri hakkında gelen en mühim vesvese şudur ki, vesveseli adam imkanı zati ile imkanı akliyi birbirine karıştırır. İmkanı zati bir şeyin aslında ve zatında mümkün olmasıdır. İmkanı akli ise bir şeyi aklen mümkün görmektir ki bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır. İmkanı zati ile imkanı akliinin farklarını bilmeyen birisi bir şeyi zatında mümkün görse o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen olabilir zanneder. Halbuki kelam ilminin bir kaidesidir ki imkanı zati, yani bir şeyin zatında mümkün olabilmesi kesin ve sağlam bilgiye zarar vermez ve onu hükümden düşürmez. Mesela şu dakikada Karadeniz'in batması zatında mümkündür ve imkanı zati ile muhtemeldir. Halbuki bizler yakinen o denizin yerinde olduğunu şüphesiz biliyoruz ve böylece hükmediyoruz. Karadeniz'in zatında batmış olma ihtimali veya zihnen bu ihtimali düşünmemiz bize zarar ve şüphe vermemekte, Karadeniz'in hali hazırda

mevcut olduğu hususunda bizim yakin ve inancımızı bozmamaktadır. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün batmasın veya yarın doğmasın. Bunlar imkân-ı zâti ile mümkündür. Halbuki bu ihtimal güneşin bugün doğup yarın batacağı inancımıza zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi, mesela iman hakikatlerinden olan dünya hayatının batması ve ahiret hayatının doğmasına imkân-ı zâti cihetinden gelen vehimler, vesveseler ve içimizde şeytanın seslendirdiği "ya ahiret yoksa" sözleri inancımıza, imanımıza zarar vermez. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kaidesi, fıkıh usulü ve din usulü ilminin sabit ve değişmez bir kuralıdır. Madem iman hakikatleri noktasında gelen vesvese ve şüpheler irademiz dışında ve bir delile dayanmadan gelmektedir, o halde bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Buraya kadar şunları öğrendik. 1. İman hakikatleri hakkındaki vesvese ve şüpheler imanımıza ve itikadımıza asla zarar veremez. 2. Küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek, inkârı farz etme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, insanı dinden çıkarmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. 3. Bu vesveseler, kalbin tasdiki ve aklın kabulü değil, bir derece serbest ve söz dinlemeyen hayalin, vehmin, tasvirin ve tefekkürün meyvesidir. 4. İmkân-ı akli ve imkân-ı zihni kesin bilgiye zarar veremez. 5. Bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 6. Kur'an-ı Kerim, zikrettiğimiz ayetleriyle imani meselelerde vesvesenin bir günah olmadığını bildirmiştir. Unutmamak gerekir ki, aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ateşin misali yakmaz ve pis bir şeyin aksi aynayı kirletmez. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfrün ve şirkin akisleri, dalaletin gölgeleri ve küfre benzer çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imana zarar vermez ve hürmetli edebi kırmaz. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse, şüpheden sövme ve küfretmeye döner. Hayale karşı sövmeye benzeyen pis hatıraları ve edebe zıt çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Kişiyi ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Allah'a karşı edepsizlikte bulunuyor. Bu durumdan müthiş bir heyecan ve sıkıntı hisseder ve bundan kurtulmak için Allah'ı düşünmemek, onun huzurundan kaçmak ve gaflete dalmak ister. Şeytanın bu vesvesesine mağlup olan kişilerden şu gibi sözleri işitmişsinizdir. Kalbim Allah'a ve diğer iman hakikatlerine küfrediyor. Onun bu sövmesini susturmaya çalışıyorum ama susturamıyorum. Susturmaya çalıştıkça kalbim daha yüksek bir seda ile bağırmaya başlıyor. Bu vesvesenin ve yaranın merhemi şudur. Bilmeliyiz ki

Kalbimizden geldiğini zannettiğimiz o çirkin sözler kalbimize ait değildir. Kalbimizin sözleri olmadığına delil ise kalbimizin o sözlerden müteessir olması ve üzüntü duymasıdır. Eğer o çirkin sözler kalbimizin sözleri olsaydı, kalp asla üzülmeyecek ve titremeyecekti. Zira kişi kendi iradesiyle söylediği sözlerden dolayı üzüntü duymaz. Hem o sözlerin kalbimizin sözleri olmadığına başka bir delil de, susturmaya çalıştığımız halde susturamayışımızdır. Eğer o sözler bize ait olsaydı, susturmak istediğimizde susardı. Zira konuşan kişi ne zaman susmak isterse o zaman susabilir. Öyleyse acaba bu sözler kime aittir? Bu sözler şeytandan gelir ve lümme-i şeytaniyeye aittir. Lümme-i şeytaniye, kalbin üzerindeki şeytanın noktası ve karargahıdır. Kalpte iki nokta vardır. Bu noktalardan bir tanesi meleğe ait olup, o noktadan insana iyi işlerin ilhamı gelir. Diğer nokta ise şeytana ait olup, o noktadan da vesveseler, sövmeler ve günahların teşviki gelir. İşte şeytan bu noktada konuşmaktadır. Bu nokta kalbe yakın olduğu için lümme-i şeytaniyenin varlığını bilmeyenler şeytanın bu çirkin sözlerini kendi kalplerine mal eder, şeytanın sözlerini kendi kalplerinin sözü zannederler. Şeytanın bu vesvesedeki amacı bu çirkin sözleri zararlı zannettirmekle kalben üzülmesini sağlamak ve kişiyi ümitsizliğe düşürmektir. Zaten vesvesenin zararı kişinin zarar gördüğünü zannetmesidir. Zira bu durumda şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Şeytanın sözünü kalpten zanneder ve zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de odur. Zira kişi ümitsizliğe düşünce bocalayacak, sıkıntılar içinde kalacak, neticede ibadet ve tefekkür vazifesini hakkıyla yapamayacaktır. Hatta bırakın hakkıyla yapmayı, Allah'ın huzurundan kaçarak Allah'ı düşünmemekle rahatlamaya çalışacaktır. O halde buraya kadar anlattıklarımızdan şunları öğrendik. 1. İnsanın kalbinden geldiğini zannettiği küfür ve çirkin sözler kalbe ait değildir. 2. Bu sözler lümme-i şeytaniyeden gelen şeytana ait sözlerdir. Onun fısıldaması ve vesveseleridir. 3. Bu sözlerin kalbe ait olmadığının ve şeytana ait olduğunun delili kalbin bu sözlerden dolayı üzülmesi ve sesi susturmaya çalıştığı halde susturamamasıdır. Zira sözler onun kalbine ait olsaydı bundan müteessir olmayacak ve susturabilecekti. 4. Şeytanın bu vesvesedeki amacı kişiyi telaş, sıkıntı ve ümitsizlik içinde boğarak Allah'tan uzaklaştırmaktır. 5. Bu vesvesedeki zarar, kişinin zarar gördüğünü ve kalbinin bozulduğunu zannetmesidir. Bu zannı kim hissederse, şeytan onu kandırmış demektir. Demek bu vesvesede, şeytana mağlup olmamak için yapılacak tek iş, bu sözlerin şeytanın sözü olduğunu bilmek, bu konuşmalara karşı gülüp geçmek ve onlardan kurtulmaya çalışmamaktır. Asla şeytanın sözlerini kalbimize mal etmeyeceğiz. Asla kalbimizin bozulduğunu düşünmeyeceğiz. Ve asla o çirkin sözleri sahiplenmeyeceğiz.
Zaten bunu yaptığınızda artık şeytanın bu sözlerini işitmemeye başlayacaksınız. Şeytan bazen de takva adı altında amelin en iyi suretini araştırmaya sevk ederek vesvese verir. Takva zannıyla bu hali ona o kadar şiddetlendirir ki kişi amelin daha evlasını ararken bilmeden harama düşer. Mesela gusül abdesti alan bir kimsenin suyu fazlaca kullanıp israf etmesi haramdır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akan bir nehirde de abdest alsanız suyu israf etmeyin buyurmuştur. Vesveseli kişi takva zannıyla aman guslümde eksiklik olmasın diyerek suyu haddinden fazla kullanır ve amelin en iyi suretini ararken israf ile harama düşer. Ya da açlıktan ölmek ile karşı karşıya kalan birisinin ölmeyecek kadar haram yemesi vaciptir. Domuz eti dahi olsa ölmeyecek kadar yemelidir. Eğer haramdan yemez ve ölürse günahkar olmuş olur. İşte şeytan amelin evlasını arayan ve bu durumunun fıkhi hükmünü bilmeyen böyle bir kişiye gelir, haram yiyeceğine Allah için açlıktan öl diyerek sözde takva adı altında onu harama düşürür. Ya da bir kişi de gusül abdesti almayı gerektirecek bir hal vukua gelse, önce gusleder ve sonra namazını kılar. Ama eğer 3 millik alan içinde su yoksa ya da suya ulaşamıyorsa, toprak ile teyemmüm abdesti alarak namazını öylece kılar. Namazını kazaya bırakmaz. Şeytan bu durumda olan ve bu fıkhi hükmü bilmeyen birisine gelerek, guslün yok, bu halde namaz kılınır mı? Allah'ın huzurunda durulur mu? Diyerek vakit namazını kılmasını engeller ve namazını kazaya bıraktırır. Kişi amelin evlasını ararken namazını kazaya bırakarak harama düşer. Şeytan amelin evlasını takva zannıyla aratarak harama düşürebildiği gibi bazen de sünneti aratarak kişiye bir vacibi terk ettirir. Mesela ilimler ikiye ayrılır. 1- Farz-ı ayn olan, yani her Müslümanın bilmesi gereken ilimler. Herkesin namazını kılacak kadar Kur'an bilmesi ve farz ibadetlerin eda şekillerini öğrenmesini bu kısma misal gösterebiliriz. 2. kısım ilim ise farz-ı kifaye, yani bazılarının bilmesiyle diğerlerinin bilmeme mesuliyetinden kurtuldukları ilimlerdir. Tıp, coğrafya, kimya, fizik gibi ilimler bu sınıfa dahildir. Bunların öğrenilmesi sünnet olup farz-ı kifaye derecesindedir. Buna karşılık bir kadının örtünmesi ve cilbabını giymesi farz-ı ayn'dır. Yani her kadının üzerine farzdır. Eğer kadın cilbabını çıkarmadan sünnet ilimleri öğrenebiliyorsa öğrenir ve bu da güzeldir. Ama eğer sünnet ilimleri öğrenebilmesi için kendisine farz olan cilbabını çıkarmak zorunda kalacaksa, o zaman farz-ı ayını sünnete tercih eder. Yani cilbabını terk etmez, o ilimleri terk eder. İşte şeytan bu noktada o kişiye vesvese verir ve der ki, bu ilimleri de hak namına öğrenmelisin. Makam, mevki ele geçirerek ileride İslam'a hizmet etmelisin. Bu ilimleri hep başkaları mı öğrenecek? Bazen şeytanın bu vesvesesine niyeti halis
ama meselenin fıkıh boyutunu bilmiyorsunuz.

0: etmeyen bir büyüğün sözü de yardım eder ve neticede o kişi cilbabını çıkartarak sünnet ilimleri öğrenmeye gider. İşte bu kişiyi bu noktada şeytan aldatmıştır. Sünnet peşinde koştururken daha kıymetlisini, farzı terk ettirmiştir. Şeytanın bu vesvesesinin örneklerini çoğaltmak mümkündür. Bizler bu kadar misalle yetinerek şeytanın bu vesvesesinden kurtuluş çaresine geçiyoruz. Demek ki şeytan amelin daha iyisini aratmakla harama düşürmek ve sünneti aratarak vacibi terk ettirmek istemektedir. O halde bu vesvesesinden kurtulmanın çaresi Allah'ın dinini hakkıyla öğrenmek, neyin haram, neyin helal, neyin farz, neyin vacip, neyin takva ve neyin ruhsat olduğunu bilmektir. Zira şeytan kişinin cahilliğinden ve bilgisizliğinden istifade ederek takva zannıyla onu harama düşürmektedir. Neyin takva olduğunu öğrendiğimizde şeytanın bu vesvese kapısını kapatmış, takvayı ararken harama düşmemiş, sünnet peşinde koşarken vacibi terk etmemiş oluruz. Şeytanın bu vesveseyi sadece bilgisiz kişilere atabildiği, alimlere ise bu cihetten yanaşamadığını ifade eden bir kıssa ile bu bölümü tamamlayalım. Allah dostlarından birisi şeytanı caminin kapısında beklerken görmüş. Ona sormuş: "Ey iblis, cami kapısında ne beklersin?" Şeytan şöyle cevap vermiş: "İçeride namaz kılan şu adamı görüyor musun? Ona vesvese atacağım da yanında uzanmış, uyuklayan adamın uyanarak kalkıp gitmesini bekliyorum." Allah dostu ona tekrar sormuş: "Niçin namaz kılan adama vesvese vermek için yanında uyuklayan kişinin gitmesini bekliyorsun?" Şeytanın cevabı şöyle olmuş: "Namaz kılan kişi cahildir. Uyuyan kişi ise alim. Şimdi ben namaz kılan kişiye vesvese atsam, o yanındaki alimi uyandıracak ve vesvesemle ilgili ona soru soracak. Cevabını öğrendiğinde de vesveseden kurtulacak. Neticede benim hilem boşa çıkacak. İşte uyuyanın gitmesini bekliyorum ki hilem boşa çıkmasın."
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette keremin.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu an alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali, ezan ile

ikamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali, dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında olarak aç. Ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali. İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik. Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaibe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir, buyurdu. Ey Ali! Kim Allah Azze ve Celle'yi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse, Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali! Sabah namazını kılınca, güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azadı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali. Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali! Arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali! 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali! Sadakatin alametleri şunlardır. Kendi malını senin malının yerine koymak, kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! İçini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tövbesi kabul olmaz. Ey Ali! Müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır. Büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali! Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinle ey Ali! Hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemik

gıybetsiz et olmaz. Gıybetin kefareti, ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali! Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır. Kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset, onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali! Hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet etme. Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batn-ı Buvat gazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheyni'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşe biniyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, "Deh Allah sana lanet etsin," dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. "Kim bu devesine lanet eden?" diye sordu. Ozat, "Benim ya Resulallah," dedi. "İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın," buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dinle ey Ali. Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dikkat et ey Ali! Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın emanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz." Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı, günahları terk etmektir. Ey Ali! Günahlardan korkusu olmayan kimse için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir. Günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer.
Ey Ali, çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever. Dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler. Alemlerin Efendisi'ne sordu: Ey Allah'ın Nebisi, onlar kimlerdir? Allah'ın elçisi buyurdular ki: Onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğün kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler. Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir. Bundan daha da şerlisi haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Mala düşkün olmaması. 2- Kadına düşkün olmaması. 3- İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1- Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2- Cefaya katlanmak. 3- Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1- Sözü doğru olması. 2- Haramdan sakınması. 3- Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1- Yalandan ve kötülükten sakınır. 2- Kötü arkadaştan sakınır. 3- Harama düşme korkusundan helal tarafını bile bırakır. Ey Ali! Sıdkın 3 alameti vardır. 1- Nafile ibadeti gizlemek. 2- Sadakanın verilmesini gizlemek. 3- Musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali! Abidin de 3 alameti vardır. 1- Nefsine kızar. 2- Nefsini hesaba çeker. 3- Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin 3 alameti vardır. 1- Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. 2- Dinini amelle düzeltir. 3- Nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin 3 alameti vardır. 1- Helal azık. 2- Ulema ile oturup kalkma. 3- 5 vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Allah'a itaate koşar.

Onlardan uzak durur. 3. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin 3 alameti vardır. 1. Öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetme. 2. Zekatı çıkarıp verme. 3. Sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın 3 alameti vardır. 1. Alakayı kesenle alaka kurar. 2. Mahrum edene verir. 3. Kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının 3 alameti vardır. 1. Yüce Allah'a itaatte sabretmek. 2. Musibete sabretmek. 3. Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin 3 alameti vardır. 1. Haramdan sakınmak. 2. İlim talep etmek için hırslı olmak. 3. Sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Münafığın 3 alameti vardır. 1. Konuşunca yalan söyler. 2. Vaat edince sözünde durmaz. 3. Emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz kendisine fayda vermez. Ey Ali! Gösterişçinin desinler için yapanın 3 alameti vardır. 1. İnsanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. 2. Kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. 3. Sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın 3 alameti vardır. 1. Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. 2. Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. 3. Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın 3 alameti vardır. 1. Yalanın çokluğu. 2. Yalan yeminin çokluğu. 3. İnsanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun 3 alameti var. 1. Fesadı sevmek. 2. Kullara zarar vermek. 3. Doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin 3 alameti vardır. 1. Yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. 2. Borçlusuna baskı uygular. 3. Gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir. Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa 7. kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını Yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse

Nereden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım, beni ayaktayken de, otururken de,

hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Ali. Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü, sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle. Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla, durumumu düzelt. Kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali, bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali, öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali. Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey Ali! Yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında yüce Allah da kızar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar,

bu görevlerine devam ederken, Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, "Din nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Allah Resulü, "Ey Ali, sana dinden haber vereyim." dedi. Din Allah ile ilgili, Resulü ile ilgili ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali. Ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1- Tevbe eden genç. 2- Gizlice sadaka veren kişi. 3- Malının gitmesi kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha önemsiz gelen kimse. 4- Kuşluk namazını kılan kişi. 5- Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6- Ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7- Şöhretli ve güzel kadının zina davetini "Ben Allah'tan korkarım" diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse, kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi, isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada ve ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın, dedim. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Malikel Mülk.
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi 26.

الرفيع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

0: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, nikah meselesini konuşuyoruz. Müşterimiz de çoğalmış maşallah. Demek ki milletin ihtiyacı var bu meseleye. Herhalde biraz daha konuşacağız bu meseleyi. Çünkü gerçekten sıkıntılarımız var bu konuda. Nikah dediğimiz, evlilik dediğimiz mesele, evliler için konuşulursa ihyası adına bir adımdır. Bekarlar için konuşulursa inşası adına bir adımdır. Bilmem değinir miyim o meseleye ilerleyen derslerde de, tecdid-i nikah diye bir bahis var biliyorsunuz bizim zihinlerimizde. Herhalde nikahın tazelenmesi de bir yönüyle böyle bir şey olsa gerek. Yani bir şekliyle nikahın önemini, değerini, hikmetini, hükmünü bir kez daha hatırlamak ve bu hatırlayışı ister zihni olarak yapmak, ister kavli olarak yapmak ama dünyamıza taşımak, gündemimize düşürmek. Hal böyle olunca ara ara meseleleri bu tarafa doğru sevk etmek zorunluluğumuz var. Ama şimdi bizim muhteşem ahlak üst başlığındaki yürüyüşümüzün konusu bu, ana konusu bu. Onun için ben istiyorum ki gerçekten bu konuda bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bazı meseleleri söz bu noktaya yaslanmışken her boyutuyla anlayabilmek, her boyutuyla kavramak. Rabbim bana anlatabilmeyi nasip eylesin. Nefsimi hiçbir zaman hiçbir şeye karıştırtmasın. İnşallah ben hak ve hakikat adına bazı şeyleri size anlatabileyim. Hakikate yaraşır bir biçimde, hakikatin şerefini ve izzetini gölgelemeyecek bir biçimde anlatabilmeyi size nasip etsin bana, sizlere de kavramayı, anlamayı ve hepimize de inşallah hayatlarımıza yaşamayı, intikal etmeyi kolaylaştırsın. Denklik meselesini konuştuk. Bir cümleyle sadece hatırlatacağım. Bugün anlatmak istediğim, size takdim etmek istediğim çok mesele var. Denklik dedi ki üç alanda olmalı. Dinde denklik, dindarlıkta denklik ve durumlarda denklik. O durumlarda denkliğin de ne olduğunu açıklamıştık. Şimdi bu manada belli şeyler gözetildi. Evliliğin yaşı yok, zamanı var dedik. Akil ve baliğ olmak ne anlama gelir? Onun üzerinde durduk. Akli rüşte ermenin, yani rüşt olgunluğuna, bir yönüyle akli

olgunluğa ermenin ortaya çıktığı andan itibaren de evliliğin gündem edilmesi gerektiğini ve belli adımlar atılmasını söyledik. Tam burada bırakmıştım. Bugün inşallah bu noktadan alarak sözü devam ettireceğim. Somut adım atma adına, mesela evlilik konusunda işte bir taraf erkek tarafıdır, bir taraf kız tarafıdır. Sorulur, soruşturulur. Belki belli vesilelerle birisi tavsiye eder ki bunun da sünnetteki yerini söyledim geçen ders. Artık bir şekliyle iki taraf bir araya getirilir. Nasıl getirilirse, tabii ki meşru ve helal daire içerisinde getirilmesi şarttır. O çerçevede bir adam tarafa getirilirse ortaya çıkacak olan sonuç kız evine gidip bu durumu açmaktır. Erkek tarafı kız evine gitti. Kız tarafı ne yapacak? Tabii olanı yapacak. Naz yapacak. Bu çok doğal bir şeydir. Netice itibariyle kız evi naz evidir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Çok naz aşık usandırır. Yani öyle çok fazla da bu işte naz sökmez. Belli bir dengede tutup dengeli bir biçimde yapmak gerekir. İnşallah taraflar zaten sorumluluklarını anlarsa bunu yapacaklardır. Buraya kadar olan süreçte eğer erkekle kız birbirlerini görmemişlerse şeriatimiz özellikle görülmesini ister. Ama buraya dikkat edin, bu kelimeyi biz yanlış anlıyoruz. Görmeyi günler süren, defaatle tekrar edilen konuşma olarak anlıyoruz. Böyle bir şey yok. Görülmesine şeriat, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müsaade etmiştir. Bu konuda da bizim hadis kitaplarımızda çeşitli sahabi efendilerimizin içinde olduğu hatıralar okuyoruz. Mesela Cabir bin Abdullah, kendisi bir gün bir mecliste şahit olur bir şeye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki, evlenmek niyetinde olan bir erkek evleneceği kıza baksın, görsün onu. Diyor ki Cabir bin Abdullah, ben bunu görünce ya da bunu duyunca durur muyum? Aklımda vardı bir tanesiyle evlenmek. Acaba dedim, bakmak, görmek caiz midir diye bu konuda tereddüt yaşarken sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana söyledi. Ben de bunun üzerine o evlenme niyetinde olduğum cariyeye uzaktan bakmaya başladım. Evet, baktım ki gerçekten evlenebileceğim bir yapıda, bunun üzerine de o hanımla evlendim diyor. Mesela başka bir hatırayı Muğire İbni Şübe'nin ismi üzerinden okuyoruz. Geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz mübarek olsun diyor. Gördün mü evlenecek hanımını? Hayır, görmedim ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, git gör. Çünkü onu görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Git gör. Çünkü görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Bir başka rivayet aktarayım size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinin arkasından Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde, bu rivayet üzerinden siz başka meseleleri de anlayın. Ben oralara girmeyeyim ama siz anlayın. Hilafet günleridir, 60 yaşlarına merdiven dayamıştır Hazreti Ömer. Hazreti Ali'nin evindedir. Evinde kızı Ümmü Gülsüm'ü istemektedir. Dikkat buyurun. O kadar ısrarla Ümmü Gülsüm'ü istemektedir ki Ümmü Gülsüm Fatıma anamızın ikinci kızı. Büyüğü Zeynep, o Abdullah İbni Cafer ile evli. Küçüğü Ümmü Gülsüm o günlerde 15 yaşında. Hazreti Ömer'in yaşı epey ilerlemiş. Buna rağmen ısrarla Ümmü Gülsüm ile evlenmek istiyor. Hazreti Ali bakıyor ki çok ısrarcı Hazreti Ömer. Ya Ömer diyor, evlenecek kız mı yok sana? Medine'de hangi kapıya gitsen o kapı sana açılır. Bu ısrarının sebebi ne? Niçin özellikle Ümmü Gülsüm? Ey Ali diyor, ey Hasan'ın babası. Benim buraya gelmem sadece sıradan bir evlilik meselesi değildir. Ne için geldiğimi sana söyleyeyim. Ben bu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, kıyamet gününde bütün bağlar, sebep bağları, nesep bağları kopacak. Sadece benimle sebep bağları kuranlar ve nesep bağları kuranların bağları yaşayacak.

Sen de çok iyi biliyorsun ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabi oldum. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Kızım Hafsa'yı Allah Resulüne verdim. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Şimdi istiyorum ki Ehli Beyt'ten bir kadınla evleneyim. Onunla nesep adına da bir bağ kurayım. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığım zaman böyle bir bağı da korumuş bir vaziyette çıkayım. Bu ısrar çoğalınca Hazreti Ali tamam der. Olayın devamı şöyledir. Ümmü Gülsüm yok şu anda evde. Sen git. Ben onu biriyle sana gönderirim. Önce gör. Eğer kanaatin halen olumluysa ondan sonrasına Allah kerimdir. Ümmü Gülsüm'ü, kızını Hazreti Ömer'e birisiyle gönderir. Yani bakması için, görmesi için, sünnetin ihyası adına Hazreti Ali'nin bu manadaki aslında titizliğidir bu. Dolayısıyla o evlilik tesis edilir. Allah o evlilikten Zeyd adında bir çocuk bahşeder ve Hazreti Ömer Hicri 23'te peygamberin mescidinde yaralanıp eve taşındığı zaman Ehli Beyt'ten bir kadın olan Ümmü Gülsüm hanımının göğsüne başını koyarak Refik-i Ala'ya doğru yolculuk eder. Sadece bu söz bile, bu söz ve bu rivayet bile Ehli Beyt'in Hazreti Ömer dünyasında nerede durduğunu bize gösteriyor. Başka şeyler de var da konumuz o değil. Mesela 40 bin dirhem öder mihir olarak. Niçin? Ehli Beyt'in kadru kıymetini insanlar bilsin diye. Onlar sıradan insanlar değil, bunu fark etsinler diye Hazreti Ömer 40 bin dirhem mihir ödeyecektir Ümmü Gülsüm'e. Başka şeyler de okuyoruz biz İslam tarihinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında. Ama bu kadarla yetinmiş olalım. Buradan anladığımız en önemli mesaj ne? Görülecek, bakılacak. Bu manada bir ısınma olursa ondan sonra gerekli adımlar atılacak. Hani elektriklenme diyorlar ya, geçen derste dedim ama ölçüsü ne? Elektrik seni çarpmasın. Sadece bir elektriklenme olsun, gönlünde bir serinlik olsun. Bundan sonrasına şeriat müsaade etmez. Bundan sonrasının ölçülerini koyar. Artık sadece o konuda evlenme kararı verilir. Sonrası içinde bir şeyler söylenir. Peki bu kadarla yeterli mi? Yani insan bir kere görmeyle evleneceği hanımı ya da hanım cephesinden bakarsak bey tarafını seçebilir mi? Bir kere demiyor sünnet. Bu konuda bazı şeyler konuşulabilir. Belli şeyler korunarak, halvete kapı açmadan, yani iki kişi yalnız başlarına kalmayacak şekilde üçüncü bir isim yanlarında olarak bir şekliyle belli ölçüler korunarak konuşulabilir. Ama ne kadar konuşursanız konuşun, yıllar yılı ehli dünyanın bu konuda bir şeyler yaptığını biliyorsunuz. Sizleri ben tenzih ederek söylüyorum. Getirdikleri noktada belli hayatları ve evlilikleri. Bu konuda biraz daha tevekkül sahibi olmak ve belli şeyleri zihin dünyanızda iyice belirleyip ona göre adım atmak Allah'ın izniyle sıkıntıların aşılmasına sebebiyet verecek. Bu konuda denklik meselesinde, özellikle durumlarda denklik konusunda maske kullanılmaması, şeffaf olunması, net olunması ve ne beklenti adına varsa onların doğru bir biçimde ortaya konmasını söyledik. Bunlar tamam. Görüldü, karar tamam, gençler evlenmeye birbirlerine ikna olmuşlar. Artık duruma bu manadan sonra aileler girecek. Evet, evlilik dediğimiz müessesenin iki aktörüdür karı koca ya da oğlan tarafıyla kız tarafı. Ama bu bir müessese işidir ve aileler bu işin içerisine dahil olur. Aileler olmazsa olmaz. İki aile de birbirleriyle tanışacak, birbirleriyle bilişecek, bu konuda adımlar atacak ve ondan sonraki süreci tamamen aileler götürecek. Aileler bu konuda adım atıyor, artık oğlan tarafı kız tarafında geliniyor, sohbet ediliyor, konuşmalar yapılıyor. Söz bir noktadan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik deniyor. Kız tarafı ne diyor? Bunu önceden midir, orada mıdır bilmem ama bunu genelde derler. İlk sorulan soru nedir? Oğlan ne iş yapıyor?

Evet, kaybettiğimizi biliyorum, ne halde olduğumuzu biliyorum ama bir hedef gösterme adına bunu söylüyorum. Ah keşke kız babalarımız onu sorsa. Sen şu yaşına kadar İslam için, bu din için, 1 milyar 700 milyon İslam ümmeti için, paramparça olmuş bu ümmet için ne yaptın, ne ürettin, ne ortaya koyduğunu bir sorsalar. Ondan sonra da diğerleri sorulsa. Ama ne yazık ki ilk sorulan soru budur. Eğer bu soruya da sevindirici bir cevap alınmazsa sonra din de bahane edilir. Onlar sonrasından gelir arkasından. Ama ilk sorunun o diğeri olması noktasında sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyeleri var. Bakın Ebu Said el-Hudri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize nasıl bir söz aktarıyor? Diyor ki fakirlik korkusundan evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir. Evlenmeyi terk eden değil, dikkat buyurun söze. Evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir. Söz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Yani geldi, dini ve ahlakı yerinde damat adayının ama işi yok. Ama fakir. Ama elinde imkanlar az. Böyle bir sebepten dolayı eğer cevap retse sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz budur. Şimdi burada bana başka şeyler söyleyebilirsiniz ama ben o söylediğiniz şeylerin de itiraz kapısını kapatacak bir şeyler söyleyeceğim şimdi size. Başka bir rivayete aktarıyor Ebu Hureyre bize. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine ne söylüyor? Sözlere dikkat edin. Bu sözlerle birazdan işimiz var. Dindarlığını ve ahlakını, sadece dindarlığı değil, dikkat buyurun. Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz biri gelip sizden kız isterse, o kişinin maddi durumuna bakmaksızın onu kızınızla evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız, parantez içerisinde onu söyleyelim, yani sadece mala, dünyaya rağbet ederseniz, yeryüzünde büyük bir fitne ve enine boyuna yaygın bir fesat meydana gelecektir. Daha ne desin Allah aşkına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu söylediğim hadis Tirmizi'de, Abdurrezzak'ın El Müsennaf'ında, İbni Kesir'in tefsirinde, Tefsirul Azim'inde geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin naklettiği bu bilgiyi bize veriyor. Böyle bir uyarıda bulunuyor bize. Tirmizi'de de aynı hadis geçiyor bir ziyadesiyle. Diyor ki Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü söylediği zaman içimizden biri kalktı. İhtimal ki bir kız babası dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ya Resulallah ya gelen damat adayı maddi anlamda zayıfsa fakirse de mi aynı şey? Efendimiz ona cevabı 3 kez şu oldu. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz biri size gelirse kızınızı onunla muhakkak nikahlayın. Sahabe diyor ki maddi durumu zayıf olsa da mı? Efendimiz evet ya da hayır demiyor. Bu cümleyi 3 kez tekrarlıyor. Tirmizi'deki rivayet böyledir. Şimdi burada dinini ve ahlakını, dinehu ve hulukahu, ahlak ayrıca vurgulanıyor. Cevamiül kelim olan, yani sözün özünü konuşan ve her sözünde isabet eden sallallahu aleyhi ve sellemin burada özellikle dindarlık yanında ahlaka dikkat çekmesi aslında kız babalarına da verilmiş bir cevap. Nedir o cevap? Biri gelir fakir olabilir. Zenginlik, fakirlik Allah'ın ikramıdır. Ama ahlakı güzelse eğer bir Müslüman erkeğin, asla o Müslüman erkek asalak olmaz, affedersiniz. Onun bunun sırtından geçinmez. Ona buna el açmaz. Kayınbabası bile olsa o kapıya bir şey istemek için gitmez. Eğer ahlakı güzelse. Efendimiz de onu söylüyor. Fakir olur ama izzetli olur. Bu manada size böyle bir taleple gelmez. Bakın siz de gözleyin. Eğer gerçekten dindarlığı ve ahlakı varsa bu konuda fakirliğe bakmayın. Bugün fakirdir, yarın zenginleşir. Yarın zengindir, öbürsü gün fakirleşir. Mülk Allah'ın elindedir. İstediğine verir, istediğinden alır. Dolayısıyla baktığınız şey bu olmamalı. Böyle bir yaklaşımla hareket edin ki sıkıntı çekmeyin. Geçen derste anlattım size bazı hadiseler.
bir şey daha anlatmak istiyorum.

0: Said İbni Müseyyeb'in kızını Ebul Veda isimli alimle evlendirilmesi bizim kitaplarımızda aktarılır. Said İbni Müseyyeb'in damadı olacak Ebu Veda, o da büyük bir alimdir. Said İbni Müseyyeb kimin damadıdır bilen var mı içinizde? Kimin damadıdır? Ebu Hureyre'nin. O da orada öyle bir bağ kurmuş. Böyle bir aileden bahsediyorum şimdi size. Ebu Veda alimdir, ilim meclislerinde bulunur. Bir müddet kaybolur ortadan, sonra gelir. Gelince Said İbni Müseyyeb, o büyük insan, sorar, der ki ey Ebu Veda, neredeydin, kaç gündür seni göremiyorum. Ey imam, der, hanımım Allah'ın rahmetine kavuştu. Kaç gündür cenaze işleriyle uğraştık, taziyelerle uğraştık, onun için gelemedim. Said İbni Müseyyeb der ki niçin bize haber vermedin? Verseydin biz de katılsaydık cenazesine, biz de taziyede bulunsaydık. Seni meşgul etmek istemedim ey imam. Pekidir Said İbni Müseyyeb, hanımın vefat etti, evlenmeyi düşünür müsün? Evlenmeyi düşünürüm de bu çulsuza kim kız verir? Sadece iki dirhemin vardır. Said İbni Müseyyeb'in sözü şu olur: ben sana veririm kızımı. Alır mısın? Verir misin? Gerçekten veririmdir. O anda orada bir hutbe irad edilir, kız verilir. Demek ki kız babasına bu yetkiyi vermiş, vekalet onda olduğu için anında orada nikah gerçekleştirilir. O günün akşamını anlatıyor Ebu Veda bize. Diyor ki ben akşam namazından sonra iftar sofrasına oturmuştum. Sadece soframda biraz ekmek, biraz da zeytinyağı var. Baktım kapı çalındı. Kapı çalınca ben men huve dedim. Türkçedeki karşılığı kim o? Nedir karşıdan gelen cevap? Ben değil. Ben diye bir şey yok. Efendimiz kızar buna. Sünnet öğreniyoruz. Kim onun cevabı, kimsen odur. Ben diye bir cevap veremezsin. Ben Said diyor. Ebu Veda diyor ki Medine'de bir sürü Said var. Aklıma geliyor. Hangi Said, hangi Said, hangi Said? Hiç aklıma gelmiyor Said İbni Müseyyeb. O halde gittim kapıyı açtım, bir de ne göreyim? Said İbni Müseyyeb. Arkasında da kızı. Kızını da almış gelmiş. Niye geldin demiş ey imam. Ben gelirdim senin ayağına. Hayır demiş. Sen bugün damatsın. Senin evine gelmeli gelin. Garip değil mi bize böyle şeyler anlatmak, ama bu hakikat. Onlarca örneği var dediğim gibi. Kızımı sana emanet etmeye geldim diyor. Diyor ve gidiyor, hiç beklemiyor artık. Çünkü nikah kıyılmış, iş tamam. Kız diyor heyecanlandı, düştü, bayıldı. Aldım içeriye. Ben de heyecanlandım. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Komşuları çağırdım. Komşular dedim gelin. Başıma böyle bir iş geldi. Komşular geldi, annem geldi. Neyse bir hazırlığa giriştiler. Üç gün boyunca o hazırlıklar devam etti. Biz öylece zifafa girdik diyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız.

0: buradahaber.com. Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ya Mecid.
6: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
8: Sonra duydum meğer Medine'nin o zamanki en büyük isimlerinden biri. Dönemin halifesi kimdir? Abdülmelik bin Mervan. Oğlu kim? Velid. Velil Ahd. Velid. Ona istemiş meğer Abdülmelik bin Mervan. Dönemin halifesinin oğluna vermemiş. Yine Ebu Veda'nın söylediği sözü söylüyorum. Benim gibi bir çulsuza vermiş diyor. Ben diyor bunu duyunca daha da hayret ettim diyor. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra tekrardan ilim meclisine dahil oldum. Said İbni Müseyyep meclistekiler dağıldıktan sonra sözü şu. Nasıl o insanla aran, kızım falan demiyor. O insanla nasıl aran, çok iyi diyor. Öyle biri ki dinde de dünyada da ondan daha güzeli yok diyor. Bunu söyleyince memnun oluyor Said İbni Müseyyep ve ikisi için duada bulunuyor. Bunlar belki birer menkıbe ama anlatmak için değil sadece. Bir kez daha yaşamak için inşallah. Bir kez daha yazmak için öyle menkıbeleri inşallah. Zaten derdimiz o, onun için anlatıyoruz. Bakın Bukhari'de nikah babında geçen bir rivayet daha aktarayım. Öylece sözlerimi sürdüreyim. Bu rivayeti de bize aktaran Sehil İbni Sa'd Es-Saidi'dir. Genç sahabilerden, vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam 15 yaşlarında bir delikanlı ama uzunca bir ömür yaşayacak. Neredeyse 100 yaşına varacak. 181 tane Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bize hadis nakledecek. Oturuyoruz diyor, o hadislerden birisi işte bu. Sahabe hep etrafımızda, ben de onların içerisindeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbet ediyoruz. O anda bir tane adam geçti önümüzden. İsim yok tabi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sordu. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? İçimizden biri dedi ki ya Resulallah, o adam hangimizin evine bir kız istemek için gelse ona kız verilir. Hangi kıza Medine'de aracı olsa onun aracılığı kabul edilir. Söz söylediği zaman da kesinlikle sözüne itibar edilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemedi. Biraz durduk, yine konuşuyoruz başka meseleler. Önümüzden fakir, kimsesiz bir sahabi geçti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o soruyu onun için de sordu. Bu adam için ne dersiniz? İçimizden yine biri dedi ki ya Resulallah, bu adam kimin evine gitse kimse kızını ona vermez. Kime aracılıkta bulunsa onun aracılığı kabul edilmez. Bir mecliste söz söylese sözüne itibar edilmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şunu dedi.

o ikinci adam, o birinci adam gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Söz Allah Resulü'nün sözüdür. Bakış meselesi. Evet, biz cüzdana bakarak konuşuruz bu çağın insanları. Adamın akademik kariyeri, adamın toplum içerisindeki değeri, adamın adamlar noktasındaki kıymeti, değeri, bunlar bizim gibi insanların işi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem adeta alıyor başımızı, oraya değil diyor, buraya dönün, buraya. Hakikat burada diyor, böyle bakarsanız, doğru bakarsanız diyor. Bu sözler bakış açılarımıza aslında ayar çekiyor. Zaten sünnet odur. Adımlara ayar, hayata ayar, zihne ayar, kalbe ayar. Sünnetin anlamı da budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları söylüyor. Bunları söylerken karşı tarafı, yani kız tarafını mağdur etmeme adına ahlak vurgusunu da yapıyor. Araştırın, bakın, yapın, soruşturun, öylece adım atın diyor. Adım atmanın yolları var. İşte onlardan birisi soruşturmadır. Caiz mi böyle bir şey? Elbette ki. Şimdi sen ya adım atmadan önce ya adımı biraz attıktan sonra iki şey yapmak zorundasın evlilik müessesini kurarken. Bunlardan bir tanesi kullarla istişare, bir tanesi Rabbul Alemin olan Allah'la istiharedir. Bu ikisini yapacaksın ki bereket olsun. Şimdi birine talip oldun, bir aileye, bir kıza, ya da kız tarafı kendisine talip olunan bir erkek tarafı var karşısında. Soruştur. Sor, iki tarafı bilen, tanıyan birisine sor. Ama her şey yolunda gidince bizim sorma aklımıza gelmiyor. Ne zaman duvara toslasak o zaman istişare aklımıza geliyor. O zaman da bir faydası yok. Bir de usul bilmiyoruz bu konuda. Duygular coşmuş, herkes tamam. E şimdi diyor ki mesela kız ya da erkek tarafı, ya gidelim bir de falanca hocaya bir soralım. Ya da filanca aile büyüğüne bir soralım. Gelip soruluyor. Sorulana kadar da iş pişmiş. Hani bir laf vardır, pişmiş yaşa su katmak. O adam da eğer tecrübeli birisi ise, biraz gün görmüş birisi ise, bakıyor ki iş bir noktaya gelmiş, ya sessiz kalıyor ya da Allah hayırlı etsin deyip geçiştiriyor. Ama istişare şu: gelip danıştığın adam yap dediği zaman yapacaksın, yapma dediği zaman da yapmayacaksın. Buna yüreğin varsa gel istişare et. Eğer buna yüreğin yoksa gelme, boşuna milleti de meşgul etme. Çünkü istişare budur. Eğer gittiğin adres doğruysa Allah'tan korkan biridir, seni yanıltmaz, sana yanlış şeyler söylemez, hakikat adına bir şey söyler sana. Bazen açık söylemeyebilir, sen onu anlayacaksın. Mesela çok yakındır, iki tarafı da çok iyi tanır, gittin soruyorsun, sorduğun şahıs sana diyor ki arkadaşım bunu bana sorma. Al cevabı, daha ne kurcalıyorsun, sana çok büyük bir cevap verdi. Niye hocam, niye falanca, niye filanca deme. Sana dedi mi başkasına sor. Demek ki bir şey söylemek istemiyor. Çünkü şahitlik bu manada haktır. Sana geldiği zaman yapmak zorundasın. Ama en önemli şey doğruyu söylemek durumundasın. Bir diğer husus daha var. İstişare ettin. Sana o istişare ettiğin taraf çeşitli sırlar söyledi. Aldın o sırları, hemen götürdün karşı tarafa ilettin. Falanca senin hakkında böyle bir şey söylüyor. Haram. Böyle bir şey yok. Böyle işler yapıldığı için insanlar aracı olmakta korkuyorlar, biliyor musunuz? Sünnet dediğimiz şey bir bütündür. Bütün olarak ele alınmalı. Parçalandığı için bazı şeyler kalkıyor ortadan. Bazı şeyler tam anlamıyla korunmuyor. Allah'la istihareyi de biliyorsunuz. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Sözüne itibar ettiğiniz salih ya da saliha birine de yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırıldığı, nasıl yapıldığı hadis kitaplarımızda çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Asr-ı Saadet'te de sahabe gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruyorlardı. Mesela bir sahabe efendimiz geliyor, ya Resulallah diyor, falanca kadına talibim, ne dersin? Efendimiz dese ki senin için uygundur yapar, değildir dese yapmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne derse o dediği sır olarak kalır. Bir tane ifşa olunmuş rivayet aktaracağım şimdi size. İfşa olmuş. Neden ifşa olunmuş? Çünkü ilerleyen süreçlerde
bir fetvaya ihtiyaç duyulmuş. O fetvanın çözümü de sadece biraz sonra size anlatacağım rivayette saklı. Öyle olunca Fatma binti Kays isimli hanım sahabi o sırrı ifşa etmek zorunda kalmış. İfşa ederken de mazeretini zaten söylemiş. Fatma binti Kays asr-ı saadetin orijinal hanımlarından birisidir. Farklı bir yapısı var. Nafaka konusunda, talak konusunda, nikah konusunda bize çok önemli şeyler söylemiştir hayatı üzerinden. Dahhak İbni Kays onun ablasıdır, Kufe'nin emirlerinden. Mekkelidir bu aile, Fihir oğullarına mensuptur. Hicretten önce de İslam'la şereflenmişlerdir. Dolayısıyla ilk muhacire hanımlardan birisidir. Bir evlilik yapıyor Ebu Amr Hafs İbni Mughire ile. Sonra boşanıyorlar. Boşanınca Fatma binti Kays kocasının evinden çıkmıyor. Kocası bazı hediyeler gönderiyor ona gönlünü almak için evden çıksın diye. Hayır diyor, ev benim, bana bir de nafaka vereceksin, ben evden çıkmıyorum diyor. Olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselama intikal edince yapılan şeyin yanlış olduğunu söylüyor. Alması gereken meselenin ne olduğunu söylüyor. Belki talak meselesinde bu meselelere değineceğiz. Ondan sonra git diyor iddetini bekle falancanın evinde ve oraya gidiyor. İddet süresi bitince de iki sahabi Fatma binti Kays'a talip oluyorlar. Muaviye İbni Ebi Sufyan, Ebu Cehim Amr İbni Huzeyfe. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla istişare ediyor. Bu ikisinden hangisiyle evleneyim diye. Efendimizin huzurunda söylüyor ya Resulallah. Muaviye İbni Ebi Sufyan'la Ebu Cehim Amir İbni Huzeyfe benimle evlenmek istiyorlar. Hangisini tercih edeyim? Efendimizin söylediği söz şu. Muaviye malı az olan biridir. Ya da malını senden esirgeyecek biridir. Ebu Cehme gelince onun sopası elinden düşmez. O sert birisidir, eli de sopalıdır. Eğer sen beni dinlersen Üsame ile evlen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve o da Üsame ile evleniyor. Çok da güzel bir evlilikleri oluyor. Yıllar sonra bu talak meselesiyle alakalı bir mesele ortaya çıkınca Fatma binti Kays bu rivayeti nakletmek zorunda kalıyor. Tirmizi'nin talak babında ve Müslim'in talak babında geçen bir rivayet. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama da sahabe evlenme noktasında istişare ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem de o konuda onlara gerekli şeyleri söylüyor. Hem de açık yüreklilikle söylüyor. Çünkü sahabenin sır sakladığını, ifşa etmeyeceğini biliyor. Kız istendi, ortaya çıkacak durumun adı nedir? Nişanlılıktır. Bir nişanlılık ortaya çıkacak. Nişanlılık meselesi bizim hem örfümüzün hem de şeriatimizin bir meselesidir. Burada parantez içerisinde bir şey söylüyorum. Bundan sonra bu cümleye çok ihtiyacımız olacak. İslam şeriatı örfe karşı değildir. Eğer örf, adetler, gelenekler, görenekler İslam'a aykırı değilse, şeriatin helal ve haram sınırlarını ihlal etmiyorsa, yapıldığı zaman da sosyal noktada sıkıntılara sebebiyet vermezse, örfe uymakta hiçbir beis yoktur. Onun için kız istemede, nişanda, düğünde, bu tarz şeylerde örfe mutabakat adına adımlar atmanın hiçbir mahsuru yok. Bunu bir kere bilelim. Nişanlılıkta biliyorsunuz örfen bizim bildiğimiz bir şey. Arapça karşılığı hıtbe. Nişanlı olmak isteyen erkeğe hatip denir. Çünkü orada bir hutbe irade edilmiştir. Yani evlilik teklif edilmiştir. Kız ise mahtube, nişanlı anlamına gelir. Yani evlilik teklif edilen anlamında. Nişan Türkçe'de ne anlamdadır? İşaret, alamet değil mi? Bu manada kullanırız. Mesela nişan alıyor birisi bir atıyı atmak için bir yere, onun adı nişan oluyor. Ya da bir mal alacak, ona bir nişan koyuyor, işaret koyuyor, o mal benimdir diye. Nişan budur zaten. Sen gittin bir kıza evlilik teklif ettin, artık oraya bir nişan koydun, bir işaret. Başka bir Müslüman sen o işi neticelendirene kadar o kapıya gidemez. Haramdır çünkü. Sen o adımı attıktan sonra onun adı işte nişandır,
alamettir, işarettir, Arapça ifadesiyle hıtbedir. Ondan sonra

başka bir Müslüman o kapıda işi yok. Kıymetli kardeşlerim, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu alanda, nişan meselesinde. Bir cümle söylüyorum size ve üzerinde sizi düşünmeye davet ediyorum. Nişan asla nikah demek değildir. Bunu ısrarla üzerinde durup anlamamız gerekir. Nişan oldu diye her şey artık serbesttir diye bir mantık yok. Örf bunu böyle anlıyor, algılıyorsa da bu şeriatimize muhalif bir şeydir. Nişan olduktan sonra artık sen bir işaret koymuşsun. Ondan sonraki süreç nikaha kadar nasılsa öncesinde sonrasında öyledir. Hadi diyelim birkaç kez görüşebilir, konuşabilirsin. Havlet ortamına yer açmamak kaydıyla. Yoksa yabancı bir kadının elini tutabilir mi bir Müslüman erkek? Tutamaz. Nişanlısının elini de tutamaz. Nikah olmadıkça. Yabancı bir kadınla tek başına bir yerde oturup sohbet edebilir misin saatlerce? Edemezsin. Nişanlınla da yapamazsın. Çünkü ortada daha nikah yok. Nişan yapılıyor, bir bakıyorsun gelin hanım başladı el öpmeye. Daha hiçbir şey yok ortada. Oradaki o bey, yani damadın babası, senin müstakbel kayınbaban. Daha olmamış, nikah yok. Damat için de aynı şey geçerli. Kayınvalide müstakbel kayınvalidedir. Nikah olmayana kadar bu manada hiçbir şey yapılmaz. Bunu iyice anlamak durumundayız. Belki buradaki cemaat değil ama şimdi sokakta, caddede insanlar bizi duysa bunlar ne konuşuyorlar diyebilirler. Ne nişanı, biz neler duyuyoruz diyebilirler ama benim onlarla işim yok. Şeriat bunu söylüyor. Modern hayat bize başka şeyler dayatıyor. Örf dediğiniz, gelenek dediğiniz, görenek dediğiniz şeyler bize başka şeyler dayatıyor. Biz Müslümanlar olarak şeriatimizin bize çizdiği sınırlara riayet etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Ve ben de bu manada hakikati size aktarmak zorundayım. Onun için nişanlılık meselesini bu şekliyle anlamak durumundayız. Tecrübeyle sabit bir tecrübevi bilgi aktarayım. Benim değil, büyük insanların, bu manada söz sahibi olan insanların. Nişan ile nikah arasının uzun olmaması, nikah kıyıldıktan sonra da nikahla düğün arasının uzun olmaması hasreten tavsiye edilir. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Nişan oldu, nişanla nikah arası uzun olmamalı. Nikah kıyıldı, nikahla düğün arası uzun olmaması tavsiye edilir. Yani ille de bir zaman dilimi belirlenir mi? Belirlenmez. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Ayşe anamızın nişanlılığı hariç diğer bütün nişanlılıklar ve sahabenin hayatında nişanlılıkla nikah ve düğün arasındaki fasılanın oldukça kısa olduğunu görüyoruz. Bir tek istisna vardır, Ayşe annemizdir. Ayşe annemiz 4 sene boyunca nişanlı kalmıştır. O da farklı bir durumdur. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine giren bütün annelerimizin ve o gün kitaplarda düğünlerini, nikahlarını, nişanlarını okuduğumuz sahabe efendilerimizin birçoklarının nişanlılık dönemlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuda da çok şey söylenir ama zaman geçiyor. Ben asıl söyleyeceğime getireceğim sözü, ona da getiriyorum sözümü. Gelelim nikah meselesine. Nikah meselesine geçmeden önce de bir şey söyleyeyim ki söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Değerler sıralaması diye bir gündemi olmalıdır Müslümanın. Bu değerler sıralamasının karşılığının adı da sünnettir zaten. Ne demek değerler sıralaması? Allah ve Resulü bir Müslümanın gündeminde bidayetinden ta son noktaya kadar bir sıralama yapmıştır. Birinci dereceli öncelikler, ikinci dereceli öncelikler, üçüncü dereceli öncelikler ile ahir. Bir Müslüman eğer bunları Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine, hep söylediğim söz, bir daha tekrar ediyorum, Kur'an asıl, sünnet usuldür, bize yol gösterir sünnet, aslında Kur'an'dan öğreniriz. Bunlarda eğer biz bunlardan yola çıkarak değerler sıralamamızı Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine inşa ettirmezsek her zaman için sıkıntı yaşarız. Bugün o sıkıntıları da yaşıyoruz.

mesela, Allah'ın kitabına göre ilk onlarda olması gereken bir mesele, bakıyorsun bizim hayatımızda yüzlerde bile değil. 70. sırada, 90. sırada, uzatın gitsin. Son sıralarda olması gereken bir şey örfün ambalajına bürünmüş, gelmiş ön sıralara oturmuş ve biz onu ön sıralarda bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu yanlış bir şey. Bu bilgiyi unutmayın, gelin nikah meselesine. Ben sorayım, siz söyleyin. Allah aşkına, kızı beğenmeden tutun ta düğüne kadarki süreçte isteme, nişan, ondan sonra o ailelerin şartları, konuşmaları, nişan hazırlıkları, düğün hazırlıkları, eşya alınma, ev tutulma, eşyaların düzülmesi, salonun ayarlanması, davetiyenin basılması, biliyorsunuz mesele. Hepsini uzatın. Bunların hepsini şöyle bir zihninizde canlandırın. Nikah dediğimiz şey nerede duruyor? Ben size söyleyeyim. Nikah aralarda bir yerde duruyor. Artık herkesin dini gayretine göre bir yerlerde duruyor. Ama üzülerek şunu söyleyelim ki, nikah bugün Müslümanların dünyasında bile bir hocanın önünde yapılan dini bir merasimdir. Bunun ötesinde bir şey değil. Yazık, böyle bir şey yok. Şimdi ben nikahın ne demek olduğunu söyleyeceğim size. Kıymetli kardeşlerim, bakın size bir şey söylüyorum. Hangi fıkıh kitabını açarsanız açın, hangi fıkıh kitabını açarsanız nikahın rükünleri, şartları hepsi çok açık bir biçimde söylenmiştir bize. O nikahın rükünlerinde de şartlarında da bir hoca şartı yoktur. Bir hocanın karşısında nikah kıyılacak diye bir şart yoktur. Böyle bir şey yok. Bu sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani ne demek istiyorsun hocam, biraz daha açık konuş, açık konuşayım. O adamlar, adam gibi adamlar, gerçek adamlar, yani adamlığın kitabını yazan adamlar, sahabe neslinden bahsediyorum, tabiin neslinden bahsediyorum, arkasından gelen nesilden bahsediyorum ve onlara bunları öğreten sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bahsediyorum. Dini hayatlarının esası kıldıkları için, değerler sıralamasını da Allah'ın kitabına göre tanzim ettikleri için, nikah Allah'ın kitabında nerede duruyor bunu tam anlamıyla anladıklarından dolayı kendi nikahlarını kendileri kıyıyorlardı. Hiçbir nikah yoktur ki bu manada asr-ı saadette farklı bir şey olsun. Açın asr-ı saadeti, baştan sona tarayın. Efendimizin nikahlarından hiçbir tanesini başkası kıymamıştır. Siz duydunuz mu Efendimiz birinin önüne gidip de nikah kıydırdığını? Yok. Sahabe gelmiş midir Efendimizin huzuruna? Bir iki rivayet dışındaki onlar da bizim anladığımız manada ritüel anlamda bir nikah değildir. Böyle bir şey yok. Her nikahı kendisi kıymıştır. Neden? Biliyor. Şartını biliyor. Hükmünü biliyor. Hikmetini biliyor. Değerini biliyor. Ve kendisi damat adayı orada ilan ediyor ve bunu söylüyor. Ama bunlar şimdi hayatımızdan çıktığı için, biz bunları bilmediğimiz için mecburen dini bir merceye intikal ettirmek ve onun huzurunda bu işi yapmak durumunda kalmışız. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. Çok önemli bir mesele bu. Eğer biz nikah meselesini dini bir ritüel olarak anlarsak, merasimlerden bir merasim, vallahi biz evlilik adına attığımız o adımda ilk kurşunu kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Neden bugün evlerimizde arızalar var, siz buradan da anlayın. En başta işi yanlış başlatmışız. Ne anlamışız, ne anlatmışız, ne kavramışız, karşılıklı bu meseleyi de konuşmamışız ve bu meseleyi sadece bir merasime indirgemişiz. Almamız gereken rahmetten, bereketten mahrum bir biçimde adım attığımız için de nikahtan nasiplenmemiz gerekecek olan o değerden kapıları kapatarak istifademizi önlemişiz. Merasime nasıl çevirdiğimizi ben size anlatayım. Öyle çok fazla nikah kıydığım yok benim ama bazen kardeşlerimi kıramıyorum, kıyıyorum bazı nikahlar. Geliyorlar. Kız tarafımız, oğlan tarafımız, aileler hazır, her şey tamam. O ana kadar 50 bin tane iş dönmüş. Yani her iş yapılmış zaten. Düğün salonu ayarlanmış, davetiyeler basılmış, eşyalar ayarlanmış, neler neler yapılmış. Şimdi benim karşımda, ben soruyorum o kardeşlerime,

Mehir olarak ne belirlediniz? Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Böyle bir gündem yok. Mehir yok. Oyuncak zaten. Ne olacak? Gideceğiz, hoca bir şey söyleyecek, olacak, bitecek. Böyle midir nikah? Sen buna akt dedin, akit dedin, sözleşme dedin. Sen bilmeden böyle bir sözleşmeye nasıl taraftar oluyorsun? Orada imzalar atılacak. İlle de resmi anlamda bir imza atılması gerekmiyor. Allah adına bir söz verilecek. Neye söz veriyorsun? Ne adına veriyorsun? Bunu hiç mi konuşmaz eşiyle insan? Hiç mi bu manada gündemi olmaz? Hiç mi bir fıkıh kitabına bakıp da nikah ne demektir? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız diye 2-3 sayfa insan okumaz. Ben size bu konuda çok şey söyleyebilirim derdimiz olduğu için, ama fazla uzatmak istemiyorum. Size işin fıkhi boyutunu da anlatmak istemiyorum. Fıkhi boyutu ayrı bir şey. Tek bir cümle söyleyeyim. Çoğunluk Hanefi olduğu için Hanefilerde nikahın fıkhı şöyle özetlenir. Nikah akdinin rükünleri icap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. İcap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. Nereye gitti mehir? Nereye gitti veli izni? Nereye gitti diğer şartlar? Bunlar yok. Bakın buradaki söylenen şey bu. Bütün o diğeri bu ikisinin altında. İcap ve kabulün altında onlarca mesele. Şahitler meselesi altında da onlarca mesele zaten konuşulur. İcap ve kabulü bilmeyenler için bir cümleyle söyleyeyim. İki taraftır, erkek kadın. İcap ve kabul ise rızaya uygun bir biçimde seni zevceliğe kabul ettim, seni zevciliğe kabul ettim şeyini, ikrarını rızayla dile getirmesidir. Nikah meselesinde fıkhın meseleleri ayrı bir şey. Burada ben size üzerinde durup biraz düşünmeniz için, belli şeyleri biraz sorgulamanız için 5 tane husus emanet edeceğim size. Anlatsam saatler lazım bize. Anlatmaya imkanım yok. Gelecek derslerde de başka konulara gireceğiz. Ama bu meseleler mühim bir mesele. Bu meseleleri ben size emanet edeceğim. Biraz altlarını siz dolduracaksınız. Şimdi o cümleleri size veriyorum. 1. İmam nikahı, dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir, o da şerri nikahtır. Bir daha tekrar ediyorum. İmam nikahı, dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir, o da şerri nikahtır. Bu konuda şeriatimiz alay asla kabul etmez. Her şeyi yap, sadece bu işi de bir iş olarak çevir, böyle bir şey yok. Bakın, nikah nedir diye Allah'ın kitabına sorduğunuz zaman size cevap Nisa suresi 21. ayetten gelir. Nedir biliyor musunuz orada nikahın tarifi? Misaken galiza. Ağır bir söz, güçlü bir teminat. Zaten biz öyle koyduk değil mi? Sağlam bir teminat, ağır bir söz. Bu budur. Allah'ın kitabında nikahın tarifi bu. Ağır bir söz, sağlam bir teminat. Öyleyse eğer bu iş alaya alınacak bir mesele değil. Bu iş basite indirgenecek bir mesele değil. Bu iş başka şeylerle kıyaslanacak bir mesele de değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Ciddiyeti de buradan anlaşılır. Bir tek nikah vardır, o da şer'i nikahtır. Peki ne yapacağız şimdi resmi nikahı? Ona geleceğim. İkinci madde o. Bakın, bu konuda da aslında şeriatimizden ilham alarak belirlememiz gereken temel mesele nedir? Şerri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı işin resmi boyutu ve sicilidir. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi. Şerri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı ise işin resmi boyutu ve sicilidir. Buraya da dikkat edin. Dolayısıyla şerri nikah zaruri, resmi nikah, yani ne diyeyim şimdi, anam ağladı bu kelimeyi bulana kadar, elzemdir. Bir daha tekrar ediyorum. Şerri nikah zaruri, resmi nikah elzemdir. Neden? Eğer olmazsa nelere ne mal oldu.

Bunu görüyoruz işte yaşadığımız şu toplumda. Toplum tamamıyla İslam toplumu olsaydı, başvuracağımız bir merci olsaydı sorunlarla karşılaştığımız zaman belki farklı şeyler söylenirdi. Ama bugün çeşitli mülahazalarla resmi nikahı dikkate almayıp da kadınları, kızları mağdur edenler buradan kendi dünyalarına çok önemli mesajlar taşımak zorundadırlar. Şeriat mağdur da yaratmaz, mağdur da oluşturmaz. O yaratmaz ifadesi doğru değil. Mağrur da oluşturmaz. Ne mağdur ne mağrur. İkisine de yer yok. Hakları ortaya koyar ve o hakları korur. Yaşadığımız bir toplum var. Belli kanunlar var, nizamlar var. Kimse kendi kafasına göre bir şeyler yapamaz. Bunu yapmadığınız zaman çoluk çocuğunuzun başına gelecekler bellidir. Bunu yapmadığınız zaman, bir sicil altına almadığınız zaman nelerle karşılaşacağınız bellidir. Mağduriyet adına genelde de kadın tarafı bu işin mağdur tarafı olduğu için bunu söylemek zorundayız. Ve bizim fıkhımız bize bunu söylettirir. Onun için ben böyle bir şey söyledim. Üzerinde durup tefekkür etmeniz gerekir burada. Üçüncüsü, bakın önem sırasına doğru gidiyoruz. Şer'i nikah karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını, taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Şer'i nikah karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını, taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Buradaki şartlar mehir değil, mehir ayrı bir madde. Nikahta kadın şart koşabilir mi? Koşabilir. Erkek şart koşabilir mi? Koşabilir. Bakın bilmiyoruz. Mesela şimdi kadınların hoşuna gidecek birkaç şey söyleyeyim. Erkekler de biraz kızsın. Geçen ders hanımları biraz kızdırdık. Dengelensin en azından. Bir kadın mesela evlilikte şöyle bir şart eşine koşabilir. Bizim fıkhımızda var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılığı var. Onu da söyleyeceğim. Benimle nikahlı olduğun müddetçe başka bir kadınla evlenemeyeceksin. Bunu nikahta şart koşabilir mi bir kadın? Koşabilir. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun karşılığı var mı? Var. Efendimiz kızlarını verirken bu şartı koşmuştur. Ebul As'a Zeynep'i verdiği zaman bu şartı koşmuş. Ebul As bu şartı ihlal etmeye yeltendiği zaman da hatırlatmıştır nikahtaki şartı. Hemen anında Ebul As geri çekilmiştir. Böyle bir şart var. Bir kadın şunu şart koşabilir mi? Benimle evleneceksin ama biz İstanbul'da oturacağız. Dışarıya çıkmak yok. Koşabilir. Bakın haklarımızı öğreniyoruz. Bilmiyoruz. Oyun oyuncağı çevirdiğimiz için başımıza gelecekleri bilmiyoruz. Daha ötesini söyleyeyim. Yine kızacaksınız ama bilsin hanımlarımız haklarını. Boşama hakkı İslam'da kimdedir? Erkekte. Kadın nikahta şart koşabilir ve diyebilir ki o haklardan birini, ikisini, üçünü bana vereceksin. Sen de erkek ol verme. Ama bunu isteyebilir ve böyle bir şart üzerinden nikah yapılabilir. Bunun başka onlarca şeyi var. Bunlar gündem edilse, gerçek manada öğrenilse, haklar, sorumluluklar karşılıklı bir biçimde ortaya konsa, nikahın ne kadar mühim bir şey olduğu daha da iyi anlaşılacak. Biz bilmeden işte geliyoruz bir imamın önüne, Allah ne verdiyse söyleniyor, Fatiha okunuyor, iş bitiyor. Böyle değil işte. Öyle olmadığını şeriatimiz söylüyor. Dördüncüsü mehir. Biz mihir de diyoruz ama doğrusu mehirdir. El mehru yani mim ha he yani daha doğrusu he ve ra. El mehru böyle bilelim ki doğrusunu da kullanmış olalım. Kadının hakkı ve teminatıdır. Mehir kadının hakkı ve teminatıdır. Dikkat buyurun Hanefilere bu sözüm. Diğer mezhep mensupları açsın fıkıh kitaplarında sorumlulukları ne öğrensinler? Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür.
Hanefilere göre böyle. Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür.

Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır. Son cümleyi tekrar ediyorum. Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır. Duyuyorum. Ben şahit olmadım. Ben şahit olsam asla o nikahı kıymam. Ama duyuyorum. İmam kıyacak, soruyor, ne belirlediniz mihri? Oradan birisi diyor ki, hocam ne satıyoruz, mal mı satıyoruz? Haşa. Bu işte şeriatı bilmemek ve cahilane bir sözdür. Böyle bir şey değil, kadının teminatıdır bunu. Allah koymuşsa eğer, bunu kitabına ayet olarak yazmışsa, bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem onlarca hadisinde bize bir şeyler söylemişse, sen nasıl kalkar böyle bir söz söylersin? Bu bir teminattır, bunu çok iyi bilmeli. Alt sınırı, üst sınırı var mı bunun? Yok. Bunu tamamen sana bırakmış. Ama sallallahu aleyhi ve sellem makul olsun, karşı tarafta ödeyebilsin diye bir tavsiyede bulunmuş. Ancak eğer kadın bugünkü sosyal ortamda boşandığı zaman başına gelecekleri biraz düşündüğünde mehri en üst düzeyde tutmasında hiçbir sakınca yok. Yani bir kadın kalkıp diyebilir ki, bana ne kadar diyelim, 500 kilo altın isteyebilir mi bunu? İster, hakkıdır. Hiçbir behis yok bu konuda. Çünkü onun teminatıdır bu. Boşandığı zaman da bu hakkı alacaktır ya da nakdi alacaktır. Biliyorsunuz mehri müeccel ve mehri muaccel diye iki şekliyle fıkıhta değerlendirilir. Burada belirlenmezse ne olur? Diyelim ki mihir belirlenmedi. Belirlenmemesi nikaha bir zarar verir mi? Vermez. Onu da fıkıh konuşur. O da fıkhımızın bir meselesidir. Belirlenmezse kıyas edilir. Mihrin misli denir ona. Misliyle bir şekliyle tayin edilir. Ona göre de şekillendirilir. Hazreti Ömer'in hatırasını hatırladınız mı bilmem. Medine'de hanımlar biraz fazlaca mihir almaya başlamışlar. Erkekler de şikayet etmişler Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'e. Kadınlar o kadar mihir istiyorlar ki evlenemiyoruz. O anda biraz gadaplanmıştır. Celal sıfatı öne çıkmıştır. Çıkmıştır hutbeye ve orada hanımlara yönelik bir hutbe irad etmiştir Hazreti Ömer. Ey kadınlar demiştir. Siz böyle böyle mihirler istiyormuşsunuz. Onun için Medineli erkekler size talip olamıyorlarmış. Bu mehir oranlarını ben şu miktara çektim. Bundan sonra bundan fazlasını istemeye hakkınız yok. O anda perdenin gerisinde bir hanım sesi. Medine'den bahsediyoruz, dikkat buyurun. O hanımın kim olduğu belli değil ama muhtemelen Şifa bint Abdillah, ona çok benziyor çünkü tavır ve bazı şeyleri birleştirdiğimiz zaman o ismi elde edebiliyoruz. O anda sesleniyor. Ey Ömer diyor. Sen Allah'ın kitabındaki ayeti bilmiyor musun? Allah demedi mi kantar kantar altın verseniz bile onlardan geri bir şey almayın. Allah bize bu hakkı vermişken sen nasıl bu hakkı bizden alırsın? Ömer gerçek bir Ömer'dir. Gerçek bir devlet başkanıdır ve gerçek bir emir el müminindir. Anında özür dileyecek. Yazıklar olsun sana Ömer diyecek. Bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ben bu ayeti unutmuşum diyecek. Özür dileyecek ve istediğiniz kadar alın diyecek. Ömer böyle. Ömer Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman hali bu. Ama şimdi kalkacak bazı cahiller mehir konusunda ileri geri konuşacak, farklı şeyler söyleyecek. İşte nikahın önemli bir parçası olan bu meseleyi de böyle anlamalıyız. Şimdi hepinizin affınıza sığınarak bu kürsünün de biliyorum kıymetini biraz düşürecek birkaç kelime edeceğim ama yapacak başka bir çarem yok. Bu beşinci maddede bir iki kelimeden dolayı beni mazur görün. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Gizli saklı, yalan dolan, alavere dalavere nikah olmaz. Bütün bunlardan uzak durulmalıdır. Ne demek bu? Bu bir yaramız aslında. O yarayı da bu vesileyle konuşmamız gerekecek. Hanım kızımız arıyor. Telefonun diğer ucunda ağlıyor ve başlıyor anlatmaya. Üniversitede okuyan bir kızımız. Hocam işte
falancası Hanefilerde veli izni yok dedi, beni kandırdı. 2-3 arkadaşımızın bildiği bir evlilik, bir nikah yaptık, gizli bir nikah. Bizden başka da bilen yok. Şimdi de beni boşamak istiyor, bana sahip çıkmıyor. Ne yapacağız bunları? Bunlar bir iki tane değil. İnanın ki şu anda bu tarz meselelerle karşı karşıyayız. Gençler nereden öğrendiler? Hanefi mezhebinden hiçbir şey bilmez, bu işine yarıyor, bunu biliyor. Sorsan diğer şartları bildiği yok ama bu işine yarıyor. Peki Hanefi mezhebi niçin veli iznine şart koşmamıştır? Bunun için ne söylersin dediğinde iki cümle söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söyledi? Bu konuda nasıl anlaşılmalı söylesen iki cümle söyleyemez. Aziz kardeşlerim, bu vesileyle sizlerin şahsında bütün herkese söylüyorum. Nikahta asıl olan şey ilandır. Şahitler bunun içindir. O iki şahit ille de iki şahit olacak diye anlaşılmamalıdır. O resmi nikahta, belediye nikahında, bizdeki nikahta iki şahit asgaridir. Ama asıl olan şey nedir biliyor musunuz? İlandır. Cemaatin huzurunda olacak ve bütün Müslümanlar bilecek, falanca filancanındır. Onunla evlenmiş, hayatlarını birleştirmiştir. Artık aralarında bir hukuk başlamıştır. Bütün akrabaları, anası, babası, amcaları, dayıları, teyzeleri, bütün mirasçıları, o mala ortak olan herkes bundan haberdar olmalıdır. Böyle olursa nikah sahih bir nikah olur. Yoksa sen, ben, bir iki tane de arkadaş, tamam, bugün de hoca bir şey söyledi, hocaya da gerek yokmuş, ben kendi nikahımı kıyabilirim deyip işin içinden çıkamayız. Gizli saklı nikah olmaz, bunu bilelim. Bu nikah meselesinde önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. İkincisi, yalan dolan. Bu ne? Bu da var. Duyuyoruz. Bazen meseleler geliyor bize. Adam mesela başka bir evlilik yapacak, ikinci evlilik. Hiç kimsenin haberi yok. Varıyor bir imamın yanına, yalan beyanda bulunuyor. Hanımımı boşadım diyor. Bu da benim hanımımdı. Onunla bir daha nikah kıymak istiyorum diyor. Ve böyle bir yalan beyan üzerinden nikah kıyılıyor. Bunlar var yani, ne yazık ki bugün bu toplumda bu tarz şeyleri daha çok duyar olduk. Daha fazla örnekler anlatıp sizin safi dimağlarınızı ifsad etmek istemiyorum. Ama biliyorum ki siz, ben ne kadar biliyorsam benden daha fazlasını biliyorsunuz. Onun için bu manada da bir şeyler olduğunu bilin. Alavere dalavere ney? Onun için de söyleyeyim. Burada önemli bir mesele üzerinde biraz durmamız gerekir. Bugün İslam toplumu olarak, ehli sünnet olan İslam toplumu olarak bizim toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bir imtihanlardan bir tanesi de mut'a nikahıdır. Şimdi açıkça buradan bir şey söylüyorum ve iki zümreyi muhatap almadan söylüyorum. O zümrelerden bir tanesi şu: adam kendini mezhepler üstü görüyor. O zaten çağın Muaz İbni Cebel'i maşallah. Allah'ın kitabını almış önüne, iştihat ediyor. Mezhep falan tanıdığı yok. Her mezhepten işine geleni toplamış. Bu çağın müştehitlerine benim söyleyecek bir sözüm yok. O müştehitlerin iştihatlarına uyup da amel edenlere de ben bir şey söylemiyorum. Benim onlarla işim yok. Adam Şii'dir, Caferi'dir. Kendi mezhebinde bu işin bir yolu vardır. Onunla amel ediyordur. Benim onlara da söyleyecek bir sözüm yok. Ama benim sözüm, kendini ehli sünnet diye tanımlayan, Hanifi olan, Şafi olan, Maliki olan, Hanbeli olan kardeşlerime, kendisini ehli sünnet olarak tanıyanlara bir şey söylüyorum. Dört mezhebe göre de mut'a nikahı haramdır, haramdır, haramdır. Sen başka bir şeyle amel edeceksen sen bilirsin ama ben hükmü sana açıklamak zorundayım. Bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en sahih kaynaklarımızda, başta Müslim'de olmak üzere, Tirmizi'de olmak üzere, Beyhaki'de olmak üzere, Ebu Davud'da olmak üzere, onlarca hadiste, başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bizzat duyan ve nakleden Hazreti Ali olmak üzere, Hayber dönüşü sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyi haram kıldı. Onlardan biri ehil eşek etinin yenilmesiydi, diğeri ise muta nikahıydı. Bunu duyar amel edersin,
Ben bir şey söylemem, zaten onu söylerim, amel et derim. Ama ders

0: Desin ki ben başka bir şey yapıyorum, ben ona da bir şey söylemem. Ama bizim nikahımızla, toplumumuzla, toplumumuzun sinir uçlarıyla, toplumumuzun hassasiyetleriyle kimsenin oynamaya hakkı yok. Ve kimsenin iffet meselesinde perdeyi aralamaya, perdeyi yırtmaya, bunu lekelemeye de hakkı yok. Bunu yapacaksa birileri kalksın başka şeyler altında yapsın. Ama biz bu meselede nikah meselesini çok önemli bir mesele olarak görür, hükümlerine ittiba eder ve gereklerini yerine getiririz. Onun için bu beşinci maddeyi özellikle söyledim size. Aziz kardeşlerim, biraz teknik bir mesele oldu biliyorum bugünkü ders, ama ne yapalım? Bazen bunlar da gerekli ve bunlar önemli. Şimdi bir Medine'ye gidelim, Mekke'ye gidelim bugün, gelin. Mekke'ye gidelim, sözlerimizi Mekke'den bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı. Yüz binler var Efendimizin karşısında. Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de parça parça hutbeler irad etmiş. O hutbeler bizim elimizde şimdi, veda hutbesi diye biliniyor. Bir tablo, artık Mina'da mı, Arafat'ta mı, Müzdelife'de mi bilmiyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devesinin sırtında, tam önünde de isme dikkat edin, Rebia İbni Ümeyye İbni Halef. Ümeyye İbni Halef'in oğlu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüden diri, diriden ölü çıkar ayetinin izharını, tefsirini hayatında öyle gösteriyor. Ümeyye İbni Halef ölü bir adamdır. O adamın oğlundan sahabe çıkartmış bu din. Böyle bir din ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün devesinin önünde, tabir caiz ise Efendimizin o gün hoparlosu. Efendimiz bir cümle söylüyor. Onun sesi gür olduğu için o gür sedasıyla aleme haykırıyor o sözleri ve sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleleri söylüyor. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Efendimiz veda haccında son sözleri niteliğinde olan o hutbesinde bunu söylüyor. Dikkat buyurun. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Neyi tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında Nisa suresinin 21. ayetindeki misakan galiza kelimesinin Efendimizin dilindeki tefsiri bu. Bunu söylüyor Efendimiz. Nikah neymiş onu söylüyor. Onları Allah adına emanet aldınız. Namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinizde haklarınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır deyip o hakları söylüyor. O haklar meselesine geleceğiz. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Erkekler, kadınlar emanet dedi. Peki ne dedi erkekler? Başka bir şey daha. Müminin nifak çizgisine doğru yürümeye başladığı zaman, kimde şu üç haslet, bazı hadislerde dört haslet olursa, onda münafık alameti vardır diye saymaya başladığı zaman, en başta saydığı cümlelerden biri ne? Emanete ihanet ederler. Siz zannetmeyin ki emanete ihanet sadece malla alakalıdır. Allah adını aldığınız o kadınların haklarını gözetmediğiniz zaman emanete ihanet ettiniz. Ve orada başladı nifak adına bir adım, Allah korusun. Bu sözü anlayacaksın ki sen, son kalemiz aile diyeceksin ve dört elle sarılacaksın. Bu sözü anlayacaksın ki sen, ben Medine'yi evimde başlatmazsam Medine İslam toplumuna gelmeyecek hakikatini kavrayasın. Bu sözü anlayacaksın ki sen, bedevilikten medeniliğe şahsiyetinle taşınacaksın. Sonra evini, aileni sen Medine kılacaksın. Yani devlet kılacaksın evini. Sonra o devletler çoğalacak inşallah, İslam toplumu olacak ve oradan medeniyete doğru bir pencere açılacak. İşte çağrımız bu olmalı, derdimiz bu olmalı, davamız bu olmalı. Allah evlerimizi Medine kılsın. Nikahlarımızı sağlam bir nikah eylesin.
1: Amin.
0: teminat adına ağır söz

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız

0: Sanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala müminler hakkında dört şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
7: Radyo Tiyatrosu.

Sene 1858. Yer Erzurum. Alim ve fadıl bir zat olan Seyyid Selman Sükutu Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde sarf nahiv dersleri alarak Arapça öğrenmeye başlar ve kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe olur. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün Hafız Osman'a ders vermeyi bırakır. Çünkü ona bütün bildiklerini öğretmiş, hatta ona öğretebilmek için kendisinin bilmediklerini bile öğrenmek mecburiyetinde kalmıştır. Tahir Efendi Osman Bedrettin'e ilmi kendisinden fazla olan bir hocanın dersine devam etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır.

ilimde daha yüksek bir müderris, daha doğrusu kendisini tasavvuf ilimlerinde yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içine iter.

0: Osman, oğlum, hadi yemek hazır.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: Hay Allah, duymadı beni. Yine kendi derdine dalmış. Ya Rabbi, ne yapmalı bilmem ki. Ah, kaç gündür odasından dışarı çıkmadı.
2: Hayrola hatun, ne söylenip duruyorsun?
0: Ah efendi, bilmezmiş gibi konuşursun.
2: Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma Hanım?
0: Osman.
2: Ne olmuş oğlumuza?
0: Aman Selman efendi, görmüyor musun? Hafız oğlumuza iyice bir hal oldu.
2: Üzülme hanım, ferah ol. Osman saadet ve selamet üzeredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım.
0: Nasıl olur efendi? Osman'ım geceleri sabaha kadar uyumaz, sürekli ağlar. Sizse kaygısız oturup oğlumuz selamet üzere dersiniz.
2: Öyledir hatun, telaşlanma.
0: Nasıl telaşlanmam? Herkes bir türlü konuşuyor. Hafız kara sevda olmuş diyorlar. Yakında Mecnun olur dağlara çıkar diyenler bile var.
2: Osman kara sevdadan çok daha kuvvetli bir derde tutulmuştur hanım. O aşk-ı ilahiye tutulmuştur. Çaldığı dostun kapısıdır. Buna herkesin aklı ermez. Bırak üzülmeyi. Osman gibi bir evladımız olduğu için iftihar et.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: İşitiyor musun efendi? Her gece böyle inleyip duruyor sabahlara kadar.
2: Osman şimdi kendisini yetiştirecek bir zatı aramakta ve arzulamaktadır. Bu feryatlar onun için.
0: Evladımın böyle geceler boyu yanıp yıkılmasını dinlemek kolay mı? Buna can mı dayanır?
2: Sus hatun. Osman'ın ayak sesleri geliyor. Böyle konuştuğumuzu duymasın.
0: Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyordu?
2: Gir Osman'ım, gir.
1: Afiyet olsun.
0: Osman'ım, evladım. Ne derdin var? Böyle sabahlara kadar uykusuz.
1: Yok bir şey anneciğim, yok bir şey.
2: Sofraya otur Osman, bir tas çorba iç.
1: Sağ ol baba, aç değilim.
0: Yesene oğlum, kaç gündür çok az yemek yiyorsun. Kuvvetten düştün iyice. Gözümün önünde eriyip gidiyorsun.
1: Anne, merak etme anne, bir şeyim yok.
2: Dışarı mı çıkacaktın oğlum? Giyinmişsin.
1: Evet baba, müsaade ederseniz çarşıya dışarı çıkacağım. İçimde bir şeyler var, yerimde duramıyorum. Sanki bir şey beni kendine doğru çekiyor. Gidebilir miyim?
2: Tabii, iyi olur ya. Hem biraz hava alırsın.
1: Sağ ol. Allah'a ısmarladık.
0: Hemen mi gidiyorsun Osman'ım?
1: Evet anne.
0: Sıkı giyinseydin bari, havalar soğudu, üşütmeyesin.
2: Güle güle oğlum, güle güle.

0: Selamünaleyküm Rıza kardeş. Kolay gelsin.
1: Oo, aleykümselam Osman efendi. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin.
0: Nasılsın?
1: Elhamdülillah. Keyifler hoştur. Günde iki çarık dikse karnımız doyar. Şükrediyoruz. Bir emriniz var mı? Dikilecek çarığınız falan.
0: Sağ ol Rıza, yoktur. Geçerken bir uğrayıp halini hatırını sorayım dedim. Bu kardeşimiz kim?
1: Sizi tanıştırmayı unutmuşum. Bu yeğenim Hasan'dır. Daha bu sabah gelmiştir.
0: Hoş geldin kardeş. Nereden geliyorsunuz?
2: Bevel Kasım köyünden.
1: Siz gelmeden evvel biz de köyden konuşuyorduk. Köye yeni bir imam tutmuşlar. Hasan'ın demesine göre ta Buhara'dan kalkıp gelen bir alimmiş. Hiç olacak iş mi? Sen kalk ta Buhara'dan Hasan Kala'nın Bevel Kasım köyüne gel. Üstelik koskoca medrese hocalığını bırakıp bir cami imamlığına razı ol. Kandırmış bunları.
0: Büyüklerin işine akıl sır ermez Rıza kardeş. İş o kadar kolay değildir. Boşa emek çekmezler.
2: Vakarlı, heybetli bir zat. Bizde bir emanet var. Onu teslim etmeye geldim. Ehlini beklerim diyor.
0: Kim bilir nasiplisi kim?
1: Yok kurban yok. Kandırmış bu adam sizi.
2: Öyle deme Rıza ağam. Allah adamlarının hali başka. Anlattıkları kalbimize tesir ediyor. Sohbeti çok hoş. İlmi derya gibi. Hatta konuşmasa da insana tesir ediyor.
0: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Evet, Allah adamları öyle kimselerdir ki onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Hasan.
2: Buyurun efendim.
0: Köye ne zaman döneceksin?
2: Biraz sonra yola çıkacaktım.
0: İyi öyleyse birlikte gidelim.
2: Tabii buyurun.
0: Üşüdün mü Hasan? Yüzün kıpkırmızı oldu.
2: Kış yavaş yavaş geliyor ağam. İki haftaya kalmaz kar kaplar yolları.
0: Daha var mı köye Hasan?
2: Yo, az kaldı. Şu tepenin ardında.
0: Demek ismi Seyyid Ahmet Merami, öyle mi?
2: Evet.
0: Şimdi köydedir değil mi?
2: Tabii, camidedir.
0: Hadi hızlanalım öyleyse. Bir an evvel tanışmak istiyorum.
2: İşte efendim. Kürsüde vaaz eden zat Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'dir.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu size efendim? Birden sarardınız.
0: Yok bir şey. Hadi şuraya oturalım da biz de dinleyelim.
2: O da bize bakıyor.
3: Bir talebe ilim öğrenmek niyetiyle yola çıksa ve bu uğurda bütün malını sarf etse karlı çıkar. Tabii kolay değil. Meşakkatine, sıkıntılarına katlanmak lazım. Allahu Teala hele bir kulunu sevdiği bir kuluna mülaki ederse bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır. Lakin istemek arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin. Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Ama efendim, o sizi tanıdı. Size hitap ediyor.
0: Oysa ilk defa görüyorum onu.
2: Ama o sizi tanıyor.
0: Yanına varıp elini öpeyim. Efendim, sohbetinizle şereflenmek, zat halinizden ders almak isteriz.
3: Elbette Hafız Osman. Buhara'dan kalkıp Bevel Kasım'a kadar geliriz de senin gibi ilim öğrenmek isteyen talebeye ders vermez olur muyuz?
4: Evet. Osman Bedrettin'in yana yana kendine rehberlik edecek bir büyük aradığı ve Allahü Teala'ya dua ettiği zamanlarda Buhara'da büyük bir alim olarak halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Merami Hazretleri ani olarak Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Manevi bir işaretle Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne yerleşti. Bir emaneti vardı. Onu ehline vereceği halk arasında söylenip duruyordu. İşte şu an uzun, ince boylu, beyaz sakallı bu mübarek zat gözlerini Hafız Osman'a dikmiş öylece bakıyordu. Osman Bedrettin tanışmadıkları halde kendisine ismiyle hitap eden bu zatın karşısında ürperteler ve hayretler içinde. Acaba aradığım rehber bu mu diye düşünürken Seyyid Ahmet Merami onu elinden tutarak kendi evine götürdü. İlimde ne derecede olduğunu anlamak için sorular sordu. aldığı cevaplardan memnundu.
3: Hafız, Cenab-ı Hak yetişmende emiği geçen hocalarından razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şunu bilesin ki ilmin sınırı yoktur. İlmin uçsuz bucaksız yolu neticede insanı hakka kavuşturur. Hafız, yolun hayli uzaktır. Hangi günler gelip sohbetimizde bulunmak istersin?
2: Efendim, münasip görürseniz her gün gelmek istiyorum.
3: Mübarek olsun. Nasip olursa her gün görüşürüz. Allah feyzini arttırsın.

0: bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüktü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Bebel Kasım köyüne gitmek, sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek. Ama Hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor, yaz kış, fırtına yağmur ve kar demeden 3 saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Bebel Kasım'a gidip hocasından feyiz ve ilham alıyordu. Bu hal 7 sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği öyle mi? Osman'ı için endişe ediyor.
1: Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumu maksadına kavuştur. Menziline selametle ulaştır.
2: Hatun, hatun korkma. İçin ferah olsun. Allahü Teala'nın rahmeti, evliya-i kiramın himmetiyle ona bir hal olmaz. 7 senedir bu yolu yaz kış demeden gider gelir. Şimdiye kadar ne oldu ki? Korkma.
1: Vakit gece yarısı, dışarısı kış, kıyamet. Fırtına nefesleri kesiyor. Yol yok, iz yok. Evladım kurda kuşa yem olmasın. Keşke bugün gitmeseydim.
2: İlk günden beri gece yarısı yollara düşmez mi? Bugün de öyle olur inşallah. Şiddetli tipi var doğru. Fakat onun sahibi de var. Bu zahmetlere katlanırsa maksadına kavuşur.
3: Fırtına hep iyice şiddetlendi. İyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Ne bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyor. Ya Rabbi, sana sığındım. Sen yardım eyle. Allah'ım. Artık gücüm de kalmadı. Kar dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem. Gidemem.
0: Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allahü Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Birden aklına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı.
3: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifanı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir at sesi mi duydum?
4: Selamun aleyküm kardeş.
3: Aleyküm selam. Allah Allah, bu fırtınada bir beyaz atlı yiğit. Kim acaba?
4: Darda kalmışsın ey yolcu. Gel atımın terkisine bin de beraber gidelim.
3: Siz nereden geldiniz?
4: Tut elimden. Çok üşümüşsün. Şu kırbada şerbet var. İç ısınırsın. Buyur.
3: Ne kadar da tatlı. Şimdiye kadar hiç böylesini içmedim.
4: Dağarcıkta nasibim var. Al ondan da arzu ettiğin kadar ye.
3: Teşekkür ederim. Heybede hurma dolu. Bir tane yesen kâfi.
4: Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş. Çok az içtin, çok az yedin. Nasibin açık, feyzin bereketli. Sana gelen misafirler de senin gibi kanaatkar, sofran mübarek olsun. Hadi in. Hocana selamımı söyle.
3: Fakat burası Bebel Kasım köyü. Hocamın kapısının önündeyim. Allah'ım neler oluyor. Onur yüzü adam nereye gitti?

0: Hafız, şükür selametle geldin. Allah'ım sana şükürler olsun.
1: Hocam, hocam.
0: Canım Hafız, böyle bir günde bu fırtınada nasıl yola çıktın? Buraya kadar nasıl gelebildin?
1: Efendim, derdimin ilacı sohbetiniz buradayken ben evde nasıl oturabilirdim?
0: Elhamdülillah Hafız, salimen vasıl oldun. Üzerinde de pek yolculuk alameti görünmüyor. Yol arkadaşın kimdi?
1: Hocam, Nebi çayına varmamıştım ki yolumu kaybettim.
0: Ya.
1: Fırtına iyice şiddetlenmişti. Hı. Adım atacak halim kalmamıştı ki, nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Hı. Beyaz bir at üzerinde nur yüzlü bir zat göründü.
0: Allah Allah.
1: Beni atının terkisine alıp kapınızın önüne kadar getirdi. Hı. Sonra birden kaybettim onu hocam.
0: Mübarek olsun hafızım. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç Hızır aleyhisselamdı.
1: Hızır aleyhisselam mı?
0: Ya. Ya.
1: Ya Rabbi, bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur.
0: Şu ateşe biraz odun atalım. Gel hafız, şöyle otur.
1: Buyurun efendim.
0: Şunu bilesin ki, ilmi zahir ile ilmi batın kalbinde birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Mübarek olsun.
1: Pek bir şey anlayamadım hocam.
0: Hafızım, benim vazifem artık burada tamam oldu. Ben bundan sonrası için seni irşada memur değilim. Benim vazifem seni bir mürşidi kamile hazırlamaktı.
1: Hocam, yani bundan sonra tekrar mürşidi kamil mi arayacağım? Ya siz?
0: Öyle hafızım. Nasibin benden değil. Artık siz bir mürşidi kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unutma.
1: Peki hocam, ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim?
0: İlmini sarf et, arttırırsın. Hakkı zikret, bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakka erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevali vardır. Rehber ara, irşade er. Gazaya karış, gazi ol. Göz çapa abdesti bozmaz. Göz ağrısı hak vergisidir. Sabır kadar güzel ilaç yoktur.
1: Hocam, hakkınızı helal ediniz.
0: Helal olsun. Biraz dinlen evladım, sonra gidersin.
1: Dualarınızı istirham ederim hocam.
0: Sana emeğim helal ve faydalı olsun oğlum. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerimi unutma. Her işinde Allah-u Teala sana yardım eylesin evladım.
1: Amin. Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gazaya karış gazi ol buyurdular. Mevla görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz.
2: Evet, Seyyid Ahmet Merami ta Buhara'dan getirdiği emaneti nasiplisine, ehline vermiş. Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir mürşidi kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içindeki aşkın şevkiyle yanıp tütüyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allah-u Teala'ya yalvarıyor, İçli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merami Hazretleri'nin son nasihatindeki göz çapağı abdesti bozmaz, gazaya karış, gazi ol sözlerinin ne manaya geldiğini düşünüyordu. Bu sırada 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşları devam ediyordu. 8 Kasım 1877'de Erzurum Rusların hücumuna uğramış ve tabyalar düşmanın eline geçmişti. Erzurum ahalisi 7'den 70'e silahlanıp düşmana karşı bir müdafaa hazırlığı içine girdi. Osman Bedrettin Hazretleri, hocasının gazaya karış, gazi ol sözünden hareketle orduya katılıp imamlık yapmaya başladı. Bu durumdayken gece yarısı Erzurum mahallelerinde gümbür gümbür davullar çalınarak ahali cihat için uyarıldı.
3: Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Evlatlarım, Allah-u Teala muhafaza eylesin. Ruslar gözünü Erzurum'a dikmiştir. Erzurum'a bir zarar olursa bunun devletimize açacağı yara büyük olur. Milletimizin sizlerden beklediği şerefi ispat edecek gün bugündür. Namus ve şerefimizi muhafaza edemezsek bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Ey ahali! Ey ahali! Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır.
2: Henüz tan yeri ağarmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği, herkes eline balta, satır, kılıç ne bulmuşsa onu almış, gönüllü taburlarına girmek için can atıyordu. Erzurum'u Moskov keferesine bırakmayacaklardı. Ama yine de ne yapacağını bilemez bir halde, ellerinde silahları bir tedirginlik içindeydiler. Telaşla koşturuyorlardı. Münadilerin haykırışlarına rağmen arzu edilen birlik tam olarak teşekkül etmiyordu. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu.

0: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları açıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.
1: Eşhedü

0: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
1: Allah aşkına vurun. Vurun bre dadaşlar. Bre dadaşlar. Bre dadaşlar. Vurun bre dadaşlar. Ey Erzurumlular. Ey şehit evlatları. Allah'ını seven asker evladımızın yardımına koşsun. Daha ne dururuz? Hadi gazaya!
2: Hadi kardeşler! Fecir doğmadan zafer güneşi doğsun!
1: Haydi yiğitler! Haydi ağalar! Analarınız sizi bugün için doğurdu. Allahu Ekber!
3: Kahraman Erzurum ahalisi kısa bir müddet sonra koskoca Rus ordusunu perişan etmiş, Aziziyet adyalarını Moskov'tan geri almıştı. Ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, karargâhta bir taraftan hücumu idare ediyor, bir taraftan da hücumdan önceki ezanı kimin okuduğunu düşünüyordu.

0: tam bu esnada cephe komutanlarından İsmail Paşa heyecanla içeriye girdi.
1: Paşam, paşam, dağılıyorlar. Düşman neye uğradığını bilemedi. Kefere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında kaldı. Kaçıyorlar. Zafer güneşi üstümüze doğuyor.
2: Berhudar olasın kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Top Dağı'ndan karşı ateş açılsın. Zinhar asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Tedbiri elden bırakmamak lazım.
1: Emredersiniz paşa.
2: Paşa, o sabah ezanı Muhammediyi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim böyle ezanı Muhammediyi dinlemedim. Kimdir bu el?
1: Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden genç bir hocadır paşa. Ona Hafız Osman Bedrettin derler.
2: Gönüllü ha?
1: Evet paşam. Onu muharebe esnasında da gördüm. Heybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi.
2: Ne gördün İsmail Paşa?
1: Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş atsa onu cansız yere seriyor.
2: Paşa, niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi?
1: Son gördüğümde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı efendim.
2: Tez o mübarek yiğide 3. taburun imamlığı verilsin.
1: Baş üstüne paşam.

0: Bu hadiseden sonra daha çok tanınıp sevilen Hafız Osman Bedrettin Hazretleri 28. adayın 3. taburu imamlığına tayin edildi ve artık İmam Efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken evliyanın büyüklerinden Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin oğlu ve halifesi Seyyid Ubeydullah'la Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi Efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu tabur Pavlu'ya nakledildi. Osman Bedrettin tabur imamlığına Pavlu'da devam ediyordu. Fakat hala mürşidi kamilini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İmam Efendi'nin bu arayışı devam ederken, Palu'nun az ötesindeki bir dergahta mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat Seyyid Mahmud Samimi Hazretleri'ydi.
1: Maşallah, 9 yaşında hafız ve fatih olmak her kulun kârı değildir.
2: Kimi buyurdunuz efendim?
1: Ve subhanallah. İlme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor.
0: Aradan bir müddet geçince onun hakkında yine şöyle buyurmuştu.
1: Hikmet-i Huda onu okutmaya Buhara'dan alim, fadıl, mutazavvuf bir hoca memur edildi. Allah Allah, bu ne saadet, bu ne bahtiyarlıktır ki Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete, dağarcığından lokmaya kavuşmak. Moskov'un kafasına taşla darbe vurmak.
0: Talebeleri hayretle dinledikleri bu sözlerde kime işaret edildiğini merak ediyorlardı. Fakat açıklamıyor, sadece işaret veriyordu. Mahmud Samimi Hazretleri bu işaretleriyle bir gün kendi sohbetine kavuşacak olan Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatını ve başından geçen önemli hadiseleri safa safa anlatıyor ve onun gelmesini bekliyordu. Bu sırada talebelerinden biri bir rüya gördü.
2: Ne muhteşem bir kalabalık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet, bu bir zincir. Göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpınıyor.

0: tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü ve heybetli genç de kim? Herkes saygı gösterip yol veriyor. Zincire doğru ilerleyip kalabalığa döndü.
1: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
0: Zinciri tuttu. İnsanlar eteklerine yapışıyor. Göğe doğru yükseliyorlar. Ben de koşup tutunayım. Tuttum. Ben de tuttum. Yükseliyoruz. Allah'ım ne güzel. Hay Allah. Rüyaymış. Ama ne güzel bir rüya. Tabire bile gerek yok. Öyle anlaşılıyor ki himmet ve tasarrufu ziyade bir zatın teşrifine alamet ediyor. Ne de güzel siması var. Sesi hala kulaklarımda.
1: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
0: Ben de tutundum elhamdülillah. Hocama anlatsam mı acaba? Neredeyse sabah ezanı okunmak üzere. En iyisi kimseye bir şey söylememek. Dışarı çıkıp abdest alayım. Hocam.
2: Sen de tuttun Hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır.
3: Oo, İmam Efendi. Siz daha uyumadınız mı?
4: Uyuyamadım Rıza kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın?
3: Efendim, koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordum. Şu bizim hemşeri de amma horluyor ha. Dur, şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu.
4: Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katırdın öyle?
3: Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da Erat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum. Sizi çok düşünceli gördüm.
4: Ah Rıza kardeşim.
3: Yoksa memleket hasreti mi?
4: Yok Rıza kardeş. Bizim hasretimiz başkadır. Sen yabancım değilsin. Sahra'da izlenmeyen garip yolcu gibiyim. Ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum. Bir eşiğin divanesiyim.
3: Eşik mi?
4: Evet. Baş koyacak bir eşik. Kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba?
3: Eşik ha. Ben de sandım ki Palu'ya geldiniz diye memleketi özler, üzülür, bir gariplik çekersiniz.
4: Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu, ya da mevta olmakta.
3: Cenab-ı Hak maksadınıza kavuştursun. Ne diyeyim, elimden başka bir şey gelmez. Bizim hemşehri gene başladı. Gidip üstünü örteyim şunun. Hadi, siz de biraz uyuyun artık. Allah rahatlık versin.
4: Sağ ol Rıza kardeş. Biraz uyusam iyi olacak. Burası neresi acaba? Şurada bir kısım insanlar toplanmış bir zatı dinliyorlar. Sesi bana kadar geliyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Fakat bana bakıp tebessüm ediyor.
2: Hafız Kurban, biz seni bekliyoruz, sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldı. Gözümüz yollarına bakmaktan fersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya ve naz etmeye sebep nedir? Yeter artık. Gel.
4: Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. Bu nur yüzlü erler, Şah-ı Nakşibend Bahaeddin-i Buhari, Mevlana Halid-i Bağdadi, Şeyh Ali Sepdi, Şeyh Muhammed Vehbi Hayati.
5: Gam çekme Hafız Osman. Allah-u Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Aradığını falı da bulacaksın. Peygamber Efendimizin torunlarından Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muvafık görünmüştür. Samini'nin davetine icabet et. Ona git. Git onu. Git.

0: Ya Rabbi, ne güzel bir rüyaydı.
1: Aa, ter içinde kalmışsınız İmam Efendi. Hastalandınız mı yoksa?
0: Yok, iyiyim. Çok güzel bir rüya gördüm. Ahmet Merami Hazretleri bana işaret verdi.
1: Allah hayra tebdil etsin.
0: Bugün izin alıp ona gideceğim.
1: Kime?
0: Rehberime kavuşacağım.
2: Kardeşlerim, bir kimse yalnız dünya için çalışırsa Allah-u Teala onun dünyalık muradını verir. Eğer kul ahiret için çalışırsa o kula Cenab-ı Hak ikisini de ihsan eder. Ama kim ki ikisini de aynı anda elde etmek isterse her ikisinden de mahrum kalır. Hafız Mustafa.
3: Efendim.
2: Bir misafirimiz var. Buraya gelmek üzeredir. Sen önden çık bak. Bakalım o gelen senin rüyada gördüğün zat mıdır?
3: Efendim? Mazur görün, hatırlayamadım.
2: Canım hani 4-5 gün oluyor. Utanmış da bize bile anlatmamıştım. Sahrada bir bölük insan vardı da gökyüzüne uzanan bir zincire tutunmaya çalışıyordu. Sen de tutmuştun Hafız Mustafa. Hadi git bak bakalım gelen o mudur? Biz de geliyoruz.
3: Baş üstüne efendim. İşte at üstünde biri bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah'ım. O zat. Evet bu o zat. Ya Rabbi, bu ne hikmettir? İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor.
0: Bu kalabalıkta ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. Allah Allah. Bu nur yüzlü zat beni rüyada davet eden Mahmud Samini Hazretleri. Selamun aleyküm efendim.
2: Aleyküm selam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı.
4: Mahmud Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. Karşılıklı sohbetlerini dinleyen diğer talebelerin kalplerindeki ihlas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osman'sa Mahmud Samini Hazretleri'ni dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen mürşid olup olmadığını anlamaya çalışıyordu.
2: Efendim, herkes bir dert ile dertli, bizim derdimiz ise görünüşü yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil. İnsanın hakiki dostu Allah-u Teala'dan uzaklaşıp, kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip, sonra da cennete talip olması ne kadar garip. Bu derdin ilacı kalbinden dünya sevgisi çıkarmış bir zatın sohbetidir. Eğer bir kimse böyle bir zata kavuşursa ona hemen teslim olmalı. Onun kalbine girmek için türlü hüner göstermelidir. Çünkü bu zatlar Allah dostlarıdır.
0: Ne kadar tatlı konuşuyor. Sözleri ağızdan değil sanki kalpten çıkıyor. Fakat neden tütün içiyor? Bu tereddüt beni perişan ediyor. 11 gündür buradayım, şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım.
2: Kardeşlerim, ölü hiç

0: yıkayıcısına itiraz eder mi? Ne dersin Hafız Mustafa? İtiraz eder mi?
1: Etmez efendim.
0: Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır. Hafız Kurban.
1: Buyurun efendim.
0: Misafirlik 3 gündür. Senin misafirliğin de çoktan bitti. Hadi bakalım, yemek için çalışmak lazım. Bostanımızı sulama sırası sendedir.
1: Başüstün efendim. Kürek şurada olacak. Önce şu evlekten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. Su ne güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan kurtuldu. Bense öyle bir türlü başımı toprağa koyamadım. Bir tütün çubuğunun yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merami göz çapağı abdest bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah, su kesildi. Ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok tuhaf. Bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim.
0: İnsanlar hep dışını, zahirini süslüyor. Halbuki Allah-u Teala kişinin kalbine bakar. Asıl kalbi mamur etmek lazım. Hafızım, çabuk döndün.
1: Efendim, havuzda çok az su varmış. Bir evlek bile sulanmadan bitti. Dolması da zaman alır diye dönüp geldim.
0: Hafız, koca havuzun suyu bir evlekte mi sulamadı? Hafızım, dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap.
1: Peki efendim. Baş üstüne. Fakat bu havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu, şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları sulayıp hemen yanına gitmeliyim.
0: Kardeşlerim, hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hak Teala indinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beterdir. Kimseyle münakaşa bile etmeyin. Zira münakaşa kibirdendir. Kibirli insanın pek ilemesi zordur. Ha, hafızım, geldin mi? Yorulmuşsun ama yarın misafirimiz çoktur. Bostana in, biraz patlıcan toplayıver de mutfağa bırak.
1: Efendim, şimdi oradan geliyorum. Henüz patlıcanlar yeni çiçek açmış.
0: Sen gidinceye kadar Allah'ın izniyle o patlıcanlar büyür. Hafız Kurban, Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Hadi tekrar git bak, patlıcanları büyümüş bulursun.
1: Başüstüne efendim. Neler oluyor? Biraz önce ben buradaydım ve bu patlıcanlar yeni çiçek açmıştı. Ya Rabbi, adetini sen ancak çok sevdiğin kulların için bozarsın. Mahmud Samini Hazretleri senin sevgili bir kulun.
2: Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Hı?
1: Bu ses de kim? Kim konuşuyor?
2: Bir veli tütün içer mi hiç?
1: İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyamda işaret edilen Mürşid-i Kamil Mahmud Samini Hazretleri.
2: Rehber olarak kendine gözü çapaklı, eli çubuklu bir zat seçtin ha?
1: Sus, sus ey azgın nefs, yeter!
2: Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun?
1: Ahmet Merami Hazretleri göz çapağı abdest bozmaz buyurmuşlardı.
2: Göz çapağı abdest bozma.

0: Samini Hazretleri çıkmayacak. Sohbet var.
1: Fakat niye böyle üzgünler? Hem üzgün hem celalliler.
0: Susun. Dinleyin.
2: Aziz kardeşlerim, bir dertli derdini tabibe anlatmayıp gizlerse derdine derman bulamaz. Tasavvufta kibir yasak, teslimiyet şarttır. Aşkı hakikiye ermek bir rehbere bağlanmakla mümkündür. Size bir misal vereyim. Bir rehbere bağlanmayan ilim ehli aşılanmamış ahlat ağacına benzer. Meyvesi acı ve lezzetsiz olur. Onu aşılamak lazımdır. Bazı insanlar işte böyledir. Kendi halinde yetişen bir çiçektir ama ne yazık ki ormandadır. İnsanlar istifade edemez. Halbuki insanlara hizmet lazımdır. Beşeriyet güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var, kendi kendine diyor ki, ben 9 yaşında hafız oldum. Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağarcığından hurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala, gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Kibrinden diyor ki, ben gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Git. Nereye istersen oraya git. Bunlar birer hikmet, birer esrar, birer imtihandır. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı kurt kapar. Fırsat da elden kaçar. Çaresiz olacak olur.
3: Allah'ım bana yardım et. Kalbim sıkılıyor.
2: Kalbini ister geniş tut, ister dar. Gönül isterdi ki hoş olalım.
4: Eyvah! Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öne eğik, sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman Bedrettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmud Samini Hazretleri bu sohbetten sonra evine gidip akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman, gitmekten vazgeçmiş, perişan bir halde.
3: Ya Rabbi, ben ne yaptım? Ne yaptım? Ya Rabbi, bu biçare kulum Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Samini Hazretlerinin elinin çubuğundan, gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın sevgili kulu, tütün içerse içsin bana ne? Aklımı attım, hocama kavuştum. Allah'ım beni gafletten uyandır, selamete erdir.
0: Osman.
3: Efendim.
0: Kalk Osman Efendi. Öğle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı Hafız Osman kıldırsın buyurdu.
3: Kapılarının eşiğine layık olmayan birini mihrapta yerlerine oturtuyorlar. Onların merhamet ve lütufları olmasa Bedrettin'in hali ne olur Mustafa?
0: Kerimlerle yapılan her iş kolay olur Hafız.
5: Sübhanallah. Söyler misin Miyadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin mihrabı ona bırakmasının hikmeti ne ola ki?
6: Bu işlere akıl ermez. Ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır. O daha buraya gelmeden güzel ahlakı ve istidadıyla çok zahmetler çekilerek aşılması gereken devreleri geçmiş.
2: Mustafa! Hafızı bana gönder.
0: Hayırdır inşallah. Samini Hazretlerinin böyle sesle...

0: Dinlenmeleri hiç adetleri değildir.
1: Çok korkuyorum Mustafa kardeş.
0: Hadi git var huzuruna.
1: Allah'ım beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et. Gel hafızım, şöyle gel.
2: Efendim, affınızı istirham ederim.
1: Hafız, hafız. Sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? Kupkuru akıllı insana yar olur mu? Hafız, Muhammed Behaeddin Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız, Hazreti Hızır'ın şerbeti fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayaz Paşa Camii minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman halk galeyana gelirken maneviyat aleminin erenleri cihada geldiler. Yer gök sarsıldı. Bütün velilerin, şehitlerin, salihlerin ruhları Erzurum semalarında toplandı. Biz de oradaydık.
2: Allah Allah.
1: Hafız, Moskova taş atarken eline havalanıp gelen o taşları senin eline veren kimdi?
2: Hocam, hocam, efendim.
1: Hafız, bunlar evliyalığın cilveleridir. Marifet, hakikatler ötesindeki hakikate, Allahu Teala'ya varmaktır.
2: Efendim, emrinize tabiyim, elinizi öpeyim.
1: Gir öyleyse şu hücreye.
2: Burada ne kadar kalacağım hocam?
1: Allahu Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an, belki bir gün, belki 40 gün, belki de 40 yıl. Yiğitlik şimdi belli olur hafız. Ne kadar kalacağını düşünme, merak etme. Ümitsiz olmamak lazımdır. Allahü Teala yılların kazancını bir anda vermeye kadirdir.
3: Şeyh Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i hemen o gün elinden tutup riyazete sokar. Tam 18 gün sonunda sülûkunu tamamlayan Osman Bedrettin hocasından icazet alır.
1: Hafız Kurban, artık bizim vazifemiz son buldu. İrşad emanetini sana verdim. Bunu 18 günde hak ettin. Zor bir yük. Zor bir vazifenin büyük şerefi vardır. Hafız Kurban, artık iş sizden de bizden de çıktı. Bu kervanın bir de kervan yol kıranı vardır. Bu da huzursuzluktur. Tabii kolay mı? Sevgiliye giden yoldaki maniler hesapsızdır. İnsanları korumak, onlara asıl iyilikte bulunmak, onlardaki manevi hastalıkları tedavi etmekle olur. Yolda kalanların elinden tutmak lazımdır. Hafızım, insanlar arasına karış. Fenalıkları önle. İnsanları birbirine yaklaştır. Ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet. Hafızım, İrşat makamı bir şimşektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yeri de yakar. Marifet, o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir. Ve kalpleri aydınlatmaktır.
2: Ne olaydı iznin bitmeseydi? 2 gün sonra Diyarbakır'da olmam lazım.
1: Hafız, umulur ki uzunca bir süre Çemişkezek'te ikamet edersiniz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı ile oradaki insanlara umur-u diniyeyi anlatır, hizmette bulunursunuz.
2: Efendim, malumunuz tabur imamı olarak görevli bulunmaktayım. Şahsi arzumuzla bir başka mahalle gidemeyiz.
1: Hafız Kurban, takdir Allahü Teala'dandır. Kanaatkar olmak lazım. Çalışanlar tadını alır. Çalışmayanları çalıştırmak da rehberin vazifesidir.

0: muhafız Mustafa. O elindeki nedir?
1: Bir telgraf efendim. Diyarbakır'dan Hafız Osman Efendi'ye çekilmiş. Affınızı dilerim. Belki acildir diye getirdim.
0: Ver, ver, ver, okusun.
2: Tabur imamı Hafız Osman Bedrettin. Taburunuz Diyarbakır'dan Çemişgezi'ye hareket emri almıştır. Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır. İzniniz 10 gün uzatılmıştır.
0: Evet hafızım.
2: Efendim yeni görev yerimi bildiriyor. Çemişgezek.
0: Orası da sizin muvakkat yerinizdir. Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız. Ah Harput, ah. Harput ebedi konağınızdır. Sen böyle Rabbini asla unutmamak aşkı ve korkusu ile bize geldin. Yakında gidersin. Hem gidersen hem götürürsün. Sana bir emanetim var hafız. Onu da yanına al.
2: Buyurunuz efendim.
0: Rıza evladım.
2: Rıza kardeş. Sen ha?
3: Ben ya. Ben ayakkabıcı, ben koğuşçu, ben hizmetçiniz Rıza.
0: Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle.
2: Kim gelip girse bugün samimi gülzarına, bir adımda vasıl olur her kişi dildarına. Alemi manada eğer şah olmak diler isen, gel bugün ver varlığın samininin varına.

0: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekliyoruz.

0: milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: gezegen dur.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

bir yarımada ona daha yakın olmak için, denizler bile ona sokulmada, Yunus'un kardeşi, Adem'in hikmeti, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesini görmek için. Gözler, gözler güneşin doğduğu yerde, gözler güneşin doğacağı yerde.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Risale-i Nur külliyatından, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü, Mucizat-ı Kur'an'a dair olan bu bahsi birlikte işlemeye devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, hangi cihetlerle Kur'an-ı Kerim mucizedir? Ayet-i kerimelerden örnekler vererek, icazından, iyacazından, selasetinden, beraatından ve hakeza belagatından gibi 40 vecih içinde Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerine bakıyoruz. Geçen programa kadarki kısımda, son kısmını hatırlayacak olursak dinleyenlerimiz, tahkik namına Kur'an-ı Kerim'in yani muannitleri de inkarcıları da nazara alarak nasıl mucize olduğunu ispat ediyordu. Şimdi ise hak ve hakikat namına Kur'an-ı Kerim'in mucize icaz cihetlerine nazar edilecek. Bir kısmına başlamıştık. Kaldığımız yerden bu hafta devam edelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Evet, geçen hafta beşer kelamının sönüklüğünü

nakıslığını, kemalsizliğini, icazsızlığını ve hakeza eksik noksan ne kadar cihet varsa ortaya koymuştu. Kur'an-ı Kerim'in kelamının yüceliğini, azametini, muhteşemliğini, mucizeliğini örnekler vererek anlatıp yerle gök kadar aralarında fark bulunduğunu izah etmişti. Üçüncü şuuliye geçeceğiz. Geçmeden son bir paragraf kalmıştı. Orayı da arz edeyim değerli dinleyenler. Üçüncü şuule ile programımız kaldığı yerden devam eder inşallah. Şimdi biri çıksa, Kur'an'ın getirdiği hakaikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'an'ın bazı ayatına muaraza için nispet etse, Kur'an'a yakın bir kelam söyledim dese, bu nasıl bir söz olur? Ahmakane bir söz olur. Yani çocukla bir hevesle Allah kelamını taklide yeltenecek. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hakikatlere kendince, kendi hevesine, arzusuna göre bir düzen verecek. Şimdi böyleleri var mı? Var. O anlamamış, Kur'an'ı bu anlamamış, hiç kimse anlamamış. Hiçbir İslam alimi anlamamış. Bu zamandaki yeni yetmeler türedi. Bazı alim müsveddeleri sadece kendilerinin anladıklarını iddia ederek ve sadece sönük akıllarını, nakıs bilgilerini esas yaparak kendilerince Kur'an'ın hakikatlerine bir nizam veriyorlar. Böyle birileri olsa yahut ben de benzerini getirebilirim iddiasıyla, ki getiremeyeceğini kaç programdır ayet-i kerimelerden örneklerle mucize özelliklerini anlatarak göstermiş oldu, ispat etmiş oldu. Böyle dese birisi, Kur'an'ın hakikatlerine çocukça bir arzuyla düzen vermeye çalışsa, bazı ayetlere itiraz etse, şimdi yine böyleleri var, geçmişte de vardı, gelecekte de olacak. Bir değeri yok. Aklı almadığı hususu, kalbi de nurlanmadığı için iman hakikatleriyle, çünkü hadisten sünnetten de yüz çevirmişler, 1400 senelik İslami bilgi birikiminde bir kenara atıp sadece kendi akıllarıya gitmeye çalıştıkları için Batı felsefesinden, dinsiz felsefeden etkilenmiş akıllarıyla Kur'an-ı Kerim'in bazı ayatına, ayetlerine itiraz vari de konuşuyorlar. Böyle yapsalar, örnekler vermiyorum, televizyonlarda zaten o tip insanları görüyorsunuz. Bunları yapıp sonra da dese ki Kur'an'a yakın bir söz söyledim, hatta şimdikiler öyle de demiyor, Kur'an sadece bunu söylüyor manasında konuşuyorlar. İşte bu nasıl bir söz olur? Ahmakça bir sözdür ki böyle sözler. Mesela taşları muhtelif cevahirden bir sarayı muhteşemi yapan, ayrı ayrı kıymetli cevherlerden taşlarını döşediği muhteşem bir sarayı yapan ve o taşların vaziyetinde umum sarayın nukuşu aliyesine bakan mizanlı nakışlar ile tezyin eden ve her bir taşında mücevher olan o sarayın her bir taşında, bütün sarayın tamamına bakan, her bir nakışla alakalı olan, o yüce nakışlarla irtibatlı olan bir ölçülü nakış koymuş olsa, onunla süslendirmiş, böyle bir ustanın sanatıyla o nukuşu aliyeden, o yüce, o yüksek nakıştan anlamayan, fehmi kasır, anlayışı kısa, o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden bir behre, bir adi adam, nasibi olmayan, o sarayın süslerinden nasibi olmayan, o sarayın birbiriyle olan o muhteşem irtibatını, yüce nakışlarını anlamayan, idraki kısa bir adam, bu nasipsiz, adi hanelerin bir ustası o saraya girip, o da adi haneler yapıyor kendince, sıradan taşlarla, sıradan evler yapıyor. Bunun ustası diyelim. O muhteşem saraya girse böyle birisi, o kıymetdar taşlardaki ulvi nakışları bozsa, çokça ve çocukça hevesine göre kendince düzenlemeler yapsa, hevesine göre adi bir hanenin durumuna, vaziyetine göre bir intizam, bir suret verse ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncuklar taksa. Sonra da bakınız
o sarayın ustasından daha ziyade daha fazla maharet ve servetim var ve kıymetdar ziynetlerim var dese, divanece, delice bir hezeyan, bir saçmalık etse, böyle bir sahtekarın o saraya yaptığı eseri, o saray eserine nispeti gibi olur. Beşer kelamıyla Allah kelamı. Yani Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın kelamı ezelisi, kelam sıfatından geliyor. Adeta her bir taşı kıymetli mücevherlerden yapılmış, nakışlarla süslenmiş, her bir nakşı, her bir taşı bütün sarayla alakalı, âli, yüce, muhteşem bir saray yapmış Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim böyle. Beşerin kelamı ise, Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya çalışan, sadece kendi kısır aklıyla, noksan ilmiyle düzen vermeye çalışan, bazı ayetlerine ehli dünya memnun olsun diye onların nazarına göre, dinsizlerin anlayışına göre fetvalar veren, öyle çeviriler yapan, böyle birisi intizam vermeye kalksa, bazı ayetlere muaraza etse, bazısı bu zamanda olmaz dese haşa veya aslında öyle değil şöyle dese, reddetse, bunun nispeti nasıl olur? Bu adamın söylediği sözler ahmakça olur. Çünkü o adi sıradan evleri yapan bir usta gibi geliyor bu muhteşem saraya, giriyor yani Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Her tarafı adeta ayrı bir mücevherden yapılmış olan, her birisi birbiriyle sanatlı, mükemmel, nakışlı bir şekilde dizayn edilmiş ve irtibatı bulunan o muhteşem sarayın âli gayelerini, yapısını anlamadığından, o sarayı kendi yaptığı adi sıradan evlere benzetse, o mücevherler yerine adi boncuklar taksa, o mücevher taşların, elmas, yakut olan taşların, gümüş, altın olan o saray binasında kullanılan malzemelerin yerine sıradan taşlar, naylon boncuklar koysa, çocukların hevesine hoş gelecek şekilde, sonra da dese ki benim de bu sarayın sahibi gibi servetim var, hatta daha fazla ve benim süslerim, nakışlarım daha kıymetli dese, elbette bunun bir saçmalık olduğunu, abesle iştigal olduğunu, delice, ahmakça bir söz olduğunu ve bir sahtekar olduğu anlaşılır. İşte Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmaya çalışanların sözleri yahut Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini beğenmeyip hakikatlerine akıl erdiremeyip kendi kafa fenerine göre tevil yapanların durumu, o saray ve o sarayın ustasıyla sıradan adi bir haneyi yapan bir sahtekarın hanesi ve kendisine olan nispeti gibidir. Demek Cenab-ı Hakk'ın kelamının yanında asla muaraza vari ya da beğenmemek tarzında söz söylenmez. Demek Kur'an-ı Kerim taklit edilemez. Ve üçüncü şuleye geldik değerli dinleyenler, oradan devam edelim. Üçüncü şulenin de üç ziyası var. Üç nuru, üç ışığı, üç aydınlığı var. Birinci ziyası, Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın büyük bir vecih-i icazı 13. sözde beyan edilmiştir. Mucize olma cihetinden Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın büyük bir ciheti Risale-i Nur'da 13. sözde beyan edilmiş. Kardeşleri olan sair vücuhu icazı, icaz cihetlerinden diğer kısımları ise o icazların kardeşi hükmündedir. Buraya alınmış onlar. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşrile, küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, nasıl farz et kendini? Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin karanlıkları aydınlatan, zifiri karanlığı delip her tarafa ışık saçan bir yıldız gibi olduğunu, bir hidayet ve mucize nuru yaydığını Kur'an-ı Kerim'in anlamak istersen, bu yaydığı mucize ve hidayet nuruyla küfür ve gaflet karanlığını necmi sakıp gibi nasıl deldiğini, yani delici bir yıldız gibi o küfür gaflet karanlığını dağıttığını görmek istersen ve bundan zevk almak istersen manen, kalben, ruhen, o zaman diyor kendini şimdi de değil, biraz geriye git, Kur'an-ı Kerim nüzul etmeden önce o cahiliyet asrındaki duruma,
ve o çöllerde bedevi halde yaşıyor farz et. Ki her şey zulümat

cehil ve gaflet altında perdeyi cemudu tabiata sarılmış olduğu bir anda, o asrı cahiliyet Kur'an-ı Kerim nüzul etmeden önce nasıldı? Her tarafta gaflet, cehalet hüküm sürüyordu. Tabiatın cumudu, perde-i cumudu tabiat dediği tabiatın o donuk yüzünden her şey oradan biliniyordu, oraya sarılmıştı. Gaflet zirvelere çıkmıştı. İşte öyle bir anda, o cahiliye devrinde birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden, Kur'an'ın o yüce lisanından Estağfirullah, Bismillah, Sebbehe lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim. Sebbuhu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı, ardıl melikil kuddusil azizil hakim gibi ayetleri işit. Bak, ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem sebbaha yüsebbuhu sadasıyla, yani o donuk kendi halinde kendince kapanmış zannettiğin o cansız varlıkların bile Allah-u Teala'yı nasıl tesbih ettiğine dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim. Sebbaha yüsebbuhu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl dirildiklerini, o ölü kainatın nasıl Allah'ın esmasına aine olduğunu, nasıl onu zikrettiğini gör, hüşyar ol, uyanık ol, kıyam edip zikrettiklerini gör. Onlar da hüşyar oluyorlar, diriliyorlar yani o tesbihle. Sen de onların tesbihine bakarak donuk kalbini uyandırıp zikre dalıyorsun. Ayet-i Kerime'nin mealleri şöyle değerli dinleyenler: göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Çünkü o kudreti daima üstün gelen aziz, her işi hikmetli olan hakimdir. Hadid suresi 1. ayet. Diğer ayet-i kerimede göklerde olan ve yerde bulunanlar, melik yani mülkünde istediği gibi tasarruf eden Kuddus, bütün noksanlıklardan münezzeh olan aziz, kudreti daima üstün gelen hakim, her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih eder. Bu da Cuma suresinin 1. ayeti. İşte sebbaha yüsebbu, yani tesbih etti, tesbih eder manasındaki ayetlerle kendini nerede farz et demişti? Kur'an-ı Kerim'in kelamının yüceliğini anlamak istiyorsan, nasıl karanlığı delen bir yıldız gibi ortalığı aydınlattığını görmek istiyorsan, küfür ve dalalet karanlığına karşı hidayet nurlarını, icaz nurlarını nasıl yaydığını görmek istiyorsan, kendini Kur'an-ı Kerim'in inmeden önceki o Arap Yarımadası'nda farz et. Düşün ki o çölde, sahrada bir bedevisin. O tarzda yaşıyorsun. Etraf nasıl? Herkes büyük bir cehalet içinde. Gaflet müthiş bir boyutta. Putçuluk almış başını gidiyor. Her türlü günah karanlığı, ortalığı kaplamış. Her türlü cehalet bataklığında insanlar boğulmuş gidiyorlar. Kainat adeta donmuş bir halde, cansız bir halde. Böyle görülüyor. Birden bütün o zulmatı dağıtan, o karanlığı aydınlatan, o cehaleti ilme çeviren, gaflet perdesini yırtan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Kur'an'ın o ulvi lisanından, yerde gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Yerde bulunanlar, gökte bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hiçbir şey cansız, donuk değil. Gafletten onları ilim ile, cehaletten, zulmattan nur ile, ilim ile onları kurtarır, hidayete getirir. Yerde gökte olan her bir şeyin rastgele olmadığını, sebepler tarafından yapılmadığını, kendi kendine teşekkül etmediğini, tabiatın bir eseri değil, tabiatın kendisinin de bir eser olduğunu, bütün bunların sahibinin Allah-u Teala olduğunu ve Cenab-ı Hakk'a yerde, gökte ve içinde bulunan ne varsa Cenab-ı Hakk'a tesbih ettiğini, onu zikir ettiğini beyan eder. Bakınız ne oldu, kainat birden iman nuruyla, Kur'an nuruyla aydınlandı. O donuk, camit, ecnebi, düşman varlıklar, mevcudat birer tesbih içinde zakir oldular. Birer şükür içinde şakir oldular Allah-u Teala'ya karşı. Beşer cehalet ve gaflet ve dalalet bataklığından çıktı. İman

ve hidayet nuruna geldi Kur'an-ı Kerim'in mucize beyanıyla. Her bir şey uyandı, zikir içinde tesbih, içinde zakir pozisyonuna geldi. Ve Cenab-ı Hak her şeyin sahibi kendisi olduğunu, yani Maliki o olduğunu, Kuddüs olduğunu, Aziz olduğunu, Hakim olduğunu ayet-i kerimelerin sonlarında beyan ederek kainatı hikmetli, nezih, tesbih içinde yarattığını beyan etti. Kudretinin her şeye yettiğini ve üstün geleceğini bildirdi. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, gökteki yıldızları insanlar Kur'an nuru gelmeden Kur'an'ın onların birer tesbih edici, vazifedar memur olduğunu anlattığı ayetler gelmeden o cahiliyet asrında nasıl biliyorlardı? İşte gökte yıldızlar var, her biri ateş saçan yıldız gibi. Yerdeki mahlukat perişan, zavallı, otlar, hayvanları öldür, ye, iç çiğne, at git, hiçbir manevi değeri olmayan kainatla, kainatın yaratıcısıyla bir irtibatı bulunmayan, zikretmeyen, adeta kendiliğinden olan şeyler gibi görünüyordu cehalet ve gaflet nazarıyla. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbü lehu semavatü sebbü vel ard. Yedi gök ile yer onu tesbih eder. İsra suresi 44. ayet. Hem yedi kat gökün, gökyüzünün, hem yerin Allah-u Teala'yı tesbih ettiğini bildiren ayetin sayhasıyla, sesiyle işidenin nazarında nasıl o karanlık gökyüzü ne oldu? Bir ağız hükmüne geçti. Allah'ı tesbih eden çok büyük bir ağız. Bütün yıldızlar ne oldu? Hikmet saçan birer kelime oldular. Ateşpare, kendi başına camit, gökte karanlıkta duran cansız mahluklar iken onların da tesbih ettiğini, o gökyüzü ağzında yıldızların birer hikmetli kelimeler olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize gösterdi. Ne büyük bir nur, ne büyük bir hidayet. Birer nuru hakikat eda ve arz bir kafa, dünyada bir kafa baş şekline geldi. O da içindekilerle Allah'ı zikrediyor. Gökyüzünde yıldızlar, sema ağzının içindeki hikmetli kelimeler ve hakikat nurlarını saçan birer mahluk mevcut hükmüne geçtiler. Yeryüzü bir kafa gibi, baş gibi o hükme geçti ve ber ve bahr, yani karalar ve denizler ve içindekiler Allah'ı tesbih eden birer lisan olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ayeti bize gösterdi. Bakınız ne oldu? Kainatın rengi, şekli, manası bir anda değişti. Kap karanlık iken, koyu bir cehalet içindeyken birden nurlandı, aydınlandı. Allah'ı zikreden birer ağız, tesbih eden diller hükmüne geçtiler. Karalar, denizler, yeryüzü kafasının lisanı oldu. Bütün hayvanat, bütün bitkiler ve hayvanlar, hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbihat feşan suretinde arz-ı didar ederler. Yani şu yeryüzü kafasının, arz kafasının lisanı olan karalar ve denizler vasıtasıyla onların içinde bulunan bitki ve hayvanlar hikmet saçan, tesbih eden Cenab-ı Hakk'ı tesbihleriyle gösteren birer lisan, birer kelime, birer zikir hükmüne geçmiş oldular. Böyle göründüler. O karanlıktan kurtulup nurlandılar. Beşerin de kafasını, kalbini küfür ve dalalet zulümatından kurtarıp iman ve hidayet nuruyla aydınlattılar. Demek biz Kur'an'ın nüzulünden evvel kainata baktığımızda ve sonra Kur'an'ın o yüce üslubuyla nüzulünden sonraki anlattığı kainata baktığımız zaman kainatın birden karanlıklardan kurtulup aydınlandığını, manasızlıktan çıkıp Allah'ın vazifedar birer memuru olduğunu, başıboş camit donuk varlıklar olmadığını, bilakis yerde gökte ne varsa hepsinin Allah-u Teala'yı tesbih ettiğini anlamış oluyoruz. Yoksa bu zamanda ta o zamana bakmakla mezkur zevkin dakaikini göremezsin. Burada bir zevk var, bir incelik var, iman nurundan gelen bir incelik. Biz şimdi iman etmiş, İslamiyet'in üzerinden 1400 küsur sene geçmiş, din tamamlanmış, üzerine bu kadar kitaplar yazılmış, 7 milyar insan içinde 1,5-2 milyar Müslümanın bize manen destek olduğu bir ortamda, buradan bakıp
o küfür karanlığı zamanında bir güneş gibi doğan Kur'an-ı Kerim'in bu zevkini tam idrak edemeyiz. Ama kendimizi o zaman da farz eder, o zamanın vaziyetini idrak edebilirsek, işte Kur'an'ın ayetlerinden gelen o yüce üslubundan saçılan hikmetleri kainatı nasıl bir şahs-ı manevi hükmüne getirip Allah'ı zikrettirdiğini, mevcudatın rengini nasıl değiştirdiğini, onları manasızlıktan çıkarıp Allah'ın tesbihiyle meşgul birer varlık olduğunu anlayıp o ince zevki yakalayabiliriz. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden, ta indiği zamandan bugüne kadar nurunu her tarafa yayan ve mürur-u zamanla, yani zamanın geçmesiyle ulûm-u mütearife hükmüne geçen, yani herkesin bildiği, artık herkesin tanıdığı ilimler sırasına geçen ve sair neyirat-ı İslamiye ile parlayan, İslamiyet'in diğer nurlarıyla birlikte parlayan ve Kur'an'ın güneşi ile gündüz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathi ve basit bir perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzeme-i icaz içinde mucizeliğini gösteren, adeta bir zemzeme içinde güzel sözlü bir ilahi gibi, bir kaside gibi o icazların bize mırıldandığını, bize seslendiğini görsen, ne çeşit zulümatı dağıttığını, hangi karanlıkları, küfür karanlığını, dalalet karanlığını, ahlaksızlık karanlığını ortadan kaldırdığını hakkıyla, Kur'an nuruyla ve kendine o zaman da farz ederek bakarsın. Sati bir nazarla bakarsan, sadece mealciler gibi ibari manasını düşünerek bu zamandan o zamana bakarsan, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerle olan irtibatını, kainatla olan irtibatını göremezsen, o zaman hangi karanlığı dağıttığını, nasıl bir icaz zemzemesi olduğunu, her bir ayetin ne kadar tatlı olduğunu fark edemezsin. Oryantalistler gibi kuru bilgi şeklinde bakar geçersin, kalbine hitap etmez. Aklında almadığını kendin, nefsin sana inkar ettirir, Kur'an'ın nurundan uzak kalırsın. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın en yüksek dereceyi icazına bakmak istersen, peki mucizeleri menbaı olan, mucizeleri beyan eden, kendisi haza mucize olan Kur'an-ı Kerim'in en yüksek icaz derecesine bakmak istersen, şu temsil dürbünüyle bak. Bir misal söyleyecek değerli dinleyenler burada. Bu misal bir dürbün gibi olacak. Kur'an-ı Kerim'in icazını en yüksek bir mertebede nasıl görürüz? Hani uzaktaki bir şeyi dürbünle yakınlaştırıp daha iyi görürüz ya. Bir misal verecek. O misal dürbünüyle bak. Neye bakacağız? Kur'an-ı Kerim'in en yüksek icaz derecesine. Şöyle ki, gayet büyük ve garip ve gayet itinayla yayılmış acayip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç geniş bir perdeyi gayb altında, bir tabakayı müstevriyet içinde saklanmıştır. Tabakayı mesturiyet, yani kapalı, örtülü, setredilmiş bir tabaka içinde saklanmış bir ağaç farz ediyoruz. Yani misalimizde bir ağaç var, büyük bir ağaç, garip bir ağaç, gayetle her tarafı kaplamış, yayılmış yani. Böyle acayip bir ağaç. O ağacın geniş bir bilinmezlik, görünmezlik altında örtülü bir hali de var, saklanmış böyle bir şey. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, yani uyumluluk ve bir muvazenet, ölçülülük lazımdır. Nasıl insanın azalarında bir tenasüp, bir münasebet ve bir muvazenet vardır, aynı onun gibi ağacın da azaları nedir? Dalları, çiçekleri, meyveleri, yaprakları ve hakeza, hepsinde bunların bu tenasüp, bu münasebet, bu ölçülülük, muvazenet olacaktır. Gereklidir bu. Her bir cüzü, yani her bir parçası o ağacın mahiyetine göre, nelerden teşekkül ettiğine göre bir şekil alır. Ağaç neyse ağacın parçalar da ona göre şekil alır.
Mesela ağaç, diyelim ki incir ağacı olsun.

yaprağı, çiçeği, meyvesi ona göre. Nar ağacı olsa diğer uzuvları hükmündeki dalı, budağı, meyvesi, yaprağı, çiçeği, kokusu, şekli o ağaca göre olur. Ona göre bir suret verilir. İşte hiç görülmeyen ve hala görünmüyor o ağacın haline dair biri çıksa. Ne demiştik misalde? Bir garip ağaç her tarafa yayılmış, her tarafı kaplamış ama bilinmezlik, görünmezlik altında ve örtülü. Şimdi böyle bir ağaç, görünmeyen ve hala da görünmeyen o ağaç için birisi dese ki, çıksa, perde üstünde onun her bir azasına karşılık, mukabil bir resim çekse, bir hudut çizdim dese, bir hudut çizse ona, daldan meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse, yani uyumlu bir resim çizse ona dair, birbirinden nihayet uzak mebde ve müntehanın, başlangıç ve son birbirinden nihayet derecede uzak olduğu halde bunların ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık bir tersimat ile, yani başlangıçla son arasında çok mesafe var ama o arada neler olacaksa hepsini resmetse, ona benzer bir tarzda doldursa, elbette o zaman şüphe kalmaz ki o ressam bütün o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür. Bizim göremediğimiz o mesure ağacı, her tarafa yayılmış ağacı, başlangıcından sonuna kadar, meyvesinden dalından budağına çiçeğine kadar aynını gösteren resimler çiziyorsa, o ressam için ne deriz? Bunun gayb aşina, gaybı gören, gayb ötesi bir gözü var ki bütün bu sıralama içinde ağacın geçireceği her safhayı, uzuvları arasındaki her münasebeti ve uzuvlarını tam da onlara münasip bir tarzda resmetmiş deriz. Demek bunu görüyor, ihata ediyor o örtülü ağacı. Biz göremiyoruz ama o görüyor. Onu kuşatmıştır. Böyledir ki bu ağacı tasvir edebiliyor. Aynen onun gibi. Şimdi bu çok güzel ve ilginç bir misal değerli dinleyenler. Aynen bu misal gibi Kur'an-ı mucizel beyan dahi, hakikat mümkünata dair ki, yani yaratılmışların hakikati nedir? Buna dair ki o hakikat dünyanın ibtidasından, yani ta başlangıcından ta ahiretin en nihayetine kadar. Mebde ve münteha demişti ya, dünyanın başlangıcından ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve arştan ferşe, zerreden şemse, yani yerden göğe en küçük atom parçasından güneşe kadar yayılmış olan şecere-i hılkatin, yaratılış ağacının hakikatine dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayet tahkikatında Kur'an'ın tasvirine maşallah, barekallah deyip tılsımı kainatı, bu kainatın tılsımı nedir onu ve muammayı hılkati, yaratılış muammasını keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Kerim demişler. Misalle hakikatin bağlantısını buradan kuruyoruz değerli dinleyenler. Misalimizde ne vardı, kısaca özet geçelim. Önce neyi anlamak için misal veriyor? Kur'an-ı Kerim'in yüksek, en yüksek icazını göreceğiz. Peki nasıl göreceğiz? Bize çok uzak, aklımız orayı göremiyor. Bir misal verecek dürbün mahiyetinde. Al bu misal dürbünüyle bak diyor. Bakıyoruz şimdi. Diyor ki şöyle bir ağaç olsa, her tarafa yayılmış acayip bir ağaç, görünmüyor gayb perdesinde ve örtülü. Bu ağacın meyvesi nasıldır, çiçeği nasıldır, cinsi nedir, nerelere yayılmıştır, dalı budağı ne şekildedir, başlangıcından sonuna kadar ne kadar mertebesi varsa, çekirdekten meyveye kadar tekrar, birisi bunu belli bir o ağaca uygun münasebet içinde uyumlu bir şekilde aynı ölçülerle resmetmiş olsa deriz ki biz, bu ressam bu ağacı gayb-ı aşina, bizim göremediğimiz o ağacı görüyor, onu ihata ediyor ki aynı şekilde resmedip çiziyor. İşte la teşbih ve la temsil.

Kur'an-ı Kerim kainatı öyle bir resmediyor ki, öyle anlatıyor ki başlangıçtan sonuna kadar nasıl oluştu? Dünya nasıl vücuda geldi? Gezegenler nasıl meydana geldi? Semavat, arz 7 günde nasıl halk edildi? Nasıl devam ediyor? Dağlardan, denizlerden, yerlerden, göklerden, gezegenlerden, zerreden, tohumdan, ağaçtan bahsederek ne varsa kainatta. Ahiretten bahsederek, dünyanın başlangıcından ta ahiretin en sonuna kadar. O arada ne varsa, sırattan, kabirden, mizandan, mahşerden, meleklerden, peygamberlerden, insanlardan, cinlerden, her şeyden bahsedip hepsini birebir resmediyor. Bu kainat niye var, hikmeti nedir? Aynen o gayb-ı aşina ressam gibi bu kainat büyük bir ağaç hükmünde olan her tarafa yayılmış ama biz kainatın hepsini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Gayb-ı aşina bizim için gayb-ı aşina gözü olan görür onu. O da Rabbimizdir. Rabbimiz kelamıyla onu bize beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim böyle hakikatli bir şekilde o gayb-ı aşina gözüyle görmüş kainatı ve kainatın birbiriyle münasebetini, ölçülerini anlatmış aynıyla, her bir uzuna meyvesine layık bir tarzda. Resmetmiş bu kainatın tılsımı nedir? Mevcudatın, yaratılışın muammasını bize anlatmış. Her bir mevcudun Allah'ı tesbih ettiğini, cinlerin ve insanların Cenab-ı Hakk'a ibadet için yaratıldığını, bu kainat ağacının meyvesi olduğunu, tevhidi gösterdiğini, tüm kainatın Cenab-ı Hakk'a aine olduğunu, ve hakeza. İşte bütün muhakkikler demişler ki, nihayet tahkikinde araştırmışlar. Demişler ki, Kur'an'ın bu tasvirlerine ancak maşallah denir. Kainatı böyle anlatıyor. Barekallah denir. Tebrikler, tahsinler etmişler. Bu tılsımı kainatı, yaratılış muammasını Kur'an-ı Kerim bize açmış, keşfetmiş, fethetmiş. Yalnız sensin bunu yapan ey Kur'an-ı Kerim der. Onun için biz kainata ve kainattaki hakikatlere, dünyaya dair, ahirete dair ne olursa olsun hepsiyle ilgili ancak Kur'an-ı Kerim'in ve onun tefsirleri hükmünde olan hadis-i şeriflerin ve ondan ders alan muhakkikin, Evliyaullah'ın, Arif-i Billah'ın, İslam alimlerinin nazarıyla bakarız. Dinsiz batı felsefesinin yahut komünizm fikrinden gelen tabiat perestliğin yahut dalalet alut felsefeyle karışık fikirlerin nazarıyla bakmayız. Bakınız Kur'an-ı Kerim nasıl yüce bir üslupla, âli bir beyan ile aynen o misaldeki ressamın o gaybi ağacı tarif etmesi gibi şu kainat ağacını en ince teferruatına kadar bize resmedip haber veriyor. Bundan dolayı ki muhakkikin ne demiş? Şu kainatı fetheden, keşfeden, sırrını, yaratılış gayesini bize açan sensin, yalnızca sensin ey Kur'an-ı Kerim demişler. Biz de maşallah, barekallah diyoruz Kur'an-ı Kerim'in bu yüce üslubuna ve icazına. Velillahil metelül ala, temsilde kusur yok, temsilde hata olmaz manasında yani. Esma ve sıfat-ı ilahiye, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları ve şuun ve ef'ali Rabbaniye, Rabbimizin fiilleri ve halleri, Rabbimizin zatına ait işler ve fiiller, bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde, adeta nurdan bir cennet tuğbası, cennet ağacı hükmünde temsil edilerek, o şecere-i nuraniyenin, o nurlu ağacın daire-i azameti, o büyük dairesi kapladığı her yer ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hududu kibriyası, o yüce sınırı, ziyade büyüklük hududu, gayr-ı mütenahi yani sonsuz nihayetsiz fezayı ıtlakta, nihayetsiz o uzay boşluğunda yayılıp her tarafı ihata ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri, sıfatları, fiilleri, şe'enleri bir cennet ağacı hükmünde olan her tarafı kaplamış şu kainat ağacının ezelden ebede bütün hududunu içine alıyor, ihata ediyor. Hududu icraatı yani icraat sınırı, Bismillahirrahmanirrahim, yehulu beynel merri ve kalbih, faligul habbi ve neva hududundan tut ta
وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ hududuna kadar intişar etmiş. O büyük sınırsız hududu, o azametli fiilleri, esmasının tecellisi nereden başlayıp nereye kadar gidiyor? Adeta bu da temsil, sınırı yok da. Kişi, bir kişinin kalbinden tut, ta kainatın en ucuna kadar, ahiretin nihayetine kadar gidiyor. Ayet-i kerimelerin mealinde deniyor ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yehulu beynel mer ve kalbi. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Allah daneleri ve çekirdekleri onlardan bitkiler çıkarmak üzere çatlatıp yarandır. Buralardan başlıyor, ta göklerde onun sağ eliyle dürülmüştür. Yani gökler onun kudretiyle dürülmüştür. Gökleri ve yeri 6 günde yarattı manasındaki ayetlerle, yani tohumdan, zerreden, bir taneden başlıyor kişinin kalbinden, ta semavata, yerlerin göklerin yaratılmasına kadar beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. O hakikati nuraniyeyi, o nurlu hakikati bütün dal ve budaklarıyla, gayet ve meyveleriyle, yani onun nihayetleri ve neticeleri olan meyveleriyle o kadar tenasüple, yani uyumlu bir şekilde, birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hikmetini, hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhüş etmeyecek, vahşet almayacak bir surette o hakaiki esma ve sıfatı, Allah-u Teala'nın o isim ve sıfatlarının hakikatlerini ve zatına ait işleri, yani şuun ve efalini Kur'an-ı Kerim böyle beyan eder ki bütün ehli keşf, yani evliyaullah ve hakikat ilim ehli ve daire-i melekutta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet, sadece mevcudatın dış yüzünü değil iç yüzünü de gören, gayb alemlerini de seyreden, bilen irfan ve hikmet sahipleri Kur'an-ı Kerim'in o beyanatına karşı, o beyan-ı Kur'aniye'ye karşı Sübhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin, yani daire-i imkan olabilirlik dairesi, daire-i vücub mutlak olması lazım gelen iki daire, bu iki daireyi iki büyük ağaç gibi düşünürsek, bu iki azim dairenin, şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi, bunun bir dalı hükmünde ne var? İmanın 6 şartı ve o erkanın dal ve budaklarının, imanın bu 6 şartında bir ağaç gibi düşünürsek, onun da dal ve budakları var. En ince meyve ve çiçekleri, o dal ve budaklarda da meyve ve çiçekler var. Bunların aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir ve o derece bir muvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir münasebet tarzında ishar eder ki, yani şu kainatın hakikatlerinin içinde bir dalı hükmünde olan iman hakikatlerini ve o iman hakikatlerinin meyveleri hükmünde olan hususları öyle bir şekilde anlatır, birbiriyle olan münasebetlerini öyle bir münasip tarzda, öyle bir mertebede ortaya koyar ki beşerin aklı, aklı beşer idrakinden aciz, onu anlamaktan insan aklı aciz ve hüsnüne karşı anlayamıyor, ama öyle güzel ki o irtibat hayran kalır. Ve o iman dalının budağı hükmünde olan İslamiyet'in, erkan-ı hamsesi 5 şartı İslam'ın, bu 5 şart aralarındaki o erkanın ta en ince teferruatı, en küçük adabı ve en uzak gayatı, en uzak gayesi ve en derin hikemiyatı, hikmetleri ve en cüz'i semeratına, en küçük meyvesine varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp, güzel bir uyum, layıklık ve kemal-i münasebet ve tam bir ölçülülük, muvazenet, denge muhafaza ettiğine dair delil istersen, delil ise o Kur'an-ı Cami'in, her şeyi içine alan Kur'an'ın nusus ve vücuhundan, yani naslarından
dinin açık temel hükümlerinden

İşaret ve rumuzundan, işareten veya remzen baktığı hususlardan çıkan şeriat-ı kübra, şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemal-i intizamı ve muvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resenatı cerh edilmez bir şahite adildir. İşte Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre şu kainat ağacının bir dal budağı olan İslamiyet, iman, iman hakikatleri, İslam, İslam hakikatleri dal budak meyve hükmünde ve onların nasları yani dine ait açık delilleri, sağlam hükümleri beşere, insanlığa, dünya ve ahiret saadetini temin eden esasları, temelleri çürütülemez birer şahidi adil, doğru, adaletli ve cerh edilemez, inkar edilemez birer şahidi ve şüphe getirmez bir bürhanı katıdır, kesin bir delilidir yani. Demek oluyor ki değerli dinleyenler, beyanat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın beyanı, beşerin ilmi cüz'isine, insanın o azıcık ilmine, bahusus özellikle bir ümminin ilmine müstenid olamaz. Haseten okuma yazması olmayan birinin, bir insanın ilmine dayanamaz. Çünkü tüm kainatı münasip, muvazenet içinde ve bir tenasüple öyle beyan ediyor. Öyle hakikatler ortaya koyuyor ki asla çürütülemez. İslamiyet'in ortaya koyduğu beş şartındaki esaslar, imanın altı esası ve ondan çıkan nurlar, hakikatler, Kur'an'ın mucizel beyanın bu kainatı tasvirini, ortaya koyduğu şeriatı, İslamiyet'i hak ve hakikat olduğunu, şu kainatı gören, bilen bir zatın Kur'an-ı Kerim'i kelamı olarak beşere inzal ettiğini görür ve anlar. Beşerin cüz'i sönük kelamının Kur'an'ın kelamı yanında muvazeneye dair gelmez olduğunu aklı olan idrak eder. Demek Kur'an beşerin cüz'i ilmine, haseten okuma yazması olmayan ümminin ilmine dayanamaz. Nereye dayanır? Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatına. Belki bir ilmi muhite istinat eder. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan ilmine. Dünyayı da, ahireti de, yeri de, göğü de, içindekileri de bilen, çekirdekten kulunun kalbine kadar, ağacın dalından, çiçeğinden, meyvesinden, büyük bir ağaç olan kainatın yıldızlarına, güneşlerine, dünyasına, ahiretine kadar, maddi manevi her bir şeyi bilen, gören, bilerek yapan, irade eden, yani sahibi olan Allah'ın kelamıdır ve öyle yüksek bir üslupla kainatı tasvir eder. Böyle bir ilme dayanır Kur'an-ı Kerim. Muhit bir ilme, her şeyi bilen, gören, kuşatan ve cemi eşyayı, yani eşyanın, varlıkların tamamını birden görebilir. Ezel ve ebed ortasında bütün hakaiki, bütün hakikatleri bir anda müşahede eder. Bir zatın, Allah-u Teala'nın kelamıdır. Amenna. Evet, Kur'an-ı Kerim o yüce üslubunun, belagatının, icazının en üstünlüğünü görmek istiyorsak tüm şu kainatı bir ağaç gibi kabul edip, görünmez bilinmez bir ağaç gibi, o ağacı dalıyla, budağıyla, meyvesiyle birebir tasvir eden bir ressam misillü, Kur'an-ı Kerim'in şu kainatı nasıl tasvir edip anlattığına, oradan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının, fiil ve şenlerinin nasıl parladığına, dünyayı, ahireti nasıl aydınlattığına bakmak gerekiyor değerli dinleyenler. Bunu gördüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamı olamayacağını, ancak muhit bir ilmi olan, ezelden ebede her şeyi bilen, gören, yapan bir zatın, yani Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu görürüz, anlarız ve amenna, iman ettik deriz. Evet kıymetli dinleyenler, bu haftada programımızın nihayetine geldik. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim bize şefaatçi yapsın. Hakiki manada Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hükmünde olan sünnet-i seniyeye ittibamızı ziyade eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim bilmeyen büyüklerimiz, küçüklerimiz, kim varsa bizi dinleyen, onlar da başkalarına bu hususu aktararak vesile olsunlar, Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Değerli dinleyenler, herkesin mahallesinde cami var, her yerde Kur'an kursları var, her yerde tarikatlar, cemaatler, vakıflar var bu işleri yapan.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

kadın ve kurban. İnsanlığın sessiz mimarı kadındır. Her peygambere doğuran ana. Peygamberlerin vahyi yüklenirken yaşadıkları manevi ağırlığı ve tebliğ ederken çektikleri çetin imtihanları ilk gören bir çift göz. Çoğu zaman en itaatkar ümmet, bazen de peygamberlerin imtihanı. İlk günahla hissesine acziyet düşen kul. İlk tevbeye amin diyen gözyaşı. Cennette özlenen gönül huzuru. Kainatın nurunu peygamber alınlarından alıp taşıyan kutlu hami. Teslimiyet zemzemi. Şeytanı ilk taşlayan el. Rabbin kurban emrine itaatte sergilenen anne tevekkülü. Gelin Hazreti Hacer'in şahsında mümin bir zevceye ve mütevekkil bir anneye nazarlarımızı çevirelim. Onun lisan haliyle asırlar öncesinden günümüze söylediklerine bir kulak verelim. O bir cariye. Hazreti İbrahim'in hanımı Sare validemizin

papazdan satın aldığı bir yardımcıdır. O artık iki yaşından ibaret evdeki güçlü bir el, genç bir nefestir. Hazreti Sare o kadar yaşlanmıştır ki kendi çocuğunun olmasından ümit kesmiştir artık. Muhterem zevcine bir zürriyet verememenin ezikliği içindedir. Kendi cariyesi Hacer'i Hazreti İbrahim'e teklif etmiş ve onunla evlen, belki ondan çocuğun olur demiştir. Ancak ilahi imtihan, Hazreti Hacer hamile kaldı ve bir oğul dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular. Böylece Muhammedi Nur, Hazreti İbrahim'den Hazreti Hacer validemiz vasıtasıyla Hazreti İsmail'e intikal etmiş oldu. Hazreti Sare bu nübüvvet nurunu kaçırmıştı. Artık evde bir huzursuzluk hali vardı. Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'e hicret yolları görünmüştü. Hazreti İbrahim Allah'ın emri ve izniyle yollara düştü. Bir tarafında mütevekkil zevcesi Hacer, bir tarafında yeni doğmuş yavrusu İsmail. Cebrail aleyhisselam onlara rehberlik ediyor. Dağlar arasında ıssız bir beldeye geldiklerinde Cebrail aleyhisselam, "Ey İbrahim, aileni buraya yerleştir," buyuruyor. Hazreti İbrahim, "Burası ne ziraate ne hayvancılığa elverişlidir," deyince Cebrail aleyhisselam, "Evet, öyledir. Fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve el kelimetül ulya, en yüce söz olan tevhid onunla tamamlanacaktır," buyurdu. Böylece Hazreti İbrahim'le Hazreti Hacer'in teslimiyet imtihanı başlamış oldu. Birisi Rabbi için ailesini çölün ortasına bırakacaktı, diğeri de kundaktaki bebeği ve elindeki bir testi suyla ona itaat edecekti. Hazreti Hacer hem peygamber olan zevcine hem de her şeyin sahibi olan Cenab-ı Hakk'a büyük bir teslimiyet ve gönül huzuruyla teslim olmuş, bu teslimiyetle içindeki bütün şüphe ve endişeleri çoktan kurban etmişti. İşte bu hanımların gönül dünyalarında ilk kurban etmesi gereken şeye de bir işaretti. Çünkü şüphe, vesvese ve endişe şeytanın kalpleri ve zihinleri avladığı en büyük silahıydı. Şeytan bu silahıyla nice aile yuvasını tarumar etmişti. Hazreti İbrahim yanlarından ayrıldıktan bir müddet sonra onun bıraktığı yiyecek ve su tükeni vermişti. Hazreti Hacer hem kendisi ve hem de yavrusu için su bulmalıydı. Bir insan olarak bütün vesilelere müracaat etmeliydi. Bu durum tevekkülü zedelemezdi. Aksine başlı başına Rabbe duyulan tevekkülün bir icabıydı bu. Hacer validemiz Safa ve Merve tepeleri üzerinde 7 sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardır. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyor. Çevresinde değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktur. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmemektedir. Hacer validemiz Merve tepesi üzerindeyken "Sus ve iyice dinle," diye bir ses işitti. Bu Cebrail'in sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Cebrail aleyhisselam devamla, "Siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte şurası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Allah bu beytin sahibini zayi etmez," dedi. Hazreti Hacer annemiz teslimiyetinin ilk meyvelerini böylece toplamaya başlamıştı. Zira bu sefer Cebrail'in sesini duyan kulaklar onun kulaklarıydı ve Cebrail onu "Siz her şeye kadir olana emanetsiniz," diye teselli ederken

adeta bir taraftan da kuruyan dudaklarına zemzemi müjdeliyordu. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir. Böylece İbrahim aleyhisselam ve Hacer validemiz, teslimiyetlerinin neticesinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Demek ki Cenab-ı Hak bir cariye ile bir aciz bebeği de sahipsiz bırakmıyormuş. Demek ki Rabbimiz rütbeye, ünvana, cüsseye, cinsiyete, dünyevi makamlara değil, ihlasa, tevekkül ve teslimiyete, kulluk ve itaate değer veriyormuş. Kendisine gönülden iman eden, bütün gücüyle bağlanıp boyun eğen kimselerin yar ve yardımcısı sadece o oluyormuş. Hazreti Hacer'in tevekkül ve teslimiyeti Cenab-ı Hak katında o kadar kabul olmuş ki kıyamete kadar bütün hacılar onun Safa ve Merve arasındaki bu sayini bir ibadet rüknü olarak yapmaya devam edeceklerdir. Rabbimiz ihsanlarını imtihanlarla perdelemiştir. Şimdi Hazreti İbrahim ve ailesini yeni imtihanlar bekliyor. Bir vakit Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak'tan kendisine salih bir evlat vermesini niyaz etmişti. Cenab-ı Hak da ona hilim sahibi bir evlat olan İsmail'i müjdelemişti. Onlarca yıldır beklediği evladına kavuşmak, evladını Hazreti İbrahim'in kalbinde putlaştırmamıştı. O, Rabbinin bir emriyle zevcesi Hazreti Hacer'i de biricik evladı İsmail'i de çölün ortasına bırakıvermişti. Aradan yıllar geçmişti. Onlardan ayrı olmanın çilesi içten içe kendisini yakıp duruyordu. Ancak imtihan bitmiyordu. Cenab-ı Hak şimdi de ciğerparesi İsmail'i kendi elleriyle kurban etmesini istiyordu. Hazreti İbrahim kendi gönül aleminde bu ilahi emri kabullenmiş ve teslim olmuştu. Ancak ya evladı? O Rabbinin emrine layıkıyla teslim olabilecek miydi? Ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. İşte o zaman biz ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası, yavrucuğum rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. O da cevaben, babacığım sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup İbrahim onu alnı üzerine yatırınca, ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır diye seslendik. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun dedik. İşte biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı diye Saffat suresinde ifade edilmektedir. İbrahim aleyhisselam Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve oğlum Allah rızası için kurban keseceğim dedi. Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu yere doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan insan kılığında ilk olarak Hacer validemizin yanına geldi ve ona İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun dedi. O da dostuna götürüyor cevabını verdi. Şeytan

sonsuz bir sevgi ve merhamet besleyen anneyi öncelikle yokluyor. Çünkü onu kandırabilirse kendisine bir yardımcı daha bulmuş olacaktır. Ancak o melun şeytan Hazreti Hacer validemizin iman ve teslimiyeti karşısında acize düşüyor. Demek ki kadın gönlüne vesvese veren şeytanı taşladıkça çocuğundan da eşinden de onun menfi tesirlerini uzaklaştırmış olur. Bir baba, bir anne ve bir çocuk. Her biri Allah'ın sevdiği, seçtiği, bütün insanlığa örnek gösterdiği başlı başına birer ümmet. Her okuyuşta ibret nazarıyla, her bakışta yepyeni ufuklar açan bir kıssa. İnşallah bizlerin gönüllerine de bu kıssadan birer hisse düşer.

0: Seher Yeri. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, benim devletim bu dünyada değildir. Muharref İncil kitaplarındaki şu söz, dini devletten ayırma bakımından Hazreti İsa aleyhisselama atfedilir. Kayseri ait olanı Kayseri, Allah'a ait olanı Allah'a bırakın. Yine şu söz, Hazreti İsa'ya nispet edilir. Benim devletim bu dünyada değildir. Bu söze göre güya, mutaassıp bir Hristiyanın bu dünyanın süs ve parlaklığına rağbet etmemesi gerekmektedir. Yine muharref İncillerin tekit ettikleri gibi, İsa aleyhisselam şöyle der, ben Tevrat'ı neshetmek ve hükmünü kaldırmak için değil, belki onu daha da kuvvetlendirmek ve ikrar etmek için geldim. Hz. Musa aleyhisselam da Mısır'dan çıktıktan sonra devlet kurmaya çalıştı. İsa aleyhisselama atfedilen sözlerin tam aksine İslam peygamberi cihan şumul bir dini tebliğ etti. Cenab-ı Hak'tan dünya ve ahiret iyilikleri istemiştir. Doğduğu yerde Müslümanların sayısı azdı. Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etti. Orada tebliğ ettiği dinin yaşanması için İslam devletini kurdu. Çünkü bir inancın bütün gerekleriyle yaşanması için devlet olması şarttır. Devlet olmayınca kamil yaşantı olmaz, olmuyordu. İslami olmayan bir toplumda Evliyaullah bile kendisini haramdan koruyamaz. Çünkü koruması mümkün değildir. Konuyu bir misalle açarak bunun ehemmiyetini okuyucularımızın ittilağına bırakalım. Bir toplumda İslam devlet değilse, o toplumda zina, kumar, içki, faiz ve diğer melanetler yaygındır. Faiz iliklere kadar işlemiştir. Fırından alınan ekmekte bile faiz vardır. Sokaklar baldır çıplaklarla doludur. Bakmanın da bir çeşit zina olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Sokakların, evlerin, iş yerlerinin günah galerisi haline geldiği toplumlarda kim günah oltasından kendini koruyabilir? Bu mümkün değildir. Görülüyor ki Müslümanlar, benim devletim bu dünyada değildir diyemezler. Demeleri de mümkün değildir. Böyle diyenler, Müslüman görünümündeki Yahudi uşaklarıdır. Bu uşaklar, müminleri şimdiki hale düşürmüşlerdir. İslam, eşi ve benzeri olmayan, saadeti temin eden en âli bir devlet nizamıdır. İslam'ın devlet olduğu zamanların başlangıcında, zamanın iki süper gücü olan İran-Sasani İmparatorluğu'yla Bizans-Doğu Roma İmparatorluğu, bu devletin gücü karşısında tuz gibi eriyip gitmiştir. Bugün kapitalist, komünist ve materyalist düzenlerin süper güç olarak görünmelerinin varoluş sebebi, Müslümanların dinlerine ve dinlerinin icaplarını yerine getirmediklerindendir. Şunu herkes bilsin ki, güç ve kuvvet sahibi sadece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Ona bağlananlar yücelir, onu yaşayanlar hayat bulur. Ancak bu bütünüyle yaşanmalıdır. Hasılı, muharref Hristiyanlıkta İslam arasında ciddi farklılıklar vardır. Zira muharref İncil, Cebrail aleyhisselamın, Hazreti İsa aleyhisselamın getirdiği kitap değil, değişikliğe uğrayan bir kitaptır. Bugünkü Hristiyanların Allah ile hiçbir bağları yoktur. Onların ortaya attığı devlet, millet anlayışı, Müslümanları oyuna getirmek içindir. Benim devletim bu dünyada değildir sözü de bu oyunlardan biridir. İslam devlet olmadıkça Müslüman yüzü gülmeyecek, dünya zulmetlere sahne olmaya mahkum kalacaktır. Bazıları diyorlar ki, din siyasete alet edilemez. Siyaset idare demektir. İslam'da bir idare vardır. Bu öyle bir tarz ki, İslami

İslam hem dünya hem ahireti ihata eder. Siyaset İslam'dan ve Müslümanlardan ayrı değil, aksine İslam'ın gayesi Müslüman'ın dayanağıdır. Müslüman ondan ayrı ve uzak kalamaz. Çünkü bu siyaset peygamberlerin, adil idarecilerin ve alimlerin yoludur. Müslüman da onların yolunun yolcusudur. Siyaset denilince Müslümanın kafasında bizdeki politikacılar canlanıyor. Böyle düşünenler İslam'a göre bir siyasetin var olduğunu unutuyorlar. Türkiye'de Tanzimat'tan beri hızla yerleşen 23'ten sonra yerini kuvvetleştiren batılı manadaki siyasete göre iktidar olabilmek için yalan, dolan, iftira, riya, muhaliflerine kazık atma mübah sayılmaktadır. Bu siyasi anlayışa göre politikacı bu davranışları gayri şahsi hadiseler olarak değerlendirmektedir. Müslümanın takip edeceği siyaset İslam siyasetidir. Bu siyaset, Batı demokrasilerinde görülen üçkağıtçı, kurnaz kafa tipinin yerine takvayı ve erdemi ikame etme gayesini güder. Müslüman, İslam siyasetinden ayrı kalamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, adil siyaseti ayağa kaldıran, bunun için kılıç kuşanan bir devlet reisiydi. O sallallahu aleyhi ve sellem, kim zamanının İslam siyasetini uygulayan idarecisini bilmeden, ona beyat etmeden ölürse, bir nevi cahiliyet ölümü üzere, dalalet üzere ölmüş olur, buyurmuştur. Meselenin önemini çok iyi anlayan sahabe-i kiram, Peygamberimizin vefatından hemen sonra, onun defin işini yerine getirinceye kadar imamlarını, idarecilerini seçmişlerdi. Bu durum, her idarecinin ölümünde de devam etmişti. Cenazeyi definden önce idareciyi seçiş ve ona beyat ediş. Çünkü İslam'ın çoğunun ifası idareciye, onun otoritesinde düğümlenir. İşte bundan dolayı siyaseti ikame edecek imamın, idarecinin seçiminin ümmetin üzerine bir vecibi olduğunda icma vaki olmuştur. Zamanımızda Müslümanların büyük bir bölümü İslam siyasetine sahip ve talip olmadıkları için dünya nüfusunun üçte birine yakın bir kısmını teşkil ettikleri halde sinekler gibi darmadağın yaşıyorlar. Peygamber yolu olan siyaset için aman yanaşma, sakın karışma diyerek kendilerine yaklaşmakta olan cahiliye ölümünden habersiz yaşıyorlar. Senelerdir söyleye söyleye, din siyasete alet edilmez yakıştırmasını neredeyse Kur'an'dan ayetle delil getiriyormuşçasına her zaman Müslümanların karşısına dikmekte ve şartlandırma gayreti göstermektedirler. Bunu yaparlarken bir de kendilerine Müslüman süsü veriyorlar. Kimler dini siyasete alet ediyorlar, bunu çok iyi tespit etmek lazım. Bu ortaya konulmalıdır. Şunlar dini siyasete alet edenlerdir. Cumhuriyetin Türk toplumuna kazandırdığı yeni din anlayışını savunanlar ve bunu söyleyenler dini siyasete alet ediyorlar. İnanmadıkları ve yapmadıkları halde Müslüman halkın gözüne girmek için zaman zaman sabah ve cuma namazlarını kılıp gazetelerde teşhis ettirenler, meydanlarda Kur'an'ı öpüp başlarına koydukları halde içinde yazılanlara riayet etmeyenler dini siyasete alet ediyorlar. Meydanlarda benim babam, dedem de hocaydı, ben hoca oğluyum deyip Müslümanın mukaddes mevhumlarına saldırmayı din haline getirmek yolunu takip edenler dini siyasete alet ediyorlar. Din aleyhindekileri toplamak için dinden ürkütülmüş bir toplumda din aleyhtarı olanlar da dini siyasete alet ediyorlar. Hakkın hakimiyetini, inananın inancını yaşamasını isteyenler, İnandığı dinin esaslarını yaşayanlar, yaşaması için imkanlar hazırlayanlar, bunun için malını ve canını bu uğurda kullananlar alet değil, siyasetin ve dinin kendini yaşıyorlar. Son devrimizde birkaç alim, siyasetten Allah'a sığınırız demişlerse, onların kastettikleri özel manada zalim siyasettir, başka bir ifadeyle politikadır. Adil siyaset, İslami bir vecibedir. Gerçek mümin, adil siyasetten değil, ondan uzak kalmaktan Allah'a sığınandır. Biz, Müslümana siyaseti haram gören şuursuz ve ruhsuz zihniyete karşıyız. İslami siyasete, asr-ı saadet siyasetine talibiz. Biz, hiçbir siyasi görüşü benimsemiyoruz diyenler, kendilerinin hiçbir şey olmadıklarındandır. Bunlar,
muazzam İslam tarihi

0: tarihini ve şimdi Müslümanların durumunu bilmeyen, idrak edemeyen ve Yahudiye ve zihniyetine uşaklık eden kimselerdir. Bunların hak yolu bilmeleri, bulmaları için çok çalışmak lazımdır. Hasılı, din siyasete alet edilemez diyenler, Müslümanları uşak olarak kullanmak isteyenler veya Yahudi zihniyetine gönüllü uşaklık edenlerdir. Cumhuriyetin Türk toplumuna kazandırdığı yeni din anlayışına sahip kişilere, dinin bir siyaset olduğu gerçeği unutturulmuştur. İnsanımıza siyaset ve politikanın aynı şeyler olduğu imajı verilmiştir. Siyaset, takip edilen yoldur. Politika ise çok yüzlülük, münafıklık, riyakarlık, muhaliflere kazık atmak manalarına gelir. Biz Müslümanlar olarak İslami siyasete, asr-ı saadet siyasetine talibiz. Dini siyasete alet etmeyin diyenlerin bu ifadelerini ifrazat kabul ediyor, kızarmak bilmez suratlarına yapışmak üzere atıyoruz. İftihar etsinler ifrazatlarıyla. Başınızdaki bir köle de olsa ona itaat ediniz, isyan etmeyiniz. Yukarıdaki ifadeler, Hatemül Enbiya, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aittir. O sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse doğru demiştir. Amenna ve saddakna. Bizim dikkatini çekmek istediğimiz konu şudur. Zamanımızdaki tağutî güçler ve onların salyalarıyla beslenenler, Peygamberimizin bu hadis-i şeriflerini dillerine dolayarak kendilerine itaatın dinin bir emriymiş gibi göstermeleridir. Bunlar dini bilgiden mahrum Müslümanları emperyalistlerle işbirliği yapıp emperyalist kültürlerle bunalttıkları halkı kendilerine itaate zorlamaktadırlar. Tağutî güçler dünyanın her yerinde bu taktiği ellerinden bırakmamışlardır, bırakmıyorlardı. Afganistan'daki komünist kuklalar, mücahitlerin soylu mücadelesini kırmak için halkı kendilerine itaate bu hadis-i şerifi dillerine dolayarak çağırmışlardır. Dünyanın birçok yerinde kapitalist, materyalistler ve kuklaları yine bu hadis-i şerifle Müslüman halkı kendilerine itaate çağırmaktadırlar. Tağutun rengi, cibiliyeti ne olursa olsun metodu birdir, hedefi aynıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, az önce mealini okuduğumuz manadaki ifadelerini, İslam ordusunun başına tayin ettiği bir zata, itaatın gereği vesilesiyle ifade buyurmuşlardır. Müslümanların başına geçen, Allah ve Resulünün emirleriyle hükmettiği müddetçe, ona itaatın şart olduğunu, aksi halde kesinlikle itaat edilmeyeceğini dinimiz emretmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halife seçildiği zaman ilk hutbesini hatırlayınız. Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım halde başınıza idareci seçilmiş oluyorum. Ben Allah ve Resulünün emirleriyle size hükmettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Onlardan ayrıldığım zaman itaat etmeniz gerekmez demişti.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar Mevlüt Özcan. Yayın evi Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Beni Kaynuka. Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek tanrıya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bunun farkında olmaları için ayetlerle uyarılıyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermekte kusur etmezler. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'i eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme imkanına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşref oğlu Kâb'ın durumu ise çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Kâb annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin ileri gelenlerinden biri olmuştu. Zeyd ve Abdullah, Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberini getirince Kâb kendini tutamayarak bağırdı. Tanrı'ya and olsun, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu adamları öldürdüyse yerin altı üstünden daha iyi. Getirilen haberlerin gerçek olduğunu öğrenince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Orada öldürülen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve diğerleri için bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Yesrib'e saldırarak öçlerini almaları için teşvik etti. Kâb'ın etkinliklerinin haberleri Medine'ye ulaşmıştı. Fakat o an için Kâb çok uzaklardaydı ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah İbni Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu. Bunun yanı sıra Beni Kaynuka münafıkların başı Hazreçli İbni Ubey'in müttefikiydi. Onların varlığı şehirde diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yer

Yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Oysa Evs'in müttefikleri olan Beni Nadr ve Beni Kureyza şehrin dışında yer alıyordu. Kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu emri almıştı: "Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi yüzlerine at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez." Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu: "Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir." Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barışçı yollardan halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez faaliyetlere girişmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyindeki pazar yerlerine gitti. Bedir'deki mucize üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlar ise şu cevabı verdiler: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin. Fakat Tanrı'ya andolsun, seninle biz savaşsak o zaman asıl korkulacak olanların biz olduğumuzu anlayacaksın." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ve onlardan ayrıldı. Onlar bu seferlik zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi. Mal almak veya satmak için çarşıya gelen bir Müslüman kadına bir Yahudi kuyumcu fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan ensardan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Bunun üzerine Yahudiler hemen üzerine saldırıp Müslümanı öldürdüler. Müslümanın ailesi öçlerinin alınmasını istedi ve tüm ensarı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya uygun hareket etmesini isteselerdi, mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Yahudiler Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan Hazreçli İbni Ubey ve Ubade İbni Samit'e haber gönderdiler. Güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Müslümanların Bedir'deki ordusunun iki katından fazla 700 kişilik bir ordu kurabilecek güçleri vardı. Yanı sıra İbni Ubey ve Ubade'nin adamlarına da güvenebilirlerdi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki tehditlerinin boş sözler olmadığını göstereceklerdi. Fakat gerçekte bu tehditler onların kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbni Ubey Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve Kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. İbni Ubey'e gelince, onun tabiatı yıllardan beri bu denli güçlü müttefiklerle olan bağlarını bir anda kesmeye müsait değildi. Fakat onun Yahudiler gibi hemşehrilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne denli bağlı olduğunu göstermemesi imkansızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanan bu adamların kendisiyle daha önceden var olan anlaşmalarını alt eden başka bir anlaşmayla ona bağlandıklarını çoğu kez sınamıştı. 2 yıl önce olsa askerlerini toplayıp kolayca kuşatmayı kaldırabilirdi. Fakat şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında hiçbir şey yapamayacağını hissediyordu. Bu nedenle Beni Kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor, fakat yardım gelmeksizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu.
2 haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şartsız

0: teslim oldular. İbn-i Ubey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müttefiklerime iyi davran" dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu reddetti. İbn-i Ubey isteğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbn-i Ubey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hiddetten karardı ve "Beni bırak" dedi. İbn-i Ubey, "Tanrı'ya and olsun, onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam, onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin?" dedi. "Sana onların hayatlarını bağışlıyorum" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakat yeni gelen vahiy kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu. Savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkalarından gelecek olanları yıldır. Umulur ki ibret alırlar." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynukalıların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi. Onları vadiden çıkarmakla da Ubade İbni Samit'i görevlendirdi. Kaynukalılar ilk önce kuzeybatıda Vadi el-Kura'daki Yahudi akrabalarının yanına sığındılar. Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular. Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin beşte birini kendisi ve devletin giderleri için aldıktan sonra geriye kalan ganimetler ensar ve muhacirlerin zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللَّهُ

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız.

0: işte yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Kudüs, yüreğimde kanayan yara. Zulüm ateşiyle yanan mazlumlar, seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit? Nedir bu hüzün, bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor, avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor, avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, nikah meselesini konuşuyoruz. Müşterimiz de çoğalmış maşallah. Demek ki milletin ihtiyacı var bu meseleye. Herhalde biraz daha konuşacağız bu meseleyi. Çünkü gerçekten sıkıntılarımız var bu konuda. Nikah dediğimiz, evlilik dediğimiz mesele, evliler için konuşulursa ihyası adına bir adımdır. Bekarlar için konuşulursa inşası adına bir adımdır. Bilmem değinir miyim o meseleye ilerleyen derslerde de, tecdid-i nikah diye bir bahis var biliyorsunuz bizim zihinlerimizde. Herhalde nikahın tazelenmesi de bir yönüyle böyle bir şey olsa gerek. Yani bir şekliyle nikahın önemini, değerini, hikmetini, hükmünü bir kez daha hatırlamak ve bu hatırlayışı ister zihni olarak yapmak,

ister kavli olarak yapmak ama dünyamıza taşımak, gündemimize düşürmek. Hal böyle olunca ara ara meseleleri bu tarafa doğru sevk etmek zorunluluğumuz var. Ama şimdi bizim muhteşem ahlak üst başlığındaki yürüyüşümüzün konusu bu, ana konusu bu. Onun için ben istiyorum ki gerçekten bu konuda bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bazı meseleleri söz bu noktaya yaslanmışken her boyutuyla anlayabilmek, her boyutuyla kavramak. Rabbim bana anlatabilmeyi nasip eylesin. Nefsimi hiçbir zaman hiçbir şeye karıştırtmasın. İnşallah ben hak ve hakikat adına bazı şeyleri size anlatabileyim. Hakikate yaraşır bir biçimde, hakikatin şerefini ve izzetini gölgelemeyecek bir biçimde anlatabilmeyi size nasip etsin bana. Sizlere de kavramayı, anlamayı ve hepimize de inşallah hayatlarımıza yaşamayı, intikal etmeyi kolaylaştırsın. Denklik meselesini konuştuk. Bir cümleyle sadece hatırlatacağım. Bugün anlatmak istediğim, size takdim etmek istediğim çok mesele var. Denklik dedi ki üç alanda olmalı. Dinde denklik, dindarlıkta denklik ve durumlarda denklik. O durumlarda denkliğin de ne olduğunu açıklamıştık. Şimdi bu manada belli şeyler gözetildi. Evliliğin yaşı yok, zamanı var dedik. Akil ve baliğ olmak ne anlama gelir? Onun üzerinde durduk. Akli rüşte ermenin, yani rüşt olgunluğuna, bir yönüyle akli olgunluğa ermenin ortaya çıktığı andan itibaren de evliliğin gündem edilmesi gerektiğini ve belli adımlar atılmasını söyledik. Tam burada bırakmıştım. Bugün inşallah bu noktadan alarak sözü devam ettireceğim. Somut adım atma adına, mesela evlilik konusunda işte bir taraf erkek tarafıdır, bir taraf kız tarafıdır. Sorulur, soruşturulur. Belki belli vesilelerle birisi tavsiye eder ki bunun da sünnetteki yerini söyledim geçen ders. Artık bir şekliyle iki taraf bir araya getirilir. Nasıl getirilirse, tabii ki meşru ve helal daire içerisinde getirilmesi şarttır. O çerçevede bir adam tarafa getirilirse ortaya çıkacak olan sonuç kız evine gidip bu durumu açmaktır. Erkek tarafı kız evine gitti. Kız tarafı ne yapacak? Tabii olanı yapacak. Naz yapacak. Bu çok doğal bir şeydir. Netice itibariyle kız evi naz evidir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Çok naz aşık usandırır. Yani öyle çok fazla da bu işte naz sökmez. Belli bir dengede tutup dengeli bir biçimde yapmak gerekir. İnşallah taraflar zaten sorumluluklarını anlarsa bunu yapacaklardır. Buraya kadar olan süreçte eğer erkekle kız birbirlerini görmemişlerse şeriatimiz özellikle görülmesini ister. Ama buraya dikkat edin, bu kelimeyi biz yanlış anlıyoruz. Görmeyi günler süren, defaatle tekrar edilen konuşma olarak anlıyoruz. Böyle bir şey yok. Görülmesine şeriat, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müsaade etmiştir. Bu konuda da bizim hadis kitaplarımızda çeşitli sahabi efendilerimizin içinde olduğu hatıralar okuyoruz. Mesela Cabir bin Abdullah kendisi bir gün bir mecliste şahit olur bir şeye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki evlenmek niyetinde olan bir erkek evleneceği kıza baksın, görsün onu. Diyor ki Cabir bin Abdullah, ben bunu görünce ya da bunu duyunca durur muyum? Aklımda vardı bir tanesiyle evlenmek. Acaba dedim bakmak, görmek caiz midir diye bu konuda tereddüt yaşarken sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana söyledi. Ben de bunun üzerine o evlenme niyetinde olduğum cariyeye uzaktan bakmaya başladım. Evet, baktım ki gerçekten evlenebileceğim bir yapıda, bunun üzerine de o hanımla evlendim diyor. Mesela başka bir hatırayı Muğire İbni Şube'nin ismi üzerinden okuyoruz. Geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz mübarek olsun diyor.

Gördün mü evlenecek hanımını? Hayır görmedim ya Resulallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki git gör. Çünkü onu görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Git gör. Çünkü görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Bir başka rivayet aktarayım size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinin arkasından Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde bu rivayet üzerinden siz başka meseleleri de anlayın. Ben oralara girmeyeyim ama siz anlayın. Hilafet günleridir, 60 yaşlarına merdiven dayamıştır Hazreti Ömer. Hazreti Ali'nin evindedir. Evinde kızı Ümmü Gülsüm'ü istemektedir. Dikkat buyurun. O kadar ısrarla Ümmü Gülsüm'ü istemektedir ki Ümmü Gülsüm Fatıma anamızın ikinci kızı. Büyüğü Zeynep, o Abdullah İbni Cafer ile evli. Küçüğü Ümmü Gülsüm o günlerde 15 yaşında. Hazreti Ömer'in yaşı epey ilerlemiş. Buna rağmen ısrarla Ümmü Gülsüm ile evlenmek istiyor. Hazreti Ali bakıyor ki çok ısrarcı Hazreti Ömer. Ya Ömer diyor, evlenecek kız mı yok sana? Medine'de hangi kapıya gitsen o kapı sana açılır. Bu ısrarının sebebi ne? Niçin özellikle Ümmü Gülsüm? Ey Ali diyor, ey Hasan'ın babası. Benim buraya gelmem sadece sıradan bir evlilik meselesi değildir. Ne için geldiğimi sana söyleyeyim. Ben bu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki kıyamet gününde bütün bağlar, sebep bağları, nesep bağları kopacak. Sadece benimle sebep bağları kuranlar ve nesep bağları kuranların bağları yaşayacak. Sen de çok iyi biliyorsun ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabi oldum. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Kızım Hafsa'yı Allah Resulüne verdim. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Şimdi istiyorum ki Ehli Beyt'ten bir kadınla evleneyim. Onunla nesep adına da bir bağ kurayım. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığım zaman böyle bir bağı da korumuş bir vaziyette çıkayım. Bu ısrar çoğalınca Hazreti Ali tamam der. Olayın devamı şöyledir. Ümmü Gülsüm yok şu anda evde. Sen git. Ben onu biriyle sana gönderirim. Önce gör. Eğer kanaatin halen olumluysa ondan sonrasına Allah kerimdir. Ümmü Gülsüm'ü kızını Hazreti Ömer'e birisiyle gönderir. Yani bakması için, görmesi için, sünnetin ihyası adına Hazreti Ali'nin bu manadaki aslında titizliğidir bu. Dolayısıyla o evlilik tesis edilir. Allah o evlilikten Zeyd adında bir çocuk bahşeder ve Hazreti Ömer Hicri 23'te peygamberin mescidinde yaralanıp eve taşındığı zaman Ehli Beyt'ten bir kadın olan Ümmü Gülsüm hanımının göğsüne başını koyarak Refik-i Ala'ya doğru yolculuk eder. Sadece bu söz bile, bu söz ve bu rivayet bile Ehli Beyt'in Hazreti Ömer dünyasında nerede durduğunu bize gösteriyor. Başka şeyler de var da konumuz o değil. Mesela 40 bin dirhem öder mihir olarak. Niçin? Ehli Beyt'in kadru kıymetini insanlar bilsin diye. Onlar sıradan insanlar değil. Bunu fark etsinler diye Hazreti Ömer 40 bin dirhem mihir ödeyecektir Ümmü Gülsüm'e. Başka şeyler de okuyoruz biz İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ama bu kadarla yetinmiş olalım. Buradan anladığımız en önemli mesaj ne? Görülecek, bakılacak, bu manada bir ısınma olursa ondan sonra gerekli adımlar atılacak. Hani elektriklenme diyorlar ya geçen derste dedim ama ölçüsü ne? Elektrik seni çarpmasın. Sadece bir elektriklenme olsun, gönlünde bir serinlik olsun. Bundan sonrasına şeriat müsaade etmez. Bundan sonrasının ölçülerini koyar. Artık sadece o konuda evlenme kararı verilir. Sonrası içinde bir şeyler söylenir. Peki bu kadarla yeterli mi? Yani insan bir kere görmeyle evleneceği hanımı ya da hanım cephesinden bakarsak bey tarafını seçebilir mi? Bir kere demiyor sünnet. Bu konuda bazı şeyler konuşulabilir. Belli şeyler korunarak, halvete kapı açmadan,
Yani iki kişi yalnız başlarına kalmayacak.

Şekilde üçüncü bir isim yanlarında olarak bir şekliyle belli ölçüler korunarak konuşulabilir. Ama ne kadar konuşursanız konuşun, yıllar yılı ehli dünyanın bu konuda bir şeyler yaptığını biliyorsunuz. Sizleri ben tenzih ederek söylüyorum. Getirdikleri noktada belli hayatları ve evlilikleri. Bu konuda biraz daha tevekkül sahibi olmak ve belli şeyleri zihin dünyanızda iyice belirleyip ona göre adım atmak Allah'ın izniyle sıkıntıların aşılmasına sebebiyet verecek. Bu konuda denklik meselesinde, özellikle durumlarda denklik konusunda maske kullanılmaması, şeffaf olunması, net olunması ve ne beklenti adına varsa onların doğru bir biçimde ortaya konmasını söyledik. Bunlar tamam. Görüldü, karar tamam. Gençler evlenmeye birbirlerine ikna olmuşlar. Artık duruma bu manadan sonra aileler girecek. Evet, evlilik dediğimiz müessesenin iki aktörüdür karı koca ya da oğlan tarafıyla kız tarafı. Ama bu bir müessese işidir ve aileler bu işin içerisine dahil olur. Aileler olmazsa olmaz. İki aile de birbirleriyle tanışacak, birbirleriyle bilişecek, bu konuda adımlar atacak ve ondan sonraki süreci tamamen aileler götürecek. Aileler bu konuda adım atıyor. Artık oğlan tarafı kız tarafında geliniyor, sohbet ediliyor, konuşmalar yapılıyor. Söz bir noktadan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik deniyor. Kız tarafı ne diyor? Bunu önceden midir, orada mıdır bilmem ama bunu genelde derler. İlk sorulan soru nedir? Oğlan ne iş yapıyor? Budur. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız şartlar belli. Bu soruyu sormanın bir mahsuru yok. Ama ilk soru bu mu olmalı? Onun üzerinde durulması gerekir. Bilmem siz hiç gördünüz mü? Ben öyle bir kız babası görsem ellerinden öpeceğim. Şöyle ilk sorusu, oğlum sen 20-25 yaşına gelmişsin. Bugüne kadar Allah'ın dinine ne yaptın? Namaz niyaz zaten sorulmaz. Namazsız niyazsız Müslüman mı olur? Onlar sorulmaz. Asıl sorulması gereken şeyler bunlar. Evet, kaybettiğimizi biliyorum. Ne halde olduğumuzu biliyorum. Ama bir hedef gösterme adına bunu söylüyorum. Ah keşke kız babalarımız onu sorsa. Sen şu yaşına kadar İslam için, bu din için, 1 milyar 700 milyon İslam ümmeti için, paramparça olmuş bu ümmet için ne yaptın, ne ürettin, ne ortaya koyduğunu bir sorsalar. Ondan sonra da diğerleri sorulsa. Ama ne yazık ki ilk sorulan soru budur. Eğer bu soruya da sevindirici bir cevap alınmazsa sonra din de bahane edilir. Onlar sonrasından gelir arkasından. Ama ilk sorunun o diğeri olması noktasında sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyeleri var. Bakın Ebu Said el-Hudri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize nasıl bir söz aktarıyor? Diyor ki fakirlik korkusundan evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir. Evlenmeyi terk eden değil, dikkat buyurun söze. Evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir. Söz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Yani geldi, dini ve ahlakı yerinde damat adayının ama işi yok. Ama fakir. Ama elinde imkanlar az. Böyle bir sebepten dolayı eğer cevap retse sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz budur. Şimdi burada bana başka şeyler söyleyebilirsiniz ama ben o söylediğiniz şeylerin de itiraz kapısını kapatacak bir şeyler söyleyeceğim şimdi size. Başka bir rivayete aktarıyor Ebu Hureyre bize. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine ne söylüyor? Sözlere dikkat edin. Bu sözlerle birazdan işimiz var. Dindarlığını ve ahlakını, sadece dindarlığı değil, dikkat buyurun. Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz biri gelip sizden kız isterse o kişinin maddi durumuna bakmaksızın onu kızınızla evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız, parantez içerisinde onu söyleyelim, yani sadece mala, dünyaya rağbet ederseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve enine boyuna yaygın bir fesat meydana gelecektir. Daha ne desin Allah aşkına
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam.

maddi anlamda zayıfsa, fakirse de mi aynı şey? Efendimiz ona cevabı üç kez şu oldu: dinini ve ahlakını beğendiğiniz biri size gelirse kızınızı onunla muhakkak nikahlayın. Sahabe diyor ki, maddi durumu zayıf olsa da mı? Efendimiz evet ya da hayır demiyor. Bu cümleyi üç kez tekrarlıyor. Tirmizi'deki rivayet böyledir. Şimdi burada dinini ve ahlakını, dinehu ve hulukahu, ahlak ayrıca vurgulanıyor. Cevamiül kelim olan, yani sözün özünü konuşan ve her sözünde isabet eden sallallahu aleyhi ve sellemin burada özellikle dindarlık yanında ahlaka dikkat çekmesi aslında kız babalarına da verilmiş bir cevap. Nedir o cevap? Biri gelir fakir olabilir. Zenginlik, fakirlik Allah'ın ikramıdır. Ama ahlakı güzelse eğer bir Müslüman erkeğin, asla o Müslüman erkek asalak olmaz, affedersiniz. Onun bunun sırtından geçinmez. Ona buna el açmaz. Kayınbabası bile olsa o kapıya bir şey istemek için gitmez. Eğer ahlakı güzelse. Efendimiz de onu söylüyor. Fakir olur ama izzetli olur. Bu manada size böyle bir taleple gelmez. Bakın, siz de gözleyin. Eğer gerçekten dindarlığı ve ahlakı varsa bu konuda fakirliğe bakmayın. Bugün fakirdir, yarın zenginleşir. Yarın zengindir, öbürsü gün fakirleşir. Mülk Allah'ın elindedir. İstediğine verir, istediğinden alır. Dolayısıyla baktığınız şey bu olmamalı. Böyle bir yaklaşımla hareket edin ki sıkıntı çekmeyin. Geçen derste anlattım size bazı hadiseler. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Said İbni Müseyyeb'in kızını Ebul Veda isimli alimle evlendirilmesi bizim kitaplarımızda aktarılır. Said İbni Müseyyeb'in damadı olacak Ebu Veda. O da büyük bir alimdir. Said İbni Müseyyeb kimin damadıdır bilen var mı içinizde? Kimin damadıdır? Ebu Hureyre'nin. O da orada öyle bir bağ kurmuş. Böyle bir aileden bahsediyorum şimdi size. Ebu Veda alimdir. İlim meclislerinde bulunur. Bir müddet kaybolur ortadan, sonra gelir. Gelince Said İbni Müseyyeb, o büyük insan, sorar, der ki: ey Ebu Veda, neredeydin? Kaç gündür seni göremiyorum. Ey imam, der, hanımım Allah'ın rahmetine kavuştu. Kaç gündür cenaze işleriyle uğraştık, taziyelerle uğraştık, onun için gelemedim. Said İbni Müseyyeb der ki: niçin bize haber vermedin? Verseydin biz de katılsaydık cenazesine, biz de taziyede bulunsaydık. Seni meşgul etmek istemedim ey imam. Pekidir Said İbni Müseyyeb, hanımın vefat etti, evlenmeyi düşünür müsün? Evlenmeyi düşünürüm de bu çulsuza kim kız verir? Sadece iki dirhemin vardır. Said İbni Müseyyeb'in sözü şu olur: ben sana veririm kızımı. Alır mısın? Verir misin? Gerçekten veririm, der. O anda orada bir hutbe irad edilir, kız verilir. Demek ki kız babasına bu yetkiyi vermiş, vekalet onda olduğu için anında orada nikah gerçekleştirilir. O günün akşamını anlatıyor Ebu Veda bize. Diyor ki: ben akşam namazından sonra iftar sofrasına oturmuştum. Sadece soframda biraz ekmek, biraz da zeytinyağı var. Baktım kapı çalındı. Kapı çalınca ben "men huve" dedim. Türkçedeki karşılığı kim o? Nedir karşıdan gelen cevap? Ben değil. Ben diye bir şey yok. Efendimiz kızar buna. Sünnet öğreniyoruz. Kim onun cevabı, kimsen odur. Ben diye bir cevap veremezsin. Ben Said diyor. Ebu Veda diyor ki: Medine'de bir sürü Sait var, aklıma geliyor. Hangi Sait, hangi Sait, hangi Sait? Hiç aklıma gelmiyor Sait İbni Müseyyeb. O halde gittim kapıyı açtım, bir de ne göreyim? Sait İbni Müseyyeb. Arkasında da kızını da almış gelmiş. Niye geldin demiş ey imam, ben gelirdim senin ayağına. Hayır demiş, sen bugün damatsın, senin evine gelmeli gelin. Garip değil mi bize böyle şeyler anlatmak? Ama bu hakikat. Onlarca örneği var dediğim gibi. Kızımı sana emanet etmeye geldim diyor. Diyor ve gidiyor, hiç beklemiyor artık. Çünkü nikah kıyılmış, iş tamam. Kız diyor heyecanlandı, düştü, bayıldı. Aldım içeriye. Ben de heyecanlandım. Hiç beklemiyordum böyle bir şey.
Komşuları çağırdım. Komşular.

0: dedim gelin, başıma böyle bir iş geldi. Komşular geldi, annem geldi. Neyse bir hazırlığa giriştiler. 3 gün boyunca o hazırlıklar devam etti. Biz öylece zifafa girdik diyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akıllı

0: adına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Sonra duydum meğer Medine'nin o zamanki en büyük isimlerinden biri. Dönemin halifesi kimdir? Abdülmelik bin Mervan. Oğlu kim? Velid. Velil Ahd. Velid. Ona istemiş meğer Abdülmelik bin Mervan. Dönemin halifesinin oğluna vermemiş. Yine Ebu Veda'nın söylediği sözü söylüyorum. Benim gibi bir çulsuza vermiş diyor. Ben diyor bunu duyunca daha da hayret ettim diyor. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra tekrardan ilim meclisine dahil oldum. Said İbni Müseyyep meclistekiler dağıldıktan sonra sözü şu. Nasıl o insanla aran? Kızım falan demiyor. O insanla nasıl aran? Çok iyi diyor. Öyle biri ki dinde de dünyada da ondan daha güzeli yok diyor. Bunu söyleyince memnun oluyor Said İbni Müseyyep ve ikisi için duada bulunuyor. Bunlar belki birer menkıbe ama anlatmak için değil sadece. Bir kez daha yaşamak için inşallah. Bir kez daha yazmak için öyle menkıbeleri inşallah. Zaten derdimiz o, onun için anlatıyoruz. Bakın Bukhari'de nikah babında geçen bir rivayet daha aktarayım. Öylece sözlerimi sürdüreyim. Bu rivayeti de bize aktaran Sehil İbni Sa'd Es-Saidi'dir. Genç sahabilerden, vefat ettiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam 15 yaşlarında bir delikanlı ama uzunca bir ömür yaşayacak. Neredeyse 100 yaşına varacak. 181 tane Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bize hadis nakledecek. Oturuyoruz diyor, o hadislerden birisi işte bu. Sahabe hep etrafımızda, ben de onların içerisindeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbet ediyoruz. O anda bir tane adam geçti önümüzden. İsim yok tabi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sordu. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? İçimizden biri dedi ki ya Resulallah, o adam hangimizin evine bir kız istemek için gelse ona kız verilir. Hangi kıza Medine'de aracı olsa onun aracılığı kabul edilir. Söz söylediği zaman da kesinlikle sözüne itibar edilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şey söylemedi. Biraz durduk, yine konuşuyoruz başka meseleler. Önümüzden fakir kimsesiz bir sahabi geçti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o soruyu onun için de sordu. Bu adam için ne dersiniz? İçimizden yine biri dedi ki ya Resulallah, bu adam kimin evine gitse kimse kızını ona vermez. Kime aracılıkta bulunsa onun aracılığı kabul edilmez. Bir mecliste söz söylese sözüne itibar edilmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şunu dedi. O ikinci adam, o birinci adam gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Söz Allah Resulü'nün sözüdür. Bakış meselesi. Evet, biz cüzdana bakarak konuşuruz bu çağın insanları. Adamın akademik kariyeri, adamın toplum içerisindeki değeri, adamın adamlar noktasındaki kıymeti, değeri, bunlar bizim gibi insanların işi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem adeta alıyor başımızı, oraya değil diyor, buraya dönün, buraya. Hakikat burada diyor, böyle bakarsanız, doğru bakarsanız diyor. Bu sözler bakış açılarımıza aslında ayar çekiyor. Zaten sünnet odur. Adımlara ayar, hayata ayar, zihne ayar, kalbe ayar. Sünnetin anlamı da budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları söylüyor. Bunları söylerken karşı tarafı, yani kız tarafını mağdur etmeme

adına ahlak vurgusunu da yapıyor. Araştırın, bakın, yapın, soruşturun, öylece adım atın diyor. Adım atmanın yolları var. İşte onlardan birisi soruşturmadır. Caiz mi böyle bir şey? Elbette ki. Şimdi sen ya adım atmadan önce ya adımı biraz attıktan sonra iki şey yapmak zorundasın evlilik müessesini kurarken. Bunlardan bir tanesi kullarla istişare, bir tanesi Rabbul Alemin olan Allah'la istiharedir. Bu ikisini yapacaksın ki bereket olsun. Şimdi birine talip oldun, bir aileye, bir kıza ya da kız tarafı kendisine talip olunan bir erkek tarafı var karşısında. Soruştur. Sor, iki tarafı bilen, tanıyan birisine sor. Ama her şey yolunda gidince bizim sorma aklımıza gelmiyor. Ne zaman duvara toslasak o zaman istişare aklımıza geliyor. O zaman da bir faydası yok. Bir de usul bilmiyoruz bu konuda. Duygular coşmuş, herkes tamam. E şimdi diyor ki mesela kız ya da erkek tarafı, ya gidelim bir de falanca hocaya bir soralım. Ya da filanca aile büyüğüne bir soralım. Gelip soruluyor. Sorulana kadar da iş pişmiş. Hani bir laf vardır, pişmiş aşa su katmak. O adam da eğer tecrübeli birisi ise, biraz gün görmüş birisi ise, bakıyor ki iş bir noktaya gelmiş, ya sessiz kalıyor ya da Allah hayırlı etsin deyip geçiştiriyor. Ama istişare şu: gelip danıştığın adam yap dediği zaman yapacaksın, yapma dediği zaman da yapmayacaksın. Buna yüreğin varsa gel istişare et. Eğer buna yüreğin yoksa gelme. Boşuna milleti de meşgul etme. Çünkü istişare budur. Eğer gittiğin adres doğruysa Allah'tan korkan biridir. Seni yanıltmaz. Sana yanlış şeyler söylemez. Hakikat adına bir şey söyler sana. Bazen açık söylemeyebilir. Sen onu anlayacaksın. Mesela çok yakındır. İki tarafı da çok iyi tanır. Gittin soruyorsun. Sorduğun şahıs sana diyor ki arkadaşım bunu bana sorma. Al cevabı. Daha ne kurcalıyorsun? Sana çok büyük bir cevap verdi. Niye hocam, niye falanca, niye filanca deme. Sana dedi mi başkasına sor. Demek ki bir şey söylemek istemiyor. Çünkü şahitlik bu manada haktır. Sana geldiği zaman yapmak zorundasın. Ama en önemli şey doğruyu söylemek durumundasın. Bir diğer husus daha var. İstişare ettin. Sana o istişare ettiğin taraf çeşitli sırlar söyledi. Aldın o sırları, hemen götürdün karşı tarafa ilettin. Falanca senin hakkında böyle bir şey söylüyor. Haram. Böyle bir şey yok. Böyle işler yapıldığı için insanlar aracı olmakta korkuyorlar, biliyor musunuz? Sünnet dediğimiz şey bir bütündür. Bütün olarak ele alınmalı. Parçalandığı için bazı şeyler kalkıyor ortadan. Bazı şeyler tam anlamıyla korunmuyor. Allah'la istihareyi de biliyorsunuz. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Sözüne itibar ettiğiniz salih ya da saliha birine de yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırıldığı, nasıl yapıldığı hadis kitaplarımızda çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Asr-ı Saadet'te de sahabe gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruyorlardı. Mesela bir sahabe efendimiz geliyor, ya Resulallah diyor, falanca kadına talibim, ne dersin? Efendimiz dese ki senin için uygundur yapar, değildir dese yapmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne derse o dediği sır olarak kalır. Bir tane ifşa olunmuş rivayet aktaracağım şimdi size. İfşa olmuş. Neden ifşa olunmuş? Çünkü ilerleyen süreçlerde bir fetvaya ihtiyaç duyulmuş. O fetvanın çözümü de sadece biraz sonra size anlatacağım rivayette saklı. Öyle olunca Fatma binti Kays isimli hanım sahabi o sırrı ifşa etmek zorunda kalmış. İfşa ederken de mazeretini zaten söylemiş. Fatma binti Kays Asr-ı Saadet'in orijinal hanımlarından birisidir. Farklı bir yapısı var. Nafaka konusunda, talak konusunda, nikah konusunda bize çok önemli şeyler söylemiştir hayatı üzerinden. Dahhak İbni Kays onun ablasıdır, Kufe'nin emirlerinden. Mekkelidir bu aile, Fihir oğullarına mensuptur. Hicretten önce de İslam'la şereflenmişlerdir. Dolayısıyla ilk muhacire hanımlardan birisidir. Bir evlilik yapıyor Ebu Amr Hafs İbni Mughire ile. Sonra boşanıyorlar. Boşanınca Fatma binti Kays kocasının evinden çıkmıyor.

diyor. Kocası bazı hediyeler gönderiyor ona gönlünü almak için evden çıksın diye. Hayır diyor, ev benim, bana bir de nafaka vereceksin, ben evden çıkmıyorum diyor. Olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselama intikal edince yapılan şeyin yanlış olduğunu söylüyor. Alması gereken meselenin ne olduğunu söylüyor. Belki talak meselesinde bu meselelere değineceğiz. Ondan sonra git diyor, iddetini bekle falancanın evinde ve oraya gidiyor. İddet süresi bitince de iki sahabi Fatma binti Kays'a talip oluyorlar. Muaviye İbni Ebi Sufyan, Ebu Cehim Amr İbni Huzeyfe. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla istişare ediyor. Bu ikisinden hangisiyle evleneyim diye. Efendimizin huzurunda söylüyor ya Resulallah, Muaviye İbni Ebi Sufyan'la Ebu Cehim Amir İbni Huzeyfe benimle evlenmek istiyorlar. Hangisini tercih edeyim? Efendimizin söylediği söz şu: Muaviye malı az olan biridir ya da malını senden esirgeyecek biridir. Ebu Cehme gelince onun sopası elinden düşmez. O sert birisidir, eli de sopalıdır. Eğer sen beni dinlersen Üsame ile evlen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve o da Üsame ile evleniyor. Çok da güzel bir evlilikleri oluyor. Yıllar sonra bu talak meselesiyle alakalı bir mesele ortaya çıkınca Fatma binti Kays bu rivayeti nakletmek zorunda kalıyor. Tirmizi'nin talak babında ve Müslim'in talak babında geçen bir rivayet. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselama da sahabe evlenme noktasında istişare ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem de o konuda onlara gerekli şeyleri söylüyor. Hem de açık yüreklilikle söylüyor. Çünkü sahabenin sır sakladığını, ifşa etmeyeceğini biliyor. Kız istendi. Ortaya çıkacak durumun adı nedir? Nişanlılıktır. Bir nişanlılık ortaya çıkacak. Nişanlılık meselesi bizim hem örfümüzün hem de şeriatimizin bir meselesidir. Burada parantez içerisinde bir şey söylüyorum. Bundan sonra bu cümleye çok ihtiyacımız olacak. İslam şeriatı örfe karşı değildir. Eğer örf, adetler, gelenekler, görenekler İslam'a aykırı değilse, şeriatin helal ve haram sınırlarını ihlal etmiyorsa, yapıldığı zaman da sosyal noktada sıkıntılara sebebiyet vermezse, örfe uymakta hiçbir beis yoktur. Onun için kız istemede, nişanda, düğünde, bu tarz şeylerde örfe mutabakat adına adımlar atmanın hiçbir mahsuru yok. Bunu bir kere bilelim. Nişanlılıkta biliyorsunuz örfen bizim bildiğimiz bir şey. Arapça karşılığı hıtbe. Nişanlı olmak isteyen erkeğe hatip denir. Çünkü orada bir hutbe irade edilmiştir. Yani evlilik teklif edilmiştir. Kız ise mahtube, nişanlı anlamına gelir. Yani evlilik teklif edilen anlamında. Nişan Türkçe'de ne anlamdadır? İşaret, alamet değil mi? Bu manada kullanırız. Mesela nişan alıyor birisi bir atıyı atmak için bir yere, onun adı nişan oluyor. Ya da bir mal alacak, ona bir nişan koyuyor, işaret koyuyor. O mal benimdir diye. Nişan budur zaten. Sen gittin bir kıza evlilik teklif ettin. Artık oraya bir nişan koydun, bir işaret. Başka bir Müslüman sen o işi neticelendirene kadar o kapıya gidemez. Haramdır çünkü. Sen o adımı attıktan sonra onun adı işte nişandır, alamettir, işarettir, Arapça ifadesiyle hıtbedir. Ondan sonra başka bir Müslüman o kapıda işi yok. Kıymetli kardeşlerim, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu alanda, nişan meselesinde. Bir cümle söylüyorum size ve üzerinde sizi düşünmeye davet ediyorum. Nişan asla nikah demek değildir. Bunu ısrarla üzerinde durup anlamamız gerekir. Nişan oldu diye her şey artık serbesttir diye bir mantık yok. Örf bunu böyle anlıyor, algılıyorsa da bu şeriatimize muhalif bir şeydir. Nişan olduktan sonra artık sen bir işaret koymuşsun. Ondan sonraki süreç nikaha kadar nasılsa öncesinde sonrasında öyledir. Hadi diyelim birkaç kez görüşebilir, konuşabilirsin. Havlet ortamına yer açmamak kaydıyla. Yoksa yabancı bir kadının elini tutabilir mi bir Müslüman erkek? Tutamaz. Nişanlısının elini de tutamaz. Nikah olmadıkça.
Yabancı bir kadınla tek başına bir yerde oturup sohbet edebilir misin saatlerce? Edemezsin. Nişanlınla da yapamazsın. Çünkü ortada daha nikah yok. Nişan yapılıyor, bir bakıyorsun gelin hanım başladı el öpmeye. Daha hiçbir şey yok ortada. Oradaki o bey, yani damadın babası, senin müstakbel kayınbaban. Daha olmamış, nikah yok. Damat için de aynı şey geçerli. Kayınvalide müstakbel kayınvalidedir. Nikah olmayana kadar bu manada hiçbir şey yapılmaz. Bunu iyice anlamak durumundayız. Belki buradaki cemaat değil ama şimdi sokakta, caddede insanlar bizi duysa bunlar ne konuşuyorlar diyebilirler. Ne nişanı, biz neler duyuyoruz diyebilirler ama benim onlarla işim yok. Şeriat bunu söylüyor. Modern hayat bize başka şeyler dayatıyor. Örf dediğiniz, gelenek dediğiniz, görenek dediğiniz şeyler bize başka şeyler dayatıyor. Biz Müslümanlar olarak şeriatimizin bize çizdiği sınırlara riayet etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Ve ben de bu manada hakikati size aktarmak zorundayım. Onun için nişanlılık meselesini bu şekliyle anlamak durumundayız. Tecrübeyle sabit bir tecrübevi bilgi aktarayım. Benim değil, büyük insanların, bu manada söz sahibi olan insanların nişan ile nikah arasının uzun olmaması, nikah kıyıldıktan sonra da nikahla düğün arasının uzun olmaması hasreten tavsiye edilir. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Nişan oldu, nişanla nikah arası uzun olmamalı. Nikah kıyıldı, nikahla düğün arası uzun olmaması tavsiye edilir. Yani ille de bir zaman dilimi belirlenir mi? Belirlenmez. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Ayşe anamızın nişanlılığı hariç diğer bütün nişanlılıklar ve sahabenin hayatında nişanlılıkla nikah ve düğün arasındaki fasılanın oldukça kısa olduğunu görüyoruz. Bir tek istisna vardır, Ayşe annemizdir. Ayşe annemiz 4 sene boyunca nişanlı kalmıştır. O da farklı bir durumdur. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine giren bütün annelerimizin ve o gün kitaplarda düğünlerini, nikahlarını, nişanlarını okuduğumuz sahabe efendilerimizin birçoklarının nişanlılık dönemlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Şimdi bu konuda da çok şey söylenir ama zaman geçiyor. Ben asıl söyleyeceğime getireceğim sözü, ona da getiriyorum sözümü. Gelelim nikah meselesine. Nikah meselesine geçmeden önce de bir şey söyleyeyim ki söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Değerler sıralaması diye bir gündemi olmalıdır Müslümanın. Bu değerler sıralamasının karşılığının adı da sünnettir zaten. Ne demek değerler sıralaması? Allah ve Resulü bir Müslümanın gündeminde bidayetinden ta son noktaya kadar bir sıralama yapmıştır. Birinci dereceli öncelikler, ikinci dereceli öncelikler, üçüncü dereceli öncelikler ile ahir. Bir Müslüman eğer bunları Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine, hep söylediğim söz, bir daha tekrar ediyorum, Kur'an asıl, sünnet usuldür, bize yol gösterir sünnet, aslında da Kur'an'dan öğreniriz. Bunlarda eğer biz bunlardan yola çıkarak değerler sıralamamızı Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine inşa ettirmezsek her zaman için sıkıntı yaşarız. Bugün o sıkıntıları da yaşıyoruz. Mesela Allah'ın kitabına göre ilk onlarda olması gereken bir mesele, bakıyorsun bizim hayatımızda yüzlerde bile değil. 70. sırada, 90. sırada, uzatın gitsin. Son sıralarda olması gereken bir şey, örfün ambalajına bürünmüş, gelmiş ön sıralara oturmuş. Ve biz onu ön sıralarda bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu yanlış bir şey. Bu bilgiyi unutmayın. Gelin nikah meselesine. Ben sorayım, siz söyleyin. Allah aşkına, kızı beğenmeden tutun ta düğüne kadarki süreçte isteme, nişan, ondan sonra o ailelerin şartları, konuşmaları, nişan hazırlıkları, düğün hazırlıkları, eşya alınma, ev tutulma, eşyaların düzülmesi, salonun ayarlanması, davetiyenin basılması, biliyorsunuz mesele. Hepsini uzatın. Bunların hepsini şöyle bir zihninizde canlandırın.
nikah dediğimiz şey nerede duruyor?

Ben size söyleyeyim. Nikah aralarda bir yerde duruyor. Artık herkesin dini gayretine göre bir yerlerde duruyor. Ama üzülerek şunu söyleyelim ki nikah bugün Müslümanların dünyasında bile bir hocanın önünde yapılan dini bir merasimdir. Bunun ötesinde bir şey değil. Yazık, böyle bir şey yok. Şimdi ben nikahın ne demek olduğunu söyleyeceğim size. Kıymetli kardeşlerim, bakın size bir şey söylüyorum. Hangi fıkıh kitabını açarsanız açın, hangi fıkıh kitabını açarsanız nikahın rükünleri, şartları hepsi çok açık bir biçimde söylenmiştir bize. O nikahın rükünlerinde de şartlarında da bir hoca şartı yoktur. Bir hocanın karşısında nikah kıyılacak diye bir şart yoktur. Böyle bir şey yok. Bu sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani ne demek istiyorsun hocam? Biraz daha açık konuş. Açık konuşayım. O adamlar, adam gibi adamlar, gerçek adamlar. Yani adamlığın kitabını yazan adamlar. Sahabe neslinden bahsediyorum, tabiin neslinden bahsediyorum, arkasından gelen nesilden bahsediyorum ve onlara bunları öğreten sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bahsediyorum. Dini hayatlarının esası kıldıkları için, değerler sıralamasını da Allah'ın kitabına göre tanzim ettikleri için nikah Allah'ın kitabında nerede duruyor bunu tam anlamıyla anladıklarından dolayı kendi nikahlarını kendileri kıyıyorlardı. Hiçbir nikah yoktur ki bu manada asr-ı saadette farklı bir şey olsun. Açın asr-ı saadeti baştan sona tarayın. Efendimizin nikahlarından hiçbir tanesini başkası kıymamıştır. Siz duydunuz mu Efendimiz birinin önüne gidip de nikah kıydırdığını? Yok. Sahabe gelmiş midir Efendimizin huzuruna? Bir iki rivayet dışındaki onlar da bizim anladığımız manada ritüel anlamda bir nikah değildir. Böyle bir şey yok. Her nikahı kendisi kıymıştır. Neden? Biliyor. Şartını biliyor. Hükmünü biliyor. Hikmetini biliyor. Değerini biliyor. Ve kendisi damat adayı orada ilan ediyor ve bunu söylüyor. Ama bunlar şimdi hayatımızdan çıktığı için biz bunları bilmediğimiz için mecburen dini bir merceye intikal ettirmek ve onun huzurunda bu işi yapmak durumunda kalmışız. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. Çok önemli bir mesele bu. Eğer biz nikah meselesini dini bir ritüel olarak anlarsak, merasimlerden bir merasim. Vallahi biz evlilik adına attığımız o adımda ilk kurşunu kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Neden bugün evlerimizde arızalar var? Siz buradan da anlayın. En başta işi yanlış başlatmışız. Ne anlamışız, ne anlatmışız, ne kavramışız. Karşılıklı bu meseleyi de konuşmamışız ve bu meseleyi sadece bir merasime indirgemişiz. Almamız gereken rahmetten, bereketten mahrum bir biçimde adım attığımız için de nikahtan nasiplenmemiz gerekecek olan o değerden kapıları kapatarak istifade etmemizi önlemişiz. Merasime nasıl çevirdiğimizi ben size anlatayım. Öyle çok fazla nikah kıydığım yok benim ama bazen kardeşlerimi kıramıyorum, kıyıyorum bazı nikahlar. Geliyorlar. Kız tarafımız, oğlan tarafımız, aileler hazır, her şey tamam. O ana kadar 50 bin tane iş dönmüş. Yani her iş yapılmış zaten. Düğün salonu ayarlanmış, davetiyeler basılmış, eşyalar ayarlanmış, neler neler yapılmış. Şimdi benim karşımda ben soruyorum o kardeşlerime, mehir olarak ne belirlediniz? Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Böyle bir gündem yok. Mehir yok. Oyuncak zaten. Ne olacak? Gideceğiz, hoca bir şey söyleyecek, olacak bitecek. Böyle midir nikah? Sen buna akt dedin, akit dedin, sözleşme dedin. Sen bilmeden böyle bir sözleşmeye nasıl taraftar oluyorsun? Orada imzalar atılacak. İlle de resmi anlamda bir imza atılması gerekmiyor. Allah adına bir söz verilecek. Neye söz veriyorsun? Ne adına veriyorsun? Bunu hiç mi konuşmaz eşiyle insan? Hiç mi bu manada gündemi olmaz? Hiç mi bir fıkıh kitabına bakıp da nikah ne demektir? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız diye 2-3 sayfa insan okumaz. Ben size bu konuda çok şey söyleyebilirim derdimiz olduğu için ama fazla uzatmak istemiyorum. Size işin fıkhi boyutunu da anlatmak istemiyorum. Fıkhi boyutu ayrı bir şey. Tek bir cümle söyleyeyim. Çoğunluk Hanefi olduğu için Hanefilerde nikahın

Fıkıh şöyle özetlenir. Nikah akdinin rükünleri icap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. İcap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. Nereye gitti mehir? Nereye gitti veli izni? Nereye gitti diğer şartlar? Bunlar yok. Bakın buradaki söylenen şey bu. Bütün o diğeri bu ikisinin altında. İcap ve kabulün altında onlarca mesele. Şahitler meselesi altında da onlarca mesele zaten konuşulur. İcap ve kabulü bilmeyenler için bir cümleyle söyleyeyim. İki taraftır erkek kadın. İcap ve kabul ise rızaya uygun bir biçimde seni zevceliğe kabul ettim, seni zevciliğe kabul ettim şeyini ikrarını rızayla dile getirmesidir. Nikah meselesinde fıkhın meseleleri ayrı bir şey. Burada ben size üzerinde durup biraz düşünmeniz için belli şeyleri biraz sorgulamanız için 5 tane husus emanet edeceğim size. Anlatsam saatler lazım bize. Anlatmaya imkanım yok. Gelecek derslerde de başka konulara gireceğiz. Ama bu meseleler mühim bir mesele. Bu meseleleri ben size emanet edeceğim. Biraz altlarını siz dolduracaksınız. Şimdi o cümleleri size veriyorum. 1. İmam nikahı, dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir, o da şerri nikahtır. Bir daha tekrar ediyorum. İmam nikahı, dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir, o da şerri nikahtır. Bu konuda şeriatimiz alay asla kabul etmez. Her şeyi yap, sadece bu işi de bir iş olarak çevir, böyle bir şey yok. Bakın, nikah nedir diye Allah'ın kitabına sorduğunuz zaman size cevap Nisa suresi 21. ayetten gelir. Nedir biliyor musunuz orada nikahın tarifi? Misaken galiza. Ağır bir söz, güçlü bir teminat. Zaten biz öyle koyduk değil mi? Sağlam bir teminat, ağır bir söz. Bu budur. Allah'ın kitabında nikahın tarifi bu. Ağır bir söz, sağlam bir teminat. Öyleyse eğer bu iş alaya alınacak bir mesele değil. Bu iş basite indirgenecek bir mesele değil. Bu iş başka şeylerle kıyaslanacak bir mesele de değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Ciddiyeti de buradan anlaşılır. Bir tek nikah vardır, o da şer'i nikahtır. Peki ne yapacağız şimdi resmi nikahı? Ona geleceğim. İkinci madde o. Bakın, bu konuda da aslında şeriatimizden ilham alarak belirlememiz gereken temel mesele nedir? Şerri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı işin resmi boyutu ve sicilidir. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi. Şerri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı ise işin resmi boyutu ve sicilidir. Buraya da dikkat edin. Dolayısıyla şerri nikah zaruri, resmi nikah, yani ne diyeyim şimdi, anam ağladı bu kelimeyi bulana kadar, elzemdir. Bir daha tekrar ediyorum. Şerri nikah zaruri, resmi nikah elzemdir. Neden? Eğer olmazsa nelere ne mal olduğunu görüyoruz işte yaşadığımız şu toplumda. Toplum tamamıyla İslam toplumu olsaydı, başvuracağımız bir merci olsaydı sorunlarla karşılaştığımız zaman belki farklı şeyler söylenirdi. Ama bugün çeşitli mülahazalarla resmi nikahı dikkate almayıp da kadınları, kızları mağdur edenler buradan kendi dünyalarına çok önemli mesajlar taşımak zorundadırlar. Şeriat mağdur da yaratmaz, mağdur da oluşturmaz. O yaratmaz ifadesi doğru değil. Mağrur da oluşturmaz. Ne mağdur ne mağrur. İkisine de yer yok. Hakları ortaya koyar ve o hakları korur. Yaşadığımız bir toplum var. Belli kanunlar var, nizamlar var. Kimse kendi kafasına göre bir şeyler yapamaz. Bunu yapmadığınız zaman çoluk çocuğunuzun başına gelecekler bellidir.
Bunu yapmadığınız zaman, bir sicil altına almadığınız zaman nelerle karşılaşacağınız bellidir. Mağduriyet adına genelde de kadın tarafı bu işin mağdur tarafı olduğu için bunu söylemek zorundayız. Ve bizim fıkhımız bize bunu söylettirir. Onun için ben böyle bir şey söyledim. Üzerinde durup tefekkür etmeniz gerekir burada. Üçüncüsü, bakın önem sırasına doğru gidiyoruz. Şerri nikah, karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını, taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Şerri nikah, karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını, taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Buradaki şartlar mehir değil, mehir ayrı bir madde. Nikahta kadın şart koşabilir mi? Koşabilir. Erkek şart koşabilir mi? Koşabilir. Bakın bilmiyoruz. Mesela şimdi kadınların hoşuna gidecek birkaç şey söyleyeyim. Erkekler de biraz kızsın. Geçen ders hanımları biraz kızdırdık. Dengelensin en azından. Bir kadın mesela evlilikte şöyle bir şart eşine koşabilir. Bizim fıkhımızda var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılığı var. Onu da söyleyeceğim. Benimle nikahlı olduğun müddetçe başka bir kadınla evlenemeyeceksin. Bunu nikahta şart koşabilir mi bir kadın? Koşabilir. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun karşılığı var mı? Var. Efendimiz kızlarını verirken bu şartı koşmuştur. Ebul As'a Zeynep'i verdiği zaman bu şartı koşmuş. Ebul As bu şartı ihlal etmeye yeltendiği zaman da hatırlatmıştır nikahtaki şartı. Hemen anında Ebul As geri çekilmiştir. Böyle bir şart var. Bir kadın şunu şart koşabilir mi? Benimle evleneceksin ama biz İstanbul'da oturacağız. Dışarıya çıkmak yok. Koşabilir. Bakın haklarımızı öğreniyoruz. Bilmiyoruz. Oyun oyuncağı çevirdiğimiz için başımıza gelecekleri bilmiyoruz. Daha ötesini söyleyeyim. Yine kızacaksınız ama bilsin hanımlarımız haklarını. Boşama hakkı İslam'da kimdedir? Erkekte. Kadın nikahta şart koşabilir ve diyebilir ki o haklardan birini, ikisini, üçünü bana vereceksin. Sen de erkek ol verme. Ama bunu isteyebilir ve böyle bir şart üzerinden nikah yapılabilir. Bunun başka onlarca şeyi var. Bunlar gündem edilse, gerçek manada öğrenilse, haklar, sorumluluklar karşılıklı bir biçimde ortaya konsa, nikahın ne kadar mühim bir şey olduğu daha da iyi anlaşılacak. Biz bilmeden işte geliyoruz bir imamın önüne, Allah ne verdiyse söyleniyor, Fatiha okunuyor, iş bitiyor. Böyle değil işte. Öyle olmadığını şeriatimiz söylüyor. Dördüncüsü, mehir. Biz mihir de diyoruz ama doğrusu mehirdir. El mehru yani mim, ha, he yani daha doğrusu he ve ra. El mehru böyle bilelim ki doğrusunu da kullanmış olalım. Kadının hakkı ve teminatıdır. Mehir kadının hakkı ve teminatıdır. Dikkat buyurun, Hanefilere bu sözüm. Diğer mezhep mensupları açsın fıkıh kitaplarında sorumlulukları ne öğrensinler? Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür. Hanefilere göre böyle. Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür. Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır. Son cümleyi tekrar ediyorum. Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır. Duyuyorum. Ben şahit olmadım. Ben şahit olsam asla o nikahı kıymam. Ama duyuyorum. İmam kıyacak, soruyor, ne belirlediniz mihri? Oradan birisi diyor ki hocam ne satıyoruz, mal mı satıyoruz? Haşa. Bu işte şeriatı bilmemek ve cahilane bir sözdür. Böyle bir şey değil, kadının teminatıdır bunu. Allah koymuşsa eğer, bunu kitabına ayet olarak yazmışsa, bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem onlarca hadisinde bize bir şeyler söylemişse, sen nasıl kalkar böyle bir söz söylersin? Bu bir teminattır, bunu çok iyi bilmeli.
Alt sınırı, üst sınırı var mı bunun? Yok. Bunu tamamen sana bırakmış. Ama sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem makul olsun, karşı tarafı ödeyebilsin diye bir tavsiyede bulunmuş. Ancak eğer kadın bugünkü sosyal ortamda boşandığı zaman başına gelecekleri biraz düşündüğünde mehri en üst düzeyde tutmasında hiçbir sakınca yok. Yani bir kadın kalkıp diyebilir ki bana ne kadar diyelim, 500 kilo altın isteyebilir mi bunu? İster, hakkıdır. Hiçbir behis yok bu konuda. Çünkü onun teminatıdır bu. Boşandığı zaman da bu hakkı alacaktır ya da nakdi alacaktır. Biliyorsunuz mehri müeccel ve mehri muaccel diye iki şekliyle fıkıhta değerlendirilir. Burada belirlenmezse ne olur? Diyelim ki mihir belirlenmedi. Belirlenmemesi nikaha bir zarar verir mi? Vermez. Onu da fıkıh konuşur. O da fıkhımızın bir meselesidir. Belirlenmezse kıyas edilir. Mihri misl denir ona. Misliyle bir şekliyle tayin edilir. Ona göre de şekillendirilir. Hazreti Ömer'in hatırasını hatırladınız mı bilmem. Medine'de hanımlar biraz fazlaca mihir almaya başlamışlar. Erkekler de şikayet etmişler Emir el Müminin olan Hazreti Ömer'e. Kadınlar o kadar mihir istiyorlar ki evlenemiyoruz. O anda biraz gadaplanmıştır. Celal sıfatı öne çıkmıştır. Çıkmıştır hutbeye ve orada hanımlara yönelik bir hutbe irad etmiştir Hazreti Ömer. Ey kadınlar demiştir. Siz böyle böyle mihirler istiyormuşsunuz. Onun için Medineli erkekler size talip olamıyorlarmış. Bu mehir oranlarını ben şu miktara çektim. Bundan sonra bundan fazlasını istemeye hakkınız yok. O anda perdenin gerisinde bir hanım sesi. Medine'den bahsediyoruz, dikkat buyurun. O hanımın kim olduğu belli değil ama muhtemelen Şifa bint Abdillah, ona çok benziyor çünkü tavır ve bazı şeyleri birleştirdiğimiz zaman o ismi elde edebiliyoruz. O anda sesleniyor. Ey Ömer diyor. Sen Allah'ın kitabındaki ayeti bilmiyor musun? Allah demedi mi kantar kantar altın verseniz bile onlardan geri bir şey almayın. Allah bize bu hakkı vermişken sen nasıl bu hakkı bizden alırsın? Ömer gerçek bir Ömer'dir. Gerçek bir devlet başkanıdır ve gerçek bir emir el müminindir. Anında özür dileyecek. Yazıklar olsun sana Ömer diyecek. Bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ben bu ayeti unutmuşum diyecek. Özür dileyecek ve istediğiniz kadar alın diyecek. Ömer böyle. Ömer Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman hali bu. Ama şimdi kalkacak bazı cahiller mehir konusunda ileri geri konuşacak, farklı şeyler söyleyecek. İşte nikahın önemli bir parçası olan bu meseleyi de böyle anlamalıyız. Şimdi hepinizin affınıza sığınarak bu kürsünün de biliyorum kıymetini biraz düşürecek birkaç kelime edeceğim ama yapacak başka bir çarem yok. Bu beşinci maddede bir iki kelimeden dolayı beni mazur görün. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır, insanlara duyurmaktır. Gizli saklı, yalan dolan, alavere dalavere nikah olmaz. Bütün bunlardan uzak durulmalıdır. Ne demek bu? Bu bir yaramız aslında. O yarayı da bu vesileyle konuşmamız gerekecek. Hanım kızımız arıyor. Telefonun diğer ucunda ağlıyor ve başlıyor anlatmaya. Üniversitede okuyan bir kızımız. Hocam işte falancası. Hanefilerde veli izni yok dedi, beni kandırdı. 2-3 arkadaşımızın bildiği bir evlilik, bir nikah yaptık, gizli bir nikah. Bizden başka da bilen yok. Şimdi de beni boşamak istiyor, bana sahip çıkmıyor. Ne yapacağız bunları? Bunlar bir iki tane değil. İnanın ki şu anda bu tarz meselelerle karşı karşıyayız. Gençler nereden öğrendiler? Hanefi mezhebinden hiçbir şey bilmez, bu işine yarıyor, bunu biliyor. Sorsan diğer şartları bildiği yok ama bu işine yarıyor. Peki Hanefi mezhebi niçin veli iznine şart koşmamıştır? Bunun için ne söylersin dediğinde iki cümle söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söyledi? Bu konuda nasıl anlaşılmalı söylesen iki cümle söyleyemez. Aziz kardeşlerim, bu vesileyle sizlerin şahsında bütün herkese söylüyorum. Nikahta asıl olan şey ilandır. Şahitler bunun içindir. O iki şahit

İlle de iki şahit olacak diye anlaşılmamalıdır. O resmi nikahta, belediye nikahında. Bizdeki nikahta iki şahit asgaridir. Ama asıl olan şey nedir biliyor musunuz? İlandır. Cemaatin huzurunda olacak ve bütün Müslümanlar bilecek falanca filancanındır. Onunla evlenmiş, hayatlarını birleştirmiştir. Artık aralarında bir hukuk başlamıştır. Bütün akrabaları, anası, babası, amcaları, dayıları, teyzeleri, bütün mirasçıları, o mala ortak olan herkes bundan haberdar olmalıdır. Böyle olursa nikah sahih bir nikah olur. Yoksa sen, ben, bir iki tane de arkadaş, tamam, bugün de hoca bir şey söyledi, hocaya da gerek yokmuş, ben kendi nikahımı kıyabilirim deyip işin içinden çıkamayız. Gizli saklı nikah olmaz, bunu bilelim. Bu nikah meselesinde önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. İkincisi, yalan dolan. Bu ne? Bu da var. Duyuyoruz. Bazen meseleler geliyor bize. Adam mesela başka bir evlilik yapacak, ikinci evlilik. Hiç kimsenin haberi yok. Varıyor bir imamın yanına, yalan beyanda bulunuyor. Hanımımı boşadım diyor. Bu da benim hanımımdı. Onunla bir daha nikah kıymak istiyorum diyor. Ve böyle bir yalan beyan üzerinden nikah kıyılıyor. Bunlar var yani, ne yazık ki bugün bu toplumda bu tarz şeyleri daha çok duyar olduk. Daha fazla örnekler anlatıp sizin safi dimağlarınızı ifsad etmek istemiyorum. Ama biliyorum ki siz ben ne kadar biliyorsam benden daha fazlasını biliyorsunuz. Onun için bu manada da bir şeyler olduğunu bilin. Alavere dalavere ney? Onun için de söyleyeyim. Burada önemli bir mesele üzerinde biraz durmamız gerekir. Bugün İslam toplumu olarak, ehli sünnet olan İslam toplumu olarak bizim toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bir imtihanlardan bir tanesi de muta nikahıdır. Şimdi açıkça buradan bir şey söylüyorum ve iki zümreyi muhatap almadan söylüyorum. O zümrelerden bir tanesi şu: adam kendini mezhepler üstü görüyor. O zaten çağın Muaz İbni Cebeli maşallah. Allah'ın kitabını almış önüne, içtihat ediyor. Mezhep falan tanıdığı yok. Her mezhepten işine geleni toplamış. Bu çağın müçtehitlerine benim söyleyecek bir sözüm yok. O müçtehitlerin içtihatlarına uyup da amel edenlere de ben bir şey söylemiyorum. Benim onlarla işim yok. Adam Şii'dir, Caferi'dir. Kendi mezhebinde bu işin bir yolu vardır. Onunla amel ediyordur. Benim onlara da söyleyecek bir sözüm yok. Ama benim sözüm, kendini ehli sünnet diye tanımlayan, Hanifi olan, Şafi olan, Maliki olan, Hanbeli olan kardeşlerime, kendisini ehli sünnet olarak tanıyanlara bir şey söylüyorum. Dört mezhebe göre de muta nikahı haramdır, haramdır, haramdır. Sen başka bir şeyle amel edeceksen sen bilirsin, ama ben hükmü sana açıklamak zorundayım. Bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en sahih kaynaklarımızda, başta Müslim'de olmak üzere, Tirmizi'de olmak üzere, Beyhaki'de olmak üzere, Ebu Davud'da olmak üzere, onlarca hadiste, başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bizzat duyan ve nakleden Hazreti Ali olmak üzere, Hayber dönüşü sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyi haram kıldı. Onlardan biri ehil eşek etinin yenilmesiydi, diğeri ise muta nikahıydı. Bunu duyar amel edersin. Ben bir şey söylemem, zaten onu söylerim, amel et derim. Ama dersin ki ben başka bir şey yapıyorum, ben ona da bir şey söylemem. Ama bizim nikahımızla, toplumumuzla, toplumumuzun sinir uçlarıyla, toplumumuzun hassasiyetleriyle kimsenin oynamaya hakkı yok. Ve kimsenin iffet meselesinde perdeyi aralamaya, perdeyi yırtmaya, bunu lekelemeye de hakkı yok. Bunu yapacaksa birileri kalksın başka şeyler altında yapsın. Ama biz bu meselede nikah meselesini çok önemli bir mesele olarak görür, hükümlerine ittiba eder ve gereklerini yerine getiririz. Onun için bu beşinci maddeyi özellikle söyledim size. Aziz kardeşlerim, biraz teknik bir mesele oldu biliyorum bugünkü ders, ama ne yapalım? Bazen bunlar da gerekli ve bunlar önemli. Şimdi bir Medine'ye gidelim. Mekke'ye gidelim bugün, gelin. Mekke'ye gidelim, sözlerimizi Mekke'den bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı. Yüz binler var Efendimizin karşısında. Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de.

0: Halife'de parça parça hutbeler irad etmiş. O hutbeler bizim elimizde şimdi veda hutbesi diye biliniyor. Bir tablo, artık Mina'da mı, Arafat'ta mı, Müzdelife'de mi bilmiyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devesinin sırtında, tam önünde de isme dikkat edin, Rebia İbni Ümeyye İbni Halef. Ümeyye İbni Halef'in oğlu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüden diri, diriden ölü çıkar ayetinin izharını, tefsirini hayatında öyle gösteriyor. Ümeyye İbni Halef ölü bir adamdır. O adamın oğlundan sahabe çıkartmış bu din. Böyle bir din ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün devesinin önünde, tabir caiz ise Efendimizin o gün hoparlosu. Efendimiz bir cümle söylüyor. Onun sesi gür olduğu için o gür sedasıyla aleme haykırıyor o sözleri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleleri söylüyor. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Efendimiz veda haccında son sözleri niteliğinde olan o hutbesinde bunu söylüyor. Dikkat buyurun. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Neyi tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında Nisa suresinin 21. ayetindeki misakan galiza kelimesinin Efendimizin dilindeki tefsiri bu. Bunu söylüyor Efendimiz. Nikah neymiş onu söylüyor. Onları Allah adına emanet aldınız. Namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinizde haklarınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır deyip o hakları söylüyor. O haklar meselesine geleceğiz. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Erkekler, kadınlar emanet dedi. Peki ne dedi erkekler? Başka bir şey daha. Müminin nifak çizgisine doğru yürümeye başladığı zaman, kimde şu üç haslet, bazı hadislerde dört haslet olursa, onda münafık alameti vardır diye saymaya başladığı zaman, en başta saydığı cümlelerden biri ne? Emanete ihanet ederler. Siz zannetmeyin ki emanete ihanet sadece malla alakalıdır. Allah adını aldığınız o kadınların haklarını gözetmediğiniz zaman emanete ihanet ettiniz. Ve orada başladı nifak adına bir adım, Allah korusun. Bu sözü anlayacaksın ki sen son kalemiz aile diyeceksin ve dört elle sarılacaksın. Bu sözü anlayacaksın ki sen, ben Medine'yi evimde başlatmazsam Medine İslam toplumuna gelmeyecek hakikatini kavrayasın. Bu sözü anlayacaksın ki sen bedevilikten medeniliğe şahsiyetinle taşınacaksın. Sonra evini, aileni sen Medine kılacaksın. Yani devlet kılacaksın evini. Sonra o devletler çoğalacak inşallah, İslam toplumu olacak ve oradan medeniyete doğru bir pencere açılacak. İşte çağrımız bu olmalı, derdimiz bu olmalı, davamız bu olmalı. Allah evlerimizi Medine kılsın. Nikahlarımızı sağlam bir nikah eylesin. Teminat adına, ağır söz adına sorumluluklarımızı bizlere tattırsın ve yaşattırsın. İçimizde bekar olan kardeşlerime de bu hususiyetlere riayet eden evler, haneler nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numara

0: numaralarımızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey amir, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
6: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
7: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
3: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
8: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu

0: değil.
1: Olmaz mı?
2: Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim.
1: Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım. Hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri, tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor.
3: İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar.
2: Peki nasıl olacak bu?
1: Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
2: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız.
1: Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler.
2: Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm.
1: Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliye tıkarız. Ey Ebu Leheb! Bir tek sen farklısın onlardan.
4: Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?
1: Elbette, her şeyi.
4: Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız.
2: Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat.
4: Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar.
1: Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?
3: Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar.
1: Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar.
2: Hemen bir kalem bulun.
1: Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşimoğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak. Ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
3: Evet, en doğrusu buydu. Evet, doğru. Bunu daha önce yapmalıydık.
5: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
3: Evet.
5: Akrabalık yok, saygı yok.
6: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
7: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
3: Peki baba.
7: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
3: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
7: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
6: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak

0: mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
1: Yavrum, ağlama ne olur.
2: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
1: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
2: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
1: Kim gelmiş?
2: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
2: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
1: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazara inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
2: Allah yardımcımız olsun.
1: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
2: İnşallah.
0: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
0: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş, yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
4: Hadi, selametle bunu sahiplerine ulaştır.
5: Hakim bin Hiza, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
4: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
5: Seni de onların arasına tıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
6: Ne oluyor burada?
5: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
6: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
5: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
6: Aç adamın yolunu da geçsin.
5: Ebu'l-Vahteri, bu senin işin değil, karışma.
6: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
5: İskancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildireceksin?
6: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana şimdi. Al sana.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he?
2: Krallarımızı iyice saymak ne demek?
1: İbret alem olsun.
3: Ne oluyor orada?
2: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
2: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
5: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı, elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
4: Ben sana destek olurum.
5: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
4: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esved ile görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
5: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 harekete geçmeye, ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.

0: www.radyohedef.com. Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
2: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Amr bin el-Cemuh'un Müslüman olması için kendi oğluyla Muaz bin Cebel'in gayret göstermeleri. Ensar Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra Medine'ye döndüler. Bundan sonra İslam Medine'de yayıldı. Ama yine de Medine'de birçok müşrik bulunuyordu. Bunlardan birisi de Amr bin Cemuh'tu. Oğlu Muaz da Akabe'de bulunmuş ve orada Hazreti Peygamber'e biat etmişti. Amr bin Cemuh, Beni Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi. Kendisine odundan bir put yapmış, ona tapıyordu. Bu putun adı Menat'tı. Daha önceleri Medine'nin ileri gelenleri de hep böyle yaparlardı. Cemuh, tapmakta olduğu bu putu ara sıra temizlerdi. Beni Seleme gençlerinden kendi oğlu Muaz, Muaz bin Cebel ve Müslüman olup da Akabe biatında bulunmuş olan bazı gençler bir gece bu putu çalarak götürür, Beni Seleme'nin defi hacetlerini yaptıkları çukurlarından birisine atarlar. Her tarafı pislik içinde kalır. Sabahleyin Amr, azap olmasıca bu gece bizim ilahımızı kim çalıp götürmüştür der. Sonra da onu arar ve atıldığı çukurda bulur. Onu oradan çıkarır, yıkar, temizler ve evindeki yerine kor. Sonra da Allah'a yemin ederim ki bu işi senin başına açanın kim olduğunu bilseydim onu rezil ederdim der. Aynı gençler Amr'ın uyumasından sonra o gecede putu alıp yine o çukura atarlar. Bu iş böyle uzun müddet devam eder. Sonunda bir gün Amr yine onu pislikten çıkarır, temizler ve yerine kor. Boynuna da bir kılıç asarak şöyle der. Andolsun ki bu işi sana kimin yaptığını bilmiyorum. Şayet kendine bir hayrın varsa işte sana bir kılıç. Onunla kendini koru. Akşam olunca gençler yine putu yerinden alırlar, boynundaki kılıcı çıkarırlar ve bu sefer onu bir köpek leşine bağlayarak yine aynı çukura atarlar. Sabahleyin kalkan Amr putunu yine bulamaz. Onu bulduğunda bu kez de bir köpek

peşine bağlanmış olduğunu görerek içinde bulunduğu gülünç hali anlar ve kavminden Müslüman birisiyle konuşarak İslam'ı kabul ederek çok iyi bir Müslüman olur. Amr Müslüman olup Allah'ı tanıdıktan sonra o putu her hatırladıkça ona sövüyor ve kendisini bu körlük ve sapıklıktan kurtaran Allah'a şükrediyor ve şu şiiri okuyordu. Ben geçmişten ötürü Allah'a dönüş yapıyor, ateşinden kurtulmak için ona sığınıyorum. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ediyorum. O, Kâbe'nin de, onun örtüsünün de ilahıdır. Yoldan çıkanların ve gökten düşen yağmur taneleri sayısınca onu tesbih ediyorum. Çünkü o, karanlıklar içinde bulunduğum bir sırada bana yol gösterdi. Menat denilen putun bağlılarından olduğum bir sırada beni hidayete erdirdi. Beni, şakaklarımdaki saçlar beyazlaştıktan sonra onun aybından ve utancından kurtaran da odur. Ben bu karanlıklar içerisinde neredeyse helak oluyordum. Fakat o, takdiriyle bana yetişti. O halde yeryüzünde yaşadığım sürece yalnız ona şükreder ve yine sadece ona hamd ederim. O, bütün mahlukatın ilahı ve rızık vericisidir. Şu anda Allah'ın evinde ve onun himayesinde olmak isterim. Amr bin Cemu, putunu yeren başka bir şiirinde de şunları söylüyordu. Andolsun ki sen bir ilah olsaydın, bir köpek leşine bağlanıp da pis bir çukura atılmazdın. Yazıklar olsun seni ilah edinip sana kulluk yapana. Verdiğin zararları artık anladık. Nimetlerin sahibi olan o yüce Allah'a hamdolsun. O, rızıkları veren din sahibidir. Beni küfrün rehini olup kabir karanlıklarına girmekten kurtaran da O'dur. Ebu Derda'nın Müslüman olması ve Abdullah bin Revaha'nın bu konuda gayret etmesi. Ebu Derda, ailesinin en son Müslüman olan ferdiydi. Onun elinde tuttuğu ve üzerinde mendille kapattığı bir putu vardı. Abdullah bin Revaha durmadan onu İslam'a davet ediyor, o ise kabul etmeye yanaşmıyordu. Onlar cahiliye döneminde kardeş olmuşlardı. Bir gün Ebu Derda'nın evinden çıktığını gören Abdullah koşarak onun evine girdi. O sırada Ebu Derda'nın hanımı başını tarıyordu. Ona kocasının nerede olduğunu sordu. O da "Ebu Derda biraz önce çıktı," dedi. Bunun üzerine Abdullah doğruca putun bulunduğu odaya girdi. Getirmiş olduğu baltayla Ebu Derda'nın putunu parça parça etti. Bunu yaparken bir yandan da "Dikkat edin, Allah'la beraber çağrılan her şey batıldır" şeklinde bazı şeyler söylüyordu. Balta seslerini duyan kadın, "Ne yapıyorsun ey Revaha'nın oğlu? Bizi helak mı etmek istiyorsun?" dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha evden çıktı. Bu olayı Ebu Derda'ya da söylemedi. Eve dönen Ebu Derda, hanımının ağladığını gördü ve "Niçin ağlıyorsun? Ağlamana sebep olan şey nedir?" diye sordu. Kadın şöyle cevap verdi. "Beni Abdullah bin Revaha ağlattı. Sen gittikten sonra buraya geldi ve gördüğün gibi putunu kırdı," dedi. Ebu Derda buna çok öfkelendi. Fakat bir yandan da kendi kendisine, "Eğer bu putta hayır olmuş olsaydı, kendisini savunabilirdi," diye düşünüyordu. Daha sonra evinden çıktı. Yanında İbni Revaha olduğu halde, Hazreti Peygamber'e gitti ve Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in haraç ve esirler hakkında Amr İbnül As'a mektup göndermesi. Ziyad bin Cez'ez-Zebidi şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İskenderiye'yi fethettik. Sonra da Belhip'te Hazreti Ömer'in mektubunu beklemeye başladık. Sonunda beklediğimiz mektup geldi. Mektupta şunlar yazıyordu. Mektubun elime ulaştı. Orada İskenderiye kralının elinizdeki esirlere karşılık cizye teklifinde bulunduğunu yazıyorsun. Hayatım üstüne yemin ederim ki bana göre sürekli bir cizye hem bizim için hem de bizden sonra gelecek olan Müslümanlar için paylaştırılan ve sanki hiç olmamış gibi olan bir esirden, bir ganimetten çok daha hayırlıdır. Bunları İskenderiye kralına bildir. Bize cizye versin. Sen de
elindeki esirleri

Müslümanlıkla kendi dinleri arasında seçim yapma hususunda serbest bırak. Kim İslam'ı seçerse o Müslümanlardandır. Müslümanlar için geçerli olan şeyler aynıyla onun için de geçerlidir. Kim de kavminin dinini tercih ederse, kavminin boynuna vurulan cizye zilleti onun da boynuna vurulacaktır. Arap arazisine dağılıp da kimi Mekke'ye, kimi de Medine'ye giden esirlerine gelince, artık onları iade etmeye gücümüz yetmez. Gücümüzün yetmeyeceği bir konuda barış yapmak da istemiyorum. İskenderiye'nin fethinde sahabelerin esirlere davranışları. Amr İbnül As, İskenderiye kralına haber gönderdi ve Hazreti Ömer'in mektubundan bahsetti. İskenderiye kralı, "Ben bu şartları kabul ediyorum." dedi. Bunun üzerine biz, elimiz altındaki esirlerin hepsini bir araya topladık. Sonra tek tek her birine İslam'ı seçmekle Hristiyan kalmak arasında serbest olduklarını söylüyorduk. Onlardan biri İslam'ı seçerse biz hep bir ağızdan tekbir getiriyorduk. Öyle ki bu tekbirler İskenderiye'nin fethi günündeki tekbirlerimizden çok daha şiddetliydi. Bu Müslüman olanları kendi saflarımıza alıyorduk. Hristiyanlığı seçerse karşı taraftakiler bağırışıyorlar ve onlar da onu kendi saflarına alıyorlardı. Biz de ona cizye vereceğini söylüyorduk. Böyle bir durumda sanki bizden biri onların saflarına katılmış gibi üzüntü duyuyorduk. Son esir de ortaya getirilinceye kadar bu böyle devam etti. Ebu Meryem, Abdullah bin Abdurrahman da bunlar arasındaydı. Onu da ortaya getirdik ve İslam'la Hristiyanlıktan hangisini seçeceğini sorduk. Ebu Meryem'in anası, babası ve kardeşleri Hristiyanlar tarafındaydı. Fakat o İslam'ı seçti. Biz de onu kendi saflarımıza aldık. Bunun üzerine babası, annesi ve kardeşleri onun üzerine hücum ederek onu kendi saflarına çekmek istediler ve sırtındaki elbiseleri paramparça ettiler. O önceleri Beni Zübeyd'in müfettişiydi. Şimdi ise bizim müfettişimizdir. Hazreti Ali'nin bir Müslümanla Kürk meselesi ve Hristiyan'ın İslam'a girmesi. Hazreti Ali pazara çıktığı bir gün, daha önce kaybettiği kürkünün bir Hristiyan tarafından satılmakta olduğunu gördü. Yanına vararak, "Bu kürk benimdir. Ben bunu kaybetmiştim. Gidelim aramızda Müslümanların kadısı hükmetsin," dedi. O sıralar Müslümanların kadısı Şureyh'ti. Onu bizzat Hazreti Ali tayin etmişti. Şureyh, Hazreti Ali'nin geldiğini görünce yerinden kalktı. Hazreti Ali'yi oraya oturttu. Kendisi de gidip Hristiyan'ın yanına oturdu. Hazreti Ali, "Ey Şureyh, eğer hasmı Müslüman olsaydı, kesinlikle onunla beraber otururdum. Fakat ben Hazreti Peygamber'den şunları işittim. Onlarla musafaha etmeyiniz. Karşılaştığınızda ilk selam veren siz olmayınız. Hastalarını ziyaret etmeyiniz ve cenaze namazlarını kılmayınız. Onları yolların dar kesimlerinden geçmeye zorlayınız. Allah'ın zelil kıldığı gibi siz de onları zelil ediniz. Benimle şu kişi arasında sen hüküm ver ey Şureyh," dedi. Şureyh, "Peki ey müminlerin emiri, sen ne diyorsun?" diye sordu. Hazreti Ali, "Bu benim kürkümdür. Ben onu uzun bir süre önce düşürerek kaybetmiştim," dedi. Şureyh, "Ey Hristiyan, sen ne diyorsun?" dedi. Hristiyan, "Ben emirül müminini yalanlamıyorum. Fakat kürk benimdir," dedi. Şureyh, Hazreti Ali'ye hitaben, "Eğer delilin yoksa bu kürkü ondan alamazsın," dedi. Hazreti Ali de, "Doğru söylüyorsun ey Şureyh," dedi. Bunun üzerine Hristiyan, "Bense şehadet ederim ki bu hüküm peygamberlerin hükümlerindendir. Müminlerin emiri kendi kadısına gidiyor, kadısıysa onun aleyhinde hüküm veriyor. Andolsun ki ey emir el müminin, bu kürk senindir. Sen bu kürkü düşürdüğün sırada ben arkanda bulunuyordum. Onu düşürdüğün yerden ben almıştım. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun Resulüdür," dedi ve Müslüman oldu.
bu manzara karşısında

0: Hazreti Ali, Müslüman olduğuna göre kürk de senin olsun dedi ve ayrıca kendisine bir de at hediye etti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8.

0: Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Maun suresi ya da Suretul Din, Suretul Din, Din suresi veya Yetim suresi, yetimden bahsettiğinden dolayı. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in tertibi itibariyle baktığınız zaman Kureyş suresinden sonra geliyor. Tertip itibariyle baktığınızda Kureyş suresi ile Maun suresi arasındaki münasebet nedir? Allah Azze ve Celle Kureyş suresinde اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ buyurmuştu. İnsanları, beşeriyeti ibadete davet etmişti. Kime kul olacaktı insanlar? اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ onları doyuran, açlıklarını gideren Allah Azze ve Celle'ye. Peki Maun suresine baktığımız zaman onlar فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ yetimi itip kakan adamlar, onlara ekmek vermeyenler, yetimlere ekmek vermeyenler, cemiyetinde yetim çocuklara yer açmayanlar. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ miskin olanlara kendileri vermiyorlar ama başkalarının vermelerine engel oluyorlar. Başkalarına hadi ben veremiyorum sen kalk ver demiyorlar. Cimrilik onları bütünüyle yetime karşı, mağdura, mazluma karşı karartmış. Gözleri kararmış, kalpleri, yürekleri kararmış. O halde Maun suresinin Kureyş suresiyle birinci alakası budur. İkincisi ise arkadaşlar فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Allah Azze ve Celle Kureyş'e olan ülfetini anlatmıştı. Onlara o seyahatleri sevdirmişti. Onların yollarını açmıştı. Eğer Ebrehe ordusuyla beraber Kabe'yi Muazzama'yı yıkmış olsaydı onlar aç kalacaklardı. Yemen'e, onlar Şam'a gidemeyecekler. Mekke-i Mükerreme'de onlara, onlar için müsait bağlar, bahçeler olmadığından ticaretin dışında başka geçimlerini sürdürecek yol yoktu. Peki bütün bunları yapan, ortamı hazırlayan Allah Azze ve Celle. Cenab-ı Hak bunu onlara hatırlattıktan sonra فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ bu beytin sahibine ibadet etsinler. Peki Maun suresinde İslam Medine'ye Efendimiz Aleyhisselam'la teşrif ettiğinde orada münafık diye bir zümre zuhur etmişti. Onlar dilleriyle Müslüman olduklarını izhar ediyorlar ama kalplerinde küfrü gizliyorlardı. Bunlar feveylül lil musallin. Büyük bir azap var o namaz kılanlar için. Feveylül lil musallin. Onlar zarflarıyla camide ama akılları Ebu Cehil'in karargahında. Namazı suret itibariyle kılıyorlar ama hakikatte namaz kılarken okumuş olduğu ayetleri onlar inkar ediyorlar. Allah Teala ibadete davet etmişti insanları. Bir kısmı bütün varlığıyla, bütün hücreleriyle Allah Teala'nın davetine icabet ettiler, namaz kılıyorlar. Başlarını yere koyuyorlar, ruhlarıyla semaya yükseliyorlar. Ama İslam Medine'ye intikal ediyor. İmanın, İslam'ın bir devleti var. Onlar o devletten istifade edebilme adına camiye geliyorlar. Namaz kılıyorlar fakat ruhlarıyla değil, bedenleriyle oradalar, akıllarıyla, kalpleriyle inkar ediyorlar. O halde ibadete Allah Teala'nın çağrısı var. Bir kısım Müslüman, bir kısmı insanların icabet ettiler, uydular, kabul ettiler. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ onların namazda huşuları var. Allahu Ekber deyince masivadan maveraya onların yürekleri yükseliyor, yüceliyor. Diğeri ise münafıklar. Onlar surette namaz kılıyorlar fakat hakikatine namazın inanmıyorlar. Arkadaşlar tertip itibariyle baktığımız zaman Kureyş suresinden sonra geliyor. Arada böyle bir münasebet var. Peki nuzule baktığımız zaman bu sure, yani Maun suresi, Tekasür suresinden sonra nazil oluyor. Elhakumut tekasür. Peki bu sure de Mekke'de nazil oluyor. Maun suresi, bu da Mekke'de nazil oluyor. Arada zaman itibariyle hemen ondan sonra nazil oluyor. Arkadaşlar, Tekasür suresi, Maun suresi arasında şöyle bir münasebet var. Allah Azze ve Celle elhakumut tekasür. Tekasür yani çokluk, çoklukla iftihar etme. Evlatlarıyla, mallarıyla, hanlarıyla, hanumanlarıyla iftihar etme. Onları meşgul etti. Mekke'deki müşrikleri o kadar ki hatta zurtumul makabir. Makbere kadar, ölene kadar ayılamadılar. Ölene kadar onlar uyanamadılar, orada kaldılar. Otururlar, derlerdi ki bizim kabilede falan var. Diğeri bizde de şu var. O bizde şu var, diğeri bizde şu var. Hayattakileri sayıyorlar, o yetmiyor. Sonra makbere gidiyorlar, oradakileri sayıyorlar. Efendim makbere gitmek lazım. Mezarlığa gitmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اَلَا فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ Önce makberlere gidişi yasaklamıştı. Neden? Çünkü ağlıyorlar, yatıyorlardı mezarların üzerinde. Sonra müminlerde iman muhkem hale gelince Efendimiz makberleri ziyaret edin. Çünkü mezarlık insana ahireti hatırlatır. Onun için ecdadımız İstanbul'a baktığınız zaman mezarlar şehrin içindedir. Camilerin avlusundadır. Camiye girerken orada mezarları görür. Ya da oturur esnaftır, karşıda mezar vardır. Hayatla ölüm, dünya ile ahiret baktığınız zaman iç işedir. İşte o zaman Müslüman hayatın her anında ahireti düşünür. Diyor ki Hasan Basri Hazretleri, La yughurrannakum kesratu men tara havlek fe inneke temutu vahdek ve tub'asu vahdek ve tuhasabu vahdek. Etrafındaki insanların çokluğu seni aldatmasın. La yughurrannake

Esratu men tera havlek. Etrafındaki insanların çokluğu seni aldatmasın. Şu kadar adamın var, şu kadar hizmetçin var. Ya da devlet başkanısın, orduda şu kadar asker var. Fe inneke temutu vahdek. Yalnız öleceksin. Onlar seninle ölmezler. Yalnız dirileceksin ve yalnız hesaba çekileceksin. Peki onlar ne yaptılar? İman olmayınca onlar yüzler binler oturdular mallarıyla, evlatlarıyla, nüfuslarıyla, zenginlikleriyle, servetleriyle iftihar ettiler. Ya kabre gittiler, kabirdekileri saydılar ya da hatta zurtumul makabir, ölene kadar onlar gözlerini açamadılar. Hayat böyle devam etti. Şimdi bu adam sayıyla, malla, mülkle iftihar edenler, onların halleri dünyada nasıldır? Vasıfları, sıfatları nelerdir? Maun suresinde Allah Azze ve Celle bize onu anlatıyor. Yani elhâkumut tekâthur, çokluk, mal, servet, evlat, onunla meşgul olanlar, elhâkumut tekâthur ya da servetin, malın kendilerini meşgul ettiği, ta ölüme kadar sürüklediği, dünyada yaşarken gözlerini açıp ibret alamayan adamlar, onların dünyadaki halleri, durumları, vasıfları nelerdir? İşte Maun suresinde Rabbimiz bize onu anlatıyor, onu tafsil ediyor. Aradaki nuzul itibariyle baktığımız zaman iki surenin münasebeti budur. Eraytellezî yükezzibu biddîn. Şimdi rü'ye kardeşlerim, rü'ye bir, rü'ye basariyi olur, bir de kalbiyi olur. Yani gözünle gördün mü? Eraytellezî yükezzibu biddîn. Dini yalanlayan adamı. Ya da kalbiyi olur. Ahbirni, haber ver. Görüyor musun, biliyor musun, bildin mi, tanıdın mı o adamları? Ne yapıyor bu adamlar? Dini inkar ediyor, yalanlıyor. Din arkadaşlar hayat nizamı. Her şeyin bir kuralı var, kaidesi var. Bir makine alıyorsunuz, o makinenin içinde bir kitapçık var. Eğer kitapçığa göre o makineyi kullanırsanız ondan istifade edebilirsiniz. Mikrofon, bilgisayar vesaire. İlk defa aldınız, kullanmayı bilmiyorsunuz. Eğer kitapçığa riayet etmezseniz o alet bozulur. Peki insan, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ. İnsanı yaratan Allah Azze ve Celle bir kitap gönderdi. Kur'an-ı Kerim. Eğer insan hayatına, o Kur'an'a göre o hayatı tanzim ederse huzur ve saadete erer. Tanzim etmezse yeryüzünü cehenneme çevirir. Din. İşte o esasları bize bildirir. Bu adam Allah'ın esaslarını yalanlıyor. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ. Dini inkar etmek, yalanlamak iki türlü olur. Bir, lisanıyla inkar eder. Lisanıyla dini inkar eden adamlar azınlıktır. Gidin dolaşın. Onların sayılarının onlara yüzlere, onlar yüzler, milyona ulaştığını göremezsiniz. Yani Anadolu itibariyle baksanız. Peki, lisanlarıyla değil de halleriyle inkar ederler. Onun için Kur'an-ı Kerim eraite, gördün mü? Seninle aynı yerde yaşıyor. Aynı okuldasın, aynı şehirde, aynı apartmanda, belki aynı evdesin. Eraite, gördün mü? Ellezî yükezzibu biddîn. Adam Müslüman olduğunu söylüyor, cumaya geliyor ama faizsiz bir hayat olmaz diyor. Adam Müslüman, seninle aynı yerde yaşıyor, namaza da geliyor fakat ailesinde tesettür yok. Adam seninle aynı yerde yaşıyor fakat oturduğu zaman Müslümanların gıybetini yapıyor. Bütün derdi Müslümanlar. Adam seninle aynı yerde yaşıyor ama İslam nizamını reddediyor. Bu adam camiye geliyor. Eraytellezî yükezzibu biddîn. Diliyle değil, hayatıyla dini reddeden, inkar eden adamı gördün mü? Bak, bak ona. Seninle aynı yerde yaşıyor. Onun gibi olma. Eraytellezî yükezzibu biddîn. Yani bu sure bize esasında büyük bir tehlikeye doğru gidiyorsunuz. Eğer gözlerinizi açmazsanız mümin, Müslüman olduğunu zannederek ölüme kadar gidersiniz, o hayat sizi aldatmış olur.
elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makâbir. Peki bu adam kimdir? Lisanıyla değil de haliyle dini reddeden, İslam'ı inkar eden bu adam kim? Fezâlike, yani o mükezzip, dini yalanlayan adam. Fezâlike, eğer merak ediyorsan onu sana söyleyeyim diyor. Buradaki fa-i fasiha. Öncesinde bir mukadder şart takdir ediyoruz. Fezâlike lezî yedû'ul yetîm. Bunun iki özelliğini anlatacak bize burada. Çok özelliği var ama en önemli iki hususiyeti. Biri nedir? Bu adam gaddardır. Bu adamın kalbinde merhamet göremezsiniz. Bunların dünyasında merhametin adı yoktur. Merhametten pay nasip yoktur bunların dünyasında. İki, bunlar cimridir. Dünyaya bakın arkadaşlar. Avrupalılar Afrika'yı sömürdüler, aldılar oraya götürdüler. Hani diyorlar ya, Avrupalının ahlakı. Bunun ahlakı nedir? Hırsızdır bunlar. Afrika'yı bunlar sömürdüler. Eğer bunlardan merhamet olsaydı, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor. Hala var. Ama medya dikkatimizi çekince o zaman biz Somali ile alakadar oluyoruz. Zannediyoruz ki şimdi oralarda açlık yok. Var. Yine zorda darda olan müminler var. Somali'den burada kardeşlerimiz vardı. Sordum onlara, dedim ki iftar, sahur nasıl olur? Hocam dedi, öyle köyler var ki orada ya sadece sahur yapılır ya da sadece iftar yapılır. Çünkü sahura yemek bulanlar iftara bulamazlar. Müminler, Müslümanlar orada böyle sahur yaparlar, böyle iftar yaparlar. Peki onlar o halde orayı sömürdüler. Aldılar Londra'ya, New York'a götürdüler. Bunlarda merhamet olsaydı oradaki yetimleri bu halde bırakırlar mıydı? Allah'ın nizamını yalanlayan, reddeden. Tabi onlar İslam'ı dilleriyle de inkar ediyorlar. Yani bir kısım diliyle inkar eder, bir grup haliyle inkar eder. Diliyle inkar eden o adamlara bakın. Ya da kendi aranızda haliyle inkar eden, reddeden adamlara bakın. Onları nereden, onları hangi özelliklerinden tanıyacaksınız? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ. Onlar yetimi itip kakarlar, reddederler, sofrasından ekmeği alırlar, onlara pay vermezler. Size ben bir günah anlatıyorum, diyorum ki adam Müslüman olduğunu iddia ediyor. Fakat bu adam Ramazan günü camiye gitti, orucunu bozdu. O caminin içinde tenha bir yerde en büyük günahlardan birini işledi. Fuhşiyata irtikab etti. Müslüman bunu yaptı desem onun adına, onun cehenneme sürüklenmesi adına mahzun olursunuz. Fakat bu adam bu fuhşiyatı camide yaptı desem hüznünüz iki kat artar. Bu adam bir de Ramazan'da bunu yaptı desem daha da artar. Allah Teala bize onların, İslam'ı reddedenlerin, İslam nizamına inanmayanların ne kadar büyük mücrim olduklarını anlatırken yetimi örnek olarak getiriyor. Yani onlar garibin, gurabanın sofrasından, fakir fukaranın sofrasından ekmeği alırlar. Ama bunun daha ötesindedirler. Onlar giderler, babasını kaybeden, acaba kimler gelir bana ekmek ikram eder diye bekleyen o yavrunun da sofrasından ekmeği alırlar. Onun için burada din-i mübini İslam'ı yalanlayanlara örnek olarak Allah Azze ve Celle yetimi getiriyor. Bakın dünyaya, alem İslam'ı yetimhaneye çevirdiler. Irak yetimhane, Suriye yetimhane, Mısır yetimhane, Müslümanların çocukları, evlatları ortada duruyor arkadaşlar. Peki bunların ikinci özelliği nedir? İslam'ı yalanlayanların ikinci özelliği. وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Yani onlar teşvik etmezler. Hadi kendi vermiyor. Vermiyor. Adamın trilyonları var. Televizyonu var. Medyası var. Gazeteleri var. Ama yetimhaneler kuruyor Müslümanlar. Müslümanlara ait bir vakıf var. Neden bu vakıflar var?
sen yalnız başına bir

yetimhane kuramazsın. Sen yalnız başına Arakan'daki yetimlere ulaşamazsın. Paran da yetmez, gücün de yetmez. O halde Müslümanlar bir yetim vakfı kurarlar. Veya başka bir vakıf üzerinden dünyadaki ümmetin yetimlerine ulaşırlar. Onlara barınak yaparlar, onlara okul yaparlar. Sen de o yetimhaneler, oralarda katkıda bulunmak için vakıflarla oraya yardım gönderirsin. Bunların medyası, bunların ekranları, bunların gazeteleri var. Ama oralarda bu yetimhanelerden bahsetmez. Bunları insanlara duyurmaz. Kendileri vermediği gibi insanların da vermesini istemezler. O vakıfları engellemek için ellerinden ne gelirse onu yaparlar. Onlara mürteci derler. Onları kapatmak için her gün yeni tuzaklar kurarlar. وَلَا يَحُظُّ Yani etraflarında 100 bin tane adam olsalar, bir tanesini hadi sen kalk imkanın var oraya ver demezler. Vermedikleri gibi insanların vermesine yardımcı olmaz, teşvik etmezler, vasıta vesile olmazlar. وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ عَلَى اِطْعَامِ الْمِسْكِينَ Yedirmek için onların bir çabası, gayreti olmadığı gibi çaba ve gayret içinde olanlara da yardımcı olmazlar. Bir dernek, bir vakıf kurmazlar. Kardeşlerim, Maun suresinin bu ayetleri bize din-i mübin-i İslam'ı yalanlayan adam kimdir, onu hangi özelliğiyle tanıyacaksınız? Bakın, en zengin adamlara bakın. İmanıyla temayüz edenleri kenara koyun, diğerlerine bakın. Kaç yetim onları tanır? Kaç fakir onları bilir? Onların Arakan'da, onların Suriye'de, onların Irak'ta ümmetin yetimleriyle bir alakası var mıdır? Hayır. Bunlar gaddardırlar, mütekebbirdirler ve bu adamlar cimri adamlardır, buradan tanıyın. İslam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la. Medine'yi teşrif ediyor. Bu kafirler, yani yetim düşmanları, yani bu cimriler, yani din-i mübin İslam'ı dilleriyle yalanlayanlar Medine'ye gelince, Medine-i Münevvere'de İslam devleti var. Dilleriyle yalanlamaya cesaret edemiyorlar, halleriyle yalanlıyorlar. Peki Allah Teala bize Medine-i Münevvere'de o münafıkların, yani dilleriyle Müslüman, halleriyle kafir olan adamları anlatıyor. Allahu alem. Yani feveylül lil musallinden sonraki ayeti kerimeler Medine'de nazil olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri Maun suresine ilave etmiştir. Onun devamına vahiy katiplerinin yazmasını onlara emretmiştir. Feveylül lil musallin. Namaz kılanlar için büyük bir azap var. Elim bir azap var. Veyl olsun o namaz kılanlara. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Buradaki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız 4. ayet-i kerimeye üzerinde bir la işareti vardır. Yani burada durma. Vakfun kabihun. Kabih, çirkin bir vakıf, burada durma. Neden? Çünkü namaz kılanlara veyl olsun denmez. Peki neden Allah Azze ve Celle büyük bir azap, elim bir azap o namaz kılanlar içindir devam ediyor? Onların sıfatı kim bu namaz kılanlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafildirler. Namazlarından gafil olan o adamlara veyl olsun. Yani o adamlar camiye gelirler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın arkasında dururlar. Sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarlar. Ama bedenleri orada, akılları başka bir yerdedir. Akılları Ebu Cehil'in karargahındadır onlar. Onlar şekilleriyle namaz kılarlar. Onlar belki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dilleriyle yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle ibadet ettiklerini söylerler. Ondan yardım istediklerini dilleriyle ikrar ederler ama yürekleri inkar eder. Onlar camiye gelirler ama akılları, zihinleri,
gündemleri hep başka yerlerdir, başka alemlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz Allah Azze ve Celle ellezînehum an salâtihim dedi. Ellezînehum fî salâtihim demediğinden dolayı ona hamdolsun. Hangimiz namazda ara ara zihni başka yerlere kaymaz? Eğer fî salâtihim deseydi, o zaman zihni başka yerlere kaydığından dolayı namazda sehv haline düşen, yanılan, üç kılması gerekirken dört kılan adamlar, onlar da bunun içine girerdi. Ama Allah Teala bize merhamet etti. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ Onlar namazlarından gafiller. Yani namaza önem vermiyorlar. Onlar münafıklar. Namaza kalkıyorlar ama müminler var diye kalkıyorlar. Evlerine gittikleri zaman, ailelerine döndükleri zaman onların evlerinde namazları yok. Onların evlerinde kullukları yok onların. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar namazdan gafiller, namaz onların dünyalarında yok. Peki sonra namazdan uzak olan o adamlar diğer özelliği nedir? اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar murâidirler. Onlar riyakâr adamlardır. Neden? İnsanların takdirini kazanmak için namaz kılarlar. Din makama ulaşmak için vasıtadır. Kur'an-ı Kerim bir makama gelmek için vasıtadır. Bir yerde Kur'an-ı Kerim oku dediler size. Eğer karşılığında ücret alır mıyım? Kur'an-ı Kerim okuyup şuraya gelir miyim? Yani dünyalık vasıtalar varsa orada riya var. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Onlar murâidirler. Ama Müslüman namazında, orucunda, ibadetinde, kulluğunda, Allah Azze ve Celle yönelişinde insanların takdirini beklemez. Malını verir, servetini verir, verir, her şeyi verir. Canın ortaya koyar, insanların takdiriyle Müslüman alakadar olmaz. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasına taliptir. Camiye gidip namazda secdeye vardığı zaman işte bir dakika secdede kalır, rükûde kalır ama eve geldiği zaman secdeye inmesiyle kalkması bir oluyorsa اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ Buraya giriyor işte. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ma'un çok anlamı var. Bir tanesi zekat. Zekata engel olurlar, vermezler. Bakara suresine baktığınız zaman Allah Teala اَلِفْ لَا مِّمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدًى لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İmandan sonra iki hususiyete dikkatimizi çekmişti Kur'an-ı Kerim. Bir tanesi اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ Namazı ikame ederler, bir de onlar infak ederler. İnfak ederler. O halde burada münafıklığın iki hususiyeti, İki temel hususiyeti nedir? Bir, onlar namaz kılmazlar. Müslümanların huzurunda kılarlar, onların yanında kılarlar ama kendi dünyalarına çekildiğinde namazları olmaz. İkinci hususiyeti nedir? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Onlar sadakaya, onlar zekata engel olurlar. Zaten namazdan gafil olmak demek, namazda okumuş olduğu ayetlerin anlamını hayatta inkar etmek demek. Bir adam namazda okuyor veya imam okuyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Söyle Müslümanlara, müminlere, erkeklere söyle. Onlar gözlerine sahip olsunlar. Gözlerini indirsinler. Onlar sokakta yürürken harama bakmasınlar. Ama hayata döndüğü zaman eğer sokakta, eğer ekranda, eğer bilgisayarda, eğer televizyonda programlarla namahrem olan kadınlara bakıyorlarsa
Onlar dilleriyle ayetleri okuyorlar,

0: ama halleriyle Allah'ın dinini yalanlıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ buyurdu kardeşlerim. İki husus var. Bir, halleriyle yalanlayan adamlar veya dilleriyle inkar edenler. Bunların kimliğinde iki nokta var. Bir, gaddardırlar, mütekebbirdirler, yetime bile vermezler. İki, cimridirler. Medine'ye geldiğinizde Müslüman mahallesinde bunları nasıl tanırsınız? Muraidirler. Sadaka verirken isterler ki orada kamera olsun, bizi görsün, çeksin, insanlar bizden bahsetsin. Muraidirler. İki, sadaka vermezler. Allah Teala bu hallerden uzak olmayı, bu sıfatlardan münezzeh olmayı, beri olmayı bize ihsan eylesin. Dini hem haliyle hem kaliyle yaşayan kullardan bizi eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil
1: alamin. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı

0: karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Burada Haber.com.

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
7: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
6: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Hedef Radyomuzun özel, bir o kadar da güzel dinleyenleri. Dünyanın merkezi Türkiye'mizden, Türkiye'mizin başkenti Ankara'mızdan, Ankara büyüklüğünde kocaman selamlar gönderiyoruz. Sözümüzün, sesimizin ulaştığı her yere, herkese binlerce selam olsun. Tekrar sizlerle yepyeni, capcanlı bir Salihler Sofrası programıyla beraberiz. Yine Peygamberimizin o baldan tatlı, birbirinden güzel hadislerinden bahsedeceğiz. Ondan önce tabii bir Kur'an tilaveti sunmak isteyeceğim. 1900 değil, 2000. Evet, 2010 yılı. 2008 mi? 2008 yılında Almanya'da, Hamburg'da. Üçüncü ayında 18'i mi yoksa? Üçüncü ayda. Nerede okuduğumu hatırlıyorum. Genelde nerede hangi tilavetleri yaptığımı hep aklımdadır. Unutmam kolay kolay. Gittiğim yerlerde de aradan 10 yıl da geçmiş olsa aynı yeri bir daha okuma. Olur ya, 10 yıl önce orada beni dinleyen birisi tekrar dinler de hep aynı yerleri okuyor demesinler diye. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'in her tarafını okurum Allah'ın izniyle. Yani bana sadece şurayı okuyun değil. O konuda hamdolsun. Rabbimizin bir lütfu şüphesiz. Kimileri belli yerleri okur, onun dışına çıkamaz ama bizde öyle değil. Ben özellikle grift, telaffuzu zor yerleri özellikle okumaya yeltenirim ki Kur'an'dır bu. Allah'ın kelamıdır. Hepsi birbirinden güzeldir. A'raf suresinden okumuştum. Huvellezî خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. Oradan başlıyorum. Ardından da hızımı alamamışım. Tam yeri gelmiş. اَلْحَاقَةُ مَلْحَاقَةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَاقَةُ suresine geçiyorum. Bu sure özellikle Mustafa İsmail rahmetullahi aleyhin en çok okuduğu suresi desem herhalde abartmış olmam. Mesela bana Abdussamed deseniz, Abdussamed nedir? Hangi sureyle özdeşleşmiştir? Abdussamed Tekvir suresi demektir. İdeşşemüsü kuvverat. Onun gibi orayı okuyacak bir baba yiğit buyursun çıksın. Mümkün değil. Öyle güzel mi okunur? Öyle mi okunur? Yani emsalsiz bir beste. Adeta Mustafa İsmail demek de Hakk'a demektir. Okuma esnasında bir tanesi gece boyu bize Hakk'ı oku diyor ya. Ama o nasıl okuduğunu dinlediğiniz zaman demek bunu kastediyormuşsunuz derseniz. Evet, sözü uzatmayalım. Bendeniz'in okumuş olduğu A'raf suresinin son sayfalarına denk gelir. Oradan Allah sizi yoktan var eden, huzur bulasınız diye sizler için eşler yaratan, şu işe bir bak, huzurun kaynağı, menbaı nereymiş? Aile, aile. Huzurun mekanı kafeler değil, sokaklar değil, barlar, pavyonlar değil. Oralar hep kandırmaca. Şöyle bir şey anlatırlar. Tabii umarım yanlış anlaşılmaz. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Adamın günahları, sevapları tartılmış. Demişler ya seni biz nereye götürelim? Cennete mi, cehenneme mi? Bu fıkra ya. Ama mesele anlaşılsın diye bunu anlatıyorum. Adam demiş ki ya bir önceden görme imkanım var mı ki hani? Olur demişler, gösterelim. Cehennemden başlamışlar. Kapıyı açmışlar ki Allah vur patlasın, çal oynasın. Alem yapanlar, eğlenenler. Demiş demek cehennem böyle ha.
Bir de cenneti görelim. Orada da bir açmışlar ki kapıyı. Allah, hacılar, hocalar, Allah diyenler, zikir çekenler, namaz kılanlar. Demişler. Neye karar veriyorsun? Ben demiş birinci yere gideyim. Hani nefse hoş geliyor ya. Adam içeri girer girmez bunu ele bir almış zebaniler. Yer misin yemez misin? Ya demiş demin burası böyle değildi. Niye böyle yapıyorsunuz? Demiş onlar reklamlardı. Evet, haramlar işin cehenneme götürmek için reklamlar yönü. Onun için kıymetli kardeşler, kendi sosyal medyamdan, Facebook sayfamdan 370 bin böyle bir takipçim var. Oradan bir video yayınladım. TRT'miz çekmiş bu videoyu. Sonradan öğrendim. Ne yılanı, bir yılan türünden bahsediyor o videoda. Küçük bir video ama sadece İran'da yaşıyormuş. Engerek yılanı mı? Öyle bir yılan türü. Yılan bulunduğu yere kamufle oluyor. Aynen bu kelemon gibi. Bulunduğu

0: Bu ortamın renklerine sahip bir hayvan. Ancak av tekniği var onun. Kuyruğunda böyle bir böcek görüntüsü var. Bir örümcek görüntüsü. Kuyruğunu tam ağzının yanına getiriyor. Orada böyle sallıyor. Sanki örümcek geziyor zannediyor insanlar. Veya kuşlar. Kuşlar da onu yiyen kuşlar varmış. Örümcek yiyen. Toplayan. Zavallı kuşlar. Aa diyor, bir örümcek buldum. Oysa ki yılanın kuyruğundaki o örümcek görüntüsü. Onu örümcek zannedip zavallı kuş gelir gelmez yılanın kaptığı gibi haydi kurtul. Ben bu videoyla bir ayet paylaştım. Dünya hayatı sizi aldatmaz. İşte haramlarda tam böyle. Çok leziz gözüküyorlar. Ancak canından olduğu zaman eyvah diyorsun ama işten geçer. Geçmiş oluyor. Allah'ın mahfazına. Allah'ımız cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için kıymetli kardeşlerim, huzurun kaynağı haramlar değil. Huzurun kaynağı, bak aile, tekrar ediyorum. Huzur bulmak isteyen evlensin. Ama hocam öyle diyorsun da ben evlendiğimde neler neler duyuyorum, biliyorum. İnanın kadın için de öyle, erkek için de öyle. Gençler, canlarım, sizin için de öyle ya. Eve geliyorsunuz, anneniz yemeği hazırlamış. Babanız her türlü sorumluluğu üstlenmiş. Siz geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıp kalkıp çekip gidiyorsunuz. Siz keyfinize bakıyorsunuz. Ama size bu hayatın, bu ortamını hazırlayan fedaileriniz, fedakarlarınız var. Bunlar da anneler, babalar. Onun için bir insanın eşinin olması, hanımının olması, kocasının olması ne büyük bir nimet. Hele hele annenin, babanın olması. Aman ya Rab, nasıl bir nimet. Şimdi mesela benim babam olsaydı da buradan çıkar çıkmaz koşarak babama gitseydim. Onun için canlarım benim, huzurun menbaı, merkezi ailedir. Rabbimiz anlatıyor zaten. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Kendisinde huzur bulasınız diye. Tabi kadını kastediyor orada. Kadın limandır bu anlamda. Tekrar ediyorum, kadın limandır. Geminin yanaşabileceği yer limandır. Ailenin de limanı kadındır. Evi ev yapan kadındır. Eve huzur dağıtan kadındır. Huzurun bir anlamda kaynağıdır kadın. Bu anlamda hanımlarımız çok önemliler. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, bu manaya gelen ayetlerin bulunduğu yerleri okuyorum. Şimdi her şey sussun, sözlerin sultanı Kur'an'ımız konuşsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Evet kıymetli kardeşlerim, 2008 yılında Hamburg'da okumuş olduğumuz Araf suresi ardından da Hakka suresini dinlemiş olduk. Rabbimiz okuduğumuz Kur'an'ımızla bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hadislerime geçmeden küçük bir memnuniyetimi, sevincimi sizlerle paylaşayım. Malumunuz hangi gündü o? Bu Cumhurbaşkanımızın göreve başlama günü. Cumartesi miydi? Sanki cumartesiydi. Öncelikle tabii zaman zaman bana siyaset mi yapıyorsun falan diyorlar. Veya sen siyasete karışma gibi. Türkiye benim ülkem. Yani herkes gibi biz de Türkiye'mizin güzellikleriyle, başarılarıyla seviniyor. Ülkemizin başına gelen de sıkıntılarla biz de üzülüyoruz. Zaman zaman kahroluyoruz. Depremdeki hadise mesela bizim canımızı yaktı. Sırf orada malını, canını, canlarını kaybedenler değil, biz de kardeşlerimizle beraber üzüldük. Çünkü kardeşinin acısını paylaşmak imanımızın, kardeşliğimizin gereği. Yine kardeşinin sevinciyle sevinmek de imanımızın gereği. Tabii seçim dediğimiz hadise de bir hizmet yarışı. Kim hangi siyasi yöne tercih kullanmış olursa olsun, inanıyorum ki herkes ülkesinin böyle daha iyi olacağını düşündüğü için öyle bir tercih kullanıyor. Bu anlamda bütün kardeşlerimizin tercihleri çok muteberdir. Çok kıymetlidir, değerlidir. İnsanımız bir tarafa tercih kullandı. 20 yıldan bu tarafa iktidarda olan tekrar Cumhurbaşkanımız bir 5 yıl daha görevine devam edecek. Yalnız şu benim dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanımızın göreve başlama programında artık ona ne derler bilmiyorum da bundan bir 4-5 sene önce ben de bir resepsiyona katılmıştım külliyede. Saray falan diyorlar ya. Nasip oldu. Çankaya'yı da gördüm. Oradaki köşkü de gördüm. Çankaya köşkü külliyeden daha lüks. Önce onu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Eğer saray denilecekse Çankaya köşkü külliyeden daha saray. Hani bu benim tabii gözlemlerim. O göreve başlama, yeni görevine başlama o programında arka tarafta hemen Diyanet İşleri Başkanımızın oturması, sol tarafında Türkiye'mizde diğer din mensuplarının liderlerinin oturması, ülkemizde önde gelen kıymetli insanların, işte futbolcuların, sanatçılarının aynı kadraja alınması,

Tabii bunun üzerine bir mesaj verilmek istendi. Dünyaya bir mesaj verildi. Ne demek bu? Biz Türkiye olarak, Türkiye insanı olarak bütün farklılıklara hoşgörülü bakan insanlarız ki bu sade şimdi böyle değil. Osmanlı'da da öyleydi. Yalnız beni en çok sevindiren hadiseyi söylüyorum. Dünyada iki ülkede şu ana kadar bu denli göreve başlama merasimleri yapılıyordu. Bir Amerika'da, bir de Rusya'da. Böyle şaşalı, böyle gösterişli. Bu kaç 78 ülkenin cumhurbaşkanının, başbakanının katılarak böyle bir merasimin düzenlenmesi artık yeni bir süper güç doğuyorun mesajıydı bu. Ondan daha önemlisini söyleyeyim. Ben de dedim ya bir resepsiyona katıldım diye. O resepsiyona katıldığımızda da geçmişte, tarihte bu bizim ülkemiz ne kadar devlet kurduysa, sayılarını bilmiyorum şu anda, o devletlerde hangi askeri formalar giyilmişse, o bütün kıyafetleri giyinmiş orada insanlarımız duruyorlardı. Yani bununla şu mesaj veriliyor. Biz köksüz, biz soysuz, daha dün meydana çıkmış bir ülke değiliz. Yani bizim mazide derinlere dayanan bir geçmişimiz var. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ben o merasimi şöyle değerlendirdim. Bir paylaşım yapmıştım bir zamanlar kendi Facebook sayfamdan. 350 bin civarında takipçim var. Cumhuriyet ne kadar bizimse Osmanlı da o kadar bizimdir demiştim. Tersini söyleyeyim. Osmanlı ne kadar bizimse Cumhuriyet o kadar da bizimdir. Eksikleri vardır, hataları vardır, eleştireceklerimiz vardır, beğenmeyeceklerimiz vardır. Amenna. İki taraf için de bunu söylüyorum. Oradaki verilen mesaj oydu. Yani sonunda duanın yapılması çok kıymetliydi. Ve en azından o ortamda içki yoktu. Aklıma şu da geldi. Dedim ki bu Millet İttifakı'nın adayı bu seçimi kazanmış olsaydı böyle bir merasim yapılır mıydı? Sonunda Diyanet İşleri Başkanı dua eder miydi? Yine içki ve içkisiz mi olur muydu? Hep bunlar kafamdan geçirdim. Osmanlı'yı ve geçmiş Selçuklu'yu anımsatan o askeri kıyafetlerle misafirler karşılanır mıydı? Hep bunları kendi kendime bir vatandaş olarak düşündüm. Bu anlamda geçmişi maziye dayanan, köklü bir maziye dayanan ve geleceğe hedefleri olan yeni bir süper güç doğuyorun mesajıydı bu. Özellikle Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı'nın isminin anıldığı anda salonun ayrı bir coşkuya girmesi, Türkiye Cumhuriyetlerle bir birliğin arifesinde olduğumuzun işaretiydi. Ben 35 sene Almanya'da kaldım. Alman basını da çok takip ediyordum. Yani şöyle söyleyeyim size, ben gözü kapalı sadece Kur'an okuyan, kafasını bir torbaya sokmuş bir adam değilim. 180 derece dünyayı okuyan ve okumaya çalışan bir kardeşinizim. Dolayısıyla pek çok konuda az çok haberimiz var. Konuşurken de böyle ne derler, bir futbol takımı tutar gibi konuşmuyoruz. Yani bu konuda bir bakışımızın olduğunu bilmenizi isterim. Almanya'da bu gibi merasimlerde genelde siyahileri hep arka saflara oturturlar. O günkü o merasimde özellikle Afrika liderlerinin birinci sıraya oturtulmuş olması. O neyin ifadesi biliyor musunuz? Peygamberimizin Bilal-i Habeşi Hazretlerine, sen bizim ailemizdensin, sen canısın, sen bizim cananımızsın yaklaşımının 2023'e yansımasıdır. Ne işimiz var canım, bize ne ilin ülkesinden diyemezsiniz. Ta en ücra köşesine kadar Afrika'nın, daha yakın zamanda

Onlara kadar Osman'ın adına hutbe okunuyormuş. Şaşırdık biz onu öğrenince. Hala gönül coğrafyalarında onlar biz Türkiye'ye bağlıyız inancındalar. Dolayısıyla dünyanın bizden çok şey beklediğini bilelim. Dünya tekrar Türkiye'nin öncülüğünde mazlumların tekrar bulundukları o kaostan kurtulma ümitleri var. Bunun da öncülüğünü bu necip, bu asil insanımız yapacaktır. Türküyle, Kürdüyle. Bunu ne yazık ki söyleme ihtiyacı hissetmek zorundayım. Ne yazık ki. Oysa ki Türk deyince siz bütün Türkiye'yi anlamanız lazım. Mesela şu andaki yeni Dışişleri Bakanımız bir Kürttür. Hakan Fidan, değil mi? Ve en gözde insanlardan bir tanesi. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hocam, çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir büyüğümdür. Kürttür mesela. Kabinede 4-5 tane Kürt bakan saydılar. Bu ülkede Türk Kürt diye bir dert yok. Kürt mü ne? Kürt meselesi. Ne meselesi ya? Sizin uydurduğunuz saçma sapan bir şey o. Ha, nerede bir eksiklik varsa, nerede bir kardeşimize haksızlık yapılıyorsa, ırkına bakmaksızın o hemen telafi edilmeli. Hizmet her tarafa eşit değerde tabii ki götürülmeli. Efendim, ben şahsen bu ülkenin vatandaşı olarak, sıradan bir vatandaş olarak çok ümitlendiğimi söyleyebilirim. Cenab-ı Hak sıkıntılarımızı bertaraf eylesin inşallah. Bu sevincimi, bu düşüncelerimi de sizlerle paylaşmış oldum. Tekrar ediyorum, kim hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bizim canımızdır. İnanın, bunu çok samimi söylüyorum. Tekrar ediyorum. İnanın, samimi söylüyorum. Biz yaradılanı seviyoruz. Yaradandan ötürü. İnsanlar mezhebiyle, meşrebiyle, insanları statüsüne göre, bulunduğu mevkiye göre değerlendirmiyoruz. Çünkü İslam buna izin vermez. Herkes Allah katında aynı değere sahiptir. Kimin kıymetli olduğunu Allah bilir. Biz bilemeyiz onu. Dolayısıyla şu görüştekiler kıymetlidir, şunlar az değerdedir diyemeyiz. Evet kıymetli kardeşlerim, bu sevincimden sonra bir ilahi girelim istersen, değil mi ya? Ondan sonra hadisime başlayayım. Gani gani diyelim, değil mi? Benim aşk közü eserlerimden, albümümden. Haydi bakalım diyelim öyleyse.

Hele şükür, bugün de Edebil Müfret eserimize, şimdi de olsa, biraz geç de olsa başlayabiliyoruz. Edebul Müfret, mümin şahsiyetin, kimsenin edebiyle alakalı hadisi şeriflerin bir araya getirildiği İmam-ı Bukhari Hazretleri'nin o enfes eserinin 296 numaralı hadisini olduğu gibi arz ediyorum. Konumuz cimrilik. Mümin insanın edebinde, ahlakında cimri olmak yok kardeşim. Bakın. An Cabirin kale. Cabir radıyallahu anh. Müthiş bir sahabe. Enfes bir isim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün peygamberimiz şöyle buyurdular. Men seyyidukum ya beni Selime. Ey beni Selime, sizin efendiniz kim diye peygamberimiz o topluma böyle bir soru tevcih ettiler. Yani yönelttiler. Kulna, demek Cabir efendimiz de o kabileden ki o diyor ki şöyle dedik. Cuddubunu Kaysin, ey Allah'ın Resulü, bizim kabilemizin reisi Cuddubunu Kays. Ama ne diyorlar şimdi adamla ilgili, bakın. Ala enna nubekhiluhu. Yalnız bizim liderimiz olsa da kendisi cimridir dediler. Onu cimri olarak biliyoruz. Lider ama cimri bir adam. Deyince kale peygamberimiz şöyle karşılık verdi. Ve eyyü da'in edva minel buhl. Hangi hastalık cimrilikten daha müzmindir, daha kötüdür? Yani cimrilik tamamen reddedilen, beğenilmeyen, hoş görülmeyen, sevilmeyen bir ahlaki bozukluluk desek herhalde daha doğru söylemiş oluruz. Bel seyyidukum Amru ibnul Cemuh. Bilakis peygamberimiz söylüyor. Sizin efendiniz Amr ibnul Cemuh'dur buyurdu. Neden peygamberimiz o şahsiyeti, asıl lider budur dedi. Hani lider iki tane biliyorsunuz. Bir, despot olarak yıllardır bir şeyin başına yapışmış, oradan gitmeyen adam, başarısız da olsa. Zoraki millet kurtulalım şundan diyor ama kurtulamıyorlar. Öyle insanlarımız var değil mi? Koltuklar çok sıcak biliyorsunuz. Makam koltukları çok sıcak. Oradan yani bir kıytırık koltuğu bile kimse kolay kolay bırakamıyor. Bazen bir muhtarlık, köy muhtarlığı bile adamlar birbirlerine giriyorlar. Bazen belediyede bir görev veya bir parti başkanlığı. Adama diyorsun ya bu 85 milyonla başka kimse yok mu ya, defol git artık ya. Bir de başkası gelsin, belki senden daha iyi yapacak. Yok, illa ölene kadar o adam orada kalacak. Hastalık yani. Böyle bir liderlik var. Yani despotizmle orada tutunan bir lider.

gönüllerin lideri var. Amr ibnil Cemuh gönüllerin lideri olduğu için Peygamberimiz onu gösteriyor. Ve kâne amrun, amırdır veya amır idi. Alâ asnâmihim fil cahiliye, cahiliyede puta tapan bir adamdı. Ve kâne yûlimu an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme izâ tezevvec, Müslüman olduktan sonra çok cömert olması hasebiyle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onun düğününde velime, yani düğün yemeğini Peygamberimiz üstlendi. Burada iki tane şey görürüz. Birisi cimri, bir kabilenin reisi de olsa, lideri de olsa ama cimri. Peygamberimizin de burada cömertliğine şahit oluyoruz. Puta tapan bir adam dahi olsa işin başında, Müslüman olduktan sonra cömert, hayırsever, yardımsever bir insan olması hasebiyle Efendimiz de onu neyle onura ediyor? Onu düğününde düğün yemeğini üstlenerek hem cömertlik örneği sunuyor Efendimiz, hem de böyle bahadır, böyle kıymetli bir insanı kendisi onura etmiş oluyor. Ve ancak cömert kimselerin liderliğe daha elyak, daha layık olacaklarını işaret etmiş oluyor. Evet. Vaktimiz var değil mi? 5 dakikamız mı var? O zaman bu hadisi okuyabilir miyim? Kısasını okuyayım o zaman. Tamam. O zaman okuyorum. Öyleyse iyi. Unutmayacağım bu iyiliğini Halil Bey kardeşim, canım benim. 297 numaralı hadisimiz şöyle. An Varradin Katibul Mughira. Mughira'nın katibi Varrad anlatıyor bize. Kale diyor ki: Ketebe Muaviyetu ilel Mughira tibni Şu'be. Efendim Muaviye Mughira bin Şu'be'ye şöyle bir yazı yazmış. Bunu kim anlatıyor bize? Mughire'nin katibi. Bakın ne yazıyormuş yazıda. Eniktubu ileyye bi şeyin semi'tehu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim yazıyor bunu? Hazreti Muaviye. Evet. Mughira'ya yazıyor. Diyor ki bana peygamberimizden duyduğun diyor bir şeyler yaz da gönder. İkisi de sahabe bunlar. Fekatebe ileyhil Mughiratu. Katibi anlatıyor çünkü yazan o. Diyor ki Mughira ona şunları yazdı. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime yazıyor bunu? Muaviye'ye yazıyor. Yani yazı yoluyla hadis naklediyor ona. Diyor ki kâne yenhâ an kîl ve kâl. Peygamberimiz bizi dedikodudan men ederdi. Dedikodu yapmayın ha derdi. Bunu yazıyor şimdi. Muaviye'ye göndermek üzere. Bir, kâne yenhâ an kîl ve kâl. Dedikodudan bizi men ederdi. Ve izaatil mal, malımızın savurganlığını, yani mal konusunda savurgan davranmak konusunda bizi men ederdi. Mümin ne savurgan olacak ne de böyle çok sıkacak. Orta yol. Furkan suresinin son ayetleri bu konuyla ilgilidir değil mi? وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. O müminler ki israf etmezler, har vurup harman savurmazlar, çok da sıkmazlar tabi. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Bu ikisinin arasında bir yol tutarlar. Mümin de öyle olmalı. Peygamberimiz savurganlığı bize yasakladı. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. Çok ve lüzumsuz soru sormayı bize yasak etti.

وعن منع وهات وعن منع وهات hakkımız olmayan şeyi almamızı da bizi yasak etti. Yani bunun içine rüşvet giriyor değil mi? Bunun içine komisyonculuk giriyor. Yani mümkün mertebe hiç böyle terlemeden köşe olalım düşüncesi. Hakkımız değilse bir şey. Bu konuda çok ilginç şeyler anlatmak isterim ama vaktimiz herhalde yok. Bunu bir dahaki dersimize anlatayım. وَعُقُوقِلْ Ummahat, annemize karşı gelmemiz konusunda bizi men etti. Yani kimse annesine karşı gelmeyecek. Bu konuda çok ısrar etti diyor Peygamberimiz. Ve an ve dil benet, kız çocuklarını da diri diri gömme konusunda bizleri nehyetti. Yani neymiş? Dedikodu, savurganlık, çok soru sormak, hakkımız olmayan şeyi almak, anneye karşı gelmek ve çocukları öldürmek. Bu konulardan Allah'ın peygamberi bizleri men etmişti. Ben de sana diyor peygamberimden duyduğum bu bilgileri aktarıyorum. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünlük de bu kadarla iktifa ediyor olayım. Şunu da söyleyelim. Evet, 298. hadis. Kısa hemen. Cabir Efendimiz anlatıyor. Diyor ki peygamberimize ne sorulmuşsa hiçbir zaman sorulduğu sorulara hayır dememiştir. Tekrar ediyorum. Peygamberimiz hiçbir zaman kendisinden istenilen şeylere hayır dememiştir. Mümin insan cömerttir. Asla cimri değildir. Bir eserle veda ediyor olayım. Efendim eserden sonra size Abdülbasıt Muhammed Abdussamed'in 1956 yılında Halep'te okumuş olduğu Müddessir ve Kıyame suresinin orijinalini buldum. Orijinalini bulduğum için özellikle büyük bir heyecanla kaptığım gibi buraya geldim. Tam 50 dakikalık bir okuyuş. Aman ya Rab, nasıl bir okuma. Dinlediğiniz zaman demek bunu mu anlatmak istiyordun diyeceksiniz bana. Evet, kıymetli kardeşlerim, gecemiz günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olasınız. Esselamu Aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.

0: Edici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.

0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz Bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Efendim, güzel bir bahar akşamında güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da İyilik Öncüleri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Evin Yankısı programında birlikteyiz. Bugün dijitalleşen dünyada ebeveyn olmayı ve dijital dünyada çocuk yetiştirmeyi konuşacağız. Bağımlılık bağlamında ebeveyn rehberliği nasıl oluyor? Bu süreçlerde ailemizde, evimizde yankılanan önemli sorulardan birisi bu. Ve bugün dijital dünyanın risklerini, fırsatlarını ve bizim akrabalık ilişkilerimizi, iletişimimizi nasıl dönüştürdüğünü ve ebeveynlerin bu süreçteki rollerini ele alacağız. Ve bu konuyu, bu alanda önemli çalışmaları bulunan çok değerli bir isimle birlikte ele alacağız. Doçent Doktor Hayati Adalar hocamız bizimle birlikte. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de Hedef Radyo dinleyicilerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum hocam.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz de bu programa aynı zamanda katkıda bulunabiliyorlar. Bu konuda eğer soruları ve görüşleri varsa bize WhatsApp iletişim hattımız üzerinden ulaşabilirler. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattıyla dinleyicilerimiz de bize sorularını, deneyimlerini paylaşabilirler. Efendim, öncelikle programa başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Doçent Doktor Hayati Adalar kimdir?
1: Elbette, teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için elbette teşekkürümü ifade etmek isterim. Burada olmak benim için de gerçekten hem mutluluk verici hem de çağımızın belki de en önemli meselesini belki çokça konuşmamız gereken bir mesele. Bugün inşallah dilimizin döndüğü kadar güzel hakikatler üzerinde konuşabiliriz. Ben Tokatlıyım. 1986 yılında Tokat'ın bir köyünde dünyaya geldim. Lise yıllarıma kadar yine köydeydim. Sonrasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği lisans mezuniyetim var. 5 yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra akademiye geçtim. Yaklaşık 13-14 yıl kadar üniversitede işte doktora, sonrasında doktor öğretmeni, doçentlik süreciyle beraber devam eden bir akademisyenlik hikayemiz var. Hamdolsun memleketimizin belki de en önemli meselesi olan eğitim meselesine, öğretmen yetiştirme ayağında hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda benim adıma da bir gelişme, onu da ifade edeyim. Yaklaşık bir iki aydır da Milli Eğitim Akademisi'nde görev yapmaktayım. Malumunuzdur, Milli Eğitim Akademisi süreci var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Şu anda orada devam ediyorum.

0: Bununla beraber elbette özellikle burada sadece bir akademisyen olarak değil, aslında bir üç çocuk babası, bir ebeveyn olarak da burada bulunuyorum. Onu da özellikle arz etmek isterim. Üç tane evladım var, üç oğlum var.
1: Allah
0: Farklı
1: bağışlasın hocam.
0: ilkokul ve ortaokula gidiyorlar. Yeşilay Yönetim Kurulu üyeliğim var. Hasbelkader bağımlılıkla mücadele konusunda ülkemizin önce bir kurumu olan Yeşilay'da da bir sorumluluğumuz var. Yine Türkiye Çocuk Vakfı Danışma Kurulu üyeliği devam ediyor. Bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz akademik anlamda, böyle sahada inşallah.
1: Allah muvaffak etsin hocam.
0: Eyvallah.
1: Hocam şimdi dijitalleşme diyoruz. Bu herkesin gündeminde, birçok ortamda bir araya geldiğimizde, özellikle işte bayramı yeni geride bıraktık.
0: Evet.
1: Böyle kalabalıkta, aile arasında, akrabalar arasında hep böyle dijital medyalar ve çocukların elinde telefon, tablet, bunlar çok konuşuluyor. Bir taraftan da böyle çocukluğun dönüştüğüne şahit oluyoruz. Aslında böyle gözlemlerimizden de hareket edecek olursak, bugünün çocuklarını önceki kuşaklardan ayıran şey ne hocam? Bu dijital çağda çocukluk sizce nasıl dönüşüyor?
0: Güzel de bir soru. Öyle başladık. Kesinlikle çağı anlamak çok önemli. Yani biz her insan aslında bulunduğu çağı anlamakla bence görevli ve sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çağımızı anladığımızda aslında kendi hakikatimizi de bir anlamda o anlam içerisinde yakalama, bulma şansımız oluyor. Nihayetinde hepimiz belli ömür tayin edilmiş varlıklarız. Ve bu varlıklar içerisinde de hani insan vasfıyla kemalat yolculuğunda hani bir sorumluluğu olan bir varlıklarız. Ve bu çağa baktığımızda özellikle şunu görebiliyoruz. Bu çağ her şeyin çok hızlı değiştiği ve dönüştüğü bir çağ bir kere. Yani kesinlikle çağı anlamak adına belki üzerine düşünmemiz gereken bir kavramın bu kuşaklar olduğunu düşünüyorum ki ben de özellikle eğitim derslerime girdiğimde ilk hafta öğrencilerime mutlaka bu kavramı ödev veririm. Çünkü nihayetinde aslında öğretmenlik gibi ebeveynlik de aslında bir yönüyle eğitimci vasfı olan bir aslında şey, bir görev ve sorumlu olan bir alan. Dolayısıyla orada hem bu çağın insanı olarak, bu çağın ebeveyni olarak kuşakları anlamak çok önemli. Malumunuzdur işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye ifade ediliyor. Daha eskiye gidersek işte Baby Boomer kuşağı dediğimiz özellikle İkinci Dünya Savaşı'yla aslında dönüşen bir toplum olduğunu ifade edebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda işte insanlık biliyorsunuz 20. yüzyıla girdiğimizde iki büyük savaşla yüzleşiyorlar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı çok büyük bir yıkım getiriyor. Sonrasında Soğuk Savaş dönemi. O dönem ile beraber gelen işte bir rahatlama. Aslında öyle zannediyorum ki hani sonuçta dünyayı yönlendirmeye çalışan belli bir kitle, paraya, finansa ya da işte güce hükmeden o farklı kavramlarla ifade ettiğimiz o kitle sürekli dünya üzerinde oyun oynuyor ve savaş dönemleri yaşandı. Sonrasında işte bir soğuk savaş dönemi, rahatlama derken tabii ki internet çağı önemli bir dönüşüm oldu insanlık için. İnternet çağı bizde çok şeyi değiştirdi. Özellikle hani yine internetin bizden aldıkları diye yabancı bir yazarın 100 şey diye ifade ettiğimiz bir bağlamda düşünürsek aslında hakikaten bu çağın insanından özellikle insaniyete mahsus birçok şeyi alıp götürdüğünü görebiliyoruz. İşin ilginç tarafı az önce de ifade ettim ya, çok hızlı değişen ve dönüşen bir çağdayız. Bu makas gittikçe daralıyor. Yani belki bugün bizi daha çok ilgilendiren ve bu kadar hayatımızda hızlı dönüşümü yani bizim yakalayamadığımız ya da kontrolden çıkıyor dediğimiz o işte teknoloji kullanımı dediğimiz kavram özellikle bu çağda ben öyle düşünüyorum sosyal medyayla biraz sosyal medyanın 90'lı yıllardan sonra hayatımıza girmesiyle başladığını düşünüyorum ki bugün işte akıllı telefonlar sonrasında işte şu an geldiğimiz nokta. Şimdi alfa kuşağından bahsediyoruz. Bugün örneğin biz mesela kendimiz, siz de ben de Y kuşağıyız ve çocuklarımız var. Bir ebeveynlik rolümüz var bir taraftan. Ve Z kuşağı da artık büyüdü. Onlar da bir ebeveynlik rolü üstlenmeye başladı.

0: yaptılar. Ama aşağıdan gelen kuşak gittikçe bu kuşağın, kuşaklar arası farkın, makasın yıl olarak daraldığını ama kuşaklar arasındaki dönüşüm açısından genişlediğini ifade edebiliriz. Yani bundan 200-300 yıl önceki bir topluma gittiğinizde, yani 1900'lü, 1600'lü, 1700 yıllarla 1800-1900 yıllar arasındaki toplum arasında bir fark, çok ciddi bir fark göremiyorsunuz ama bugün 2010 ile 2020, 2020 ile 2025 arasında ki o toplumsal dönüşüm arasında çok daha muazzam, çok daha inanılmaz bir dönüşüm, değişim olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çağı anlamak adına kuşakları da iyi anlamak gerekiyor. Biz ebeveynler olarak kendi çocuklarımızın hangi çağ içerisinde doğduklarını, kendimizin de hangi çağın bireyi, ebeveyni, yetişkin olduğumuzu iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bunu tahlil ederken de işte bu çağın kavramları var. Bu çağın kavramlarını da iyi bilmek gerekiyor. Şu an kavramlarını doğru okuyup tahlil edersek inşallah belki bu da bizim için bazen öyledir yani zorluklar aslında beraberinde fırsatları da getirir. Belki o fırsat alanlarını belki yakalama imkanımız olacak. Olur. Biraz böyle geniş çerçevede konuştuk ama inşallah şey yaparız, açarız biraz.
1: Tabii dijital çağ değişiyor, çocukluk da değişiyor. Çocuklar yani Y kuşağı dediniz hocam, bizim zamanımızda ya da bizden önceki kuşak sokakta oyun oynayarak yüz yüze iletişimle vakit geçirirken şimdi çocuklar daha çok tablet ve telefon başında dijital ekranlarla muhatap oluyorlar. Esasında bu beraberinde bazı riskleri de getiriyor ama belki üzerinde duracağımız en önemli kavramlardan birisi bu dijital bağımlılık konusu. Bu dijital bağımlılığı dediğimiz zaman aslında biz neyi kastediyoruz? Yani çocuğumuzla ilgili, çocuğumuz ödevini de bilgisayardan yapıyor ya da işte orada vakit de geçiriyor. Bu bağımlılıktan kastımız nedir?
0: Evet. Bir defa şunu ifade etmek lazım. Bu az önce bir hani bu çağın şartlarından bahsettik ya. Bir kere bu çağda teknolojiden arınık, bağımsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani biz tamamen teknolojiyi hayatımızdan çıkaralım. Her şeyi bir kenara koyalım. Sıfır teknoloji bir hayat kuralım. Yani bu gerçekçi bir şey olmuyor. Bu çağın gerektirdiği şartlar açısından düşünürsek. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu çağın imkanları ve fırsatlarını da gözeterek ona göre bir yani süreci yine kontrolümüzden çıkmayacak bir çerçevede yönetebilmenin yollarına bakmamız gerekiyor. Mesela hani bilmemiz gereken belki hani çokça da ifade edilen bir kavram var. Amerikalı bir teknoloji uzmanı Prensky'nin ifade ettiği dijital yerli ve dijital göçmen dediğimiz bir kavram var. Bunun üzerinden biraz tahlil edelim isterseniz. Şimdi örneğin mesela biz işte X kuşağı ve Y kuşağı bebeğinleri, yetişkinleri dijital göçmen dediğimiz teknolojiye aslında sonradan şahit olan, teknolojiyle sonradan hemhal olan bir grubuz. Ama şu bugünkü X kuşağı ve bugünkü Z kuşağı ve alfa kuşağı dediğimiz şu anki kuşak bizzat teknolojinin içine doğuyorlar. Biz onlara dijital yerli diyoruz. Böyle olunca nasıl ki hani bir başka bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğiniz zaman oranın şartlarına adapte olmak nasıl ki zor oluyor. Biz bu çağın ebeveynlerinde belki en çok zorlandığı şey oluyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Kavramlar, imkanlar, fırsatlar, araçlar çok hızlı değişiyor. Ama biz biraz da dijital göçmen olmanın, dijital anlamdaki yetkinliklerimizin sınırlı olmasından dolayı eminim ki birçok ebeveyn böyle bir kaygı içerisindeler. Yani yetişemiyorum diyor. Yani anlayamıyorum diyor mesela. Hani çocuğum ne yapıyor? Ve buradan şuraya geçelim. Sizin sorduğunuz dijital bağımlılık meselesine geçelim. Bir kere şunu anlamak gerekiyor. Yani çocuklarımızın dijital ihtiyaçlarını elbette ki gözetmek zorundayız. Yani bütün dijitalden uzak tutmak doğru bir yöntem değil. Ama burada da elbette ki yaş faktörü var. Yani çocukların yaş gruplarına göre biz burada bir ne yapmamız lazım? Filtreleme, belli bir süre sınırı koymak. Şimdi elbette ki bu çağın ebeveyni olarak bizim de belli sorumluluklarımız var. O sorumluluklarımızın başında da bu süreci çocuklarımıza çocuklarım için sağlıklı bir şekilde yönetebilme sorumluluğu bizim üzerimizde. Yani biz ne yapacağız? Buradan kaçmayacağız. Yani bu kavramları öğrenmek zorundayız. Çocuklarımız hangi araçları kullanıyor ve bu süreci nasıl yani onların lehine sağlıklı yürütebiliriz? Bu konuda bize düşen sorumluluklar var. Yani örneğin belli bir yaşa kadar elbette ki sağlıklı filtrelemeler yaparak, sınırlar koyarak. Ama burada da bu sınırlara en başta biz riayet ederek. Yani burada ben özellikle şunu ifade ederim her zaman konuşmamda. Biz bu çağın ebeveynleri olarak hatta önce çıvaldızı kendimize batıralım. Sonra mümkünse belki iğneyi, belki küçük bir çimdiği çocuklarımıza batıralım. Çünkü niye? Burada bence asıl sorumluluk ya da çocuklarımızın içine düştüğü o bağımlılık tuzağındaki bence en önemli sorumlu yine anne babalar. Az önce bahsettiğim o işte internetle kaybettiğimiz yüz kavramdan bir tanesi çok ilginçtir. Dikkati dağılmış ebeveynlik kavramıydı benim dikkatimi çeken
1: Çok
0: orada.
1: önemli bir konu aslında hocam.
0: Evet. Mesela bu çağın ebeveynleri çok inanılmaz bir şekilde dikkati dağılmış ebeveynler. Yani çocuklarımızla yani o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey. Yani artık günümüzde anneler de çalışıyor büyük oranda veya anneler çalışmıyorsa bile mutlaka annelerin bir gündemi var yani. Farklı bir gündemi var. Yani çocuklardan, evden farklı bir gündemi var. Yani bu ilginç bir şekilde hani sanki kasıtlı bir şekilde koymuş. Yani bir programa katılacaksın, konferansa katılacaksın, panele katılacaksın veya işte bir geziye katılacaksın gibi. Yani bunu çeşitlendirmek mümkün ama burada böyle bir kavram. Yani dikkati dağılmış ebeveynlik dediğim bir kavram var. Çocuklarımızla çok sağlıklı göz teması kuramıyoruz. Ve hani o akşam yemeği geleneği vardır ya eskiden hani
1: Evet.
0: aileyi bir araya tutan şey neydi aslında?
1: Bir arada
0: Akşam
1: olmak,
0: yemeğinde bir
1: yemek
0: araya
1: yemek.
0: gelmekti. Akşam yemeğinde bir araya geldiğinizde teknolojiyi bir kenara bırakmanız gerekir normalde. Hep tavsiye edilen bir kavramdır. Bizim de hani çocukluğumuzdan hatırlayalım. O akşam sofraları çok kıymetlidir. Belki hani çalışan baba o gün işten gelmiş olur ve akşam çocuklarıyla beraber en azından hani o yorgunluğunu az çok attığı biraz yani kendinde olduğu o 1-2 saatlik bir evre o evredir yani. Ama bugün artık o bile yok. Bugünün aile yapısında.
1: Evet.
0: Şimdi akşam yemeğine bile oturamıyoruz. Her şey o kadar hızlı tüketiliyor ki, her şey o kadar hızlı aile içerisinde bile yaşanıyor ki. Çok ilginçtir. Bu şöyle dönüşmüş artık. Yani anne babalar sadece belki akşam yemeği için değil ama ödev saatlerinde bir araya geliyor
1: Araya gelin.
0: çocuklarıyla. Çok
1: Evet.
0: ilginç. Artık akşam yemeği saatleri değil, ödev saatleri var ailede.
1: Evet.
0: Böyle bir ilginç bir dönem ve şimdi böyle bir süreçte şimdi çocuğunuzla en doğal aslında haliniz çocuğa sizin olgunluğunuzun, yetkinliğinizin, o manevi şeyinizin, atmosferinizin
1: Aktarılacağı.
0: aktarıldığı yer aslında en doğal şekli de orası. Ben bazen kendi çocuklarımla da bunu yaşarım. Yani çocuklarımızla bazen inanın göz teması kurarak onlarla oturup sohbet ettiğimizde, gözün içine bakarak onu dinlediğimizde inanılmaz rahatladığını görebileceğiz. Yani bunu bütün ebeveynlere tavsiye ediyorum. Yani çocuklarımızla konuşalım, gözünün içine bakarak konuşalım. Bugün saniyelerle ifade ediliyor, dakikalarla ifade ediyor. Bakın anne babaların kendi çocuklarıyla kurdukları kaliteli göz teması ya da geçirdikleri kaliteli süreler dakikalarla ifade ediliyor
1: Evet.
0: maalesef.
1: Hocam bazen böyle şahit oluyoruz. Çocuk yemek yiyecek. Yemek yerken maalesef tablet, telefonu izliyor. Ya da işte aile hani mutfakta yemek saatinde bir araya geliyor dedik. Mutfakta televizyon. Salona geçiyorlar, salonda televizyon. Evin her yeri, yani bir koridor hariç herhalde her yerde televizyon ve
0: Evet.
1: ekran var. Dolayısıyla sanırım insanlar böyle birbirlerine vakit ayırmak dan ziyade o
0: Evet.
1: ekrana odaklanıyor. Dolayısıyla göz göze bakmak hani o zaman sizin dediğiniz gibi saniyelere kadar
0: Düşüyor.
1: düşmüş oluyor.
0: Yani öyle bir şey ki bir kısır döngü. Yani siz bu taraftaki o doğal aile kavramını işte her odaya işte internet koyarak çocukların eline sınırsız tablet vererek teknolojiyi sınırsız bir şekilde evinizin içine sokarak şey yaptığınızda böyle bir uygulamaya girdiğinizde aslında o döngü sizin aile içi o pozitif ilişkinizi de zamanla

0: zayıflatıyor. Ama bunu tersten düşündüğümüzde bu ilişkiyi tekrar kurabilmek mümkün mü? Mümkün. Bu ilişkiyi tekrar kurabilmenin yolu işte bu teknolojik dikkat dağıtıcıların mümkün mertebe aile ortamında azaltılması. Yani şimdi elbette ki bizim çocuklarımız artık günümüzde interneti kullanıyorlar. Yani benim mesela ortaokul özellikle mesela burada hı hı. belki sınır. Yani alt sınır işte anaokulu ve ilkokulu sonuna kadar burada işte sadece çocuklara hani tablet saati ya da oyun saati dediğimiz bir bağlamda teknolojiyle çocukları temas ettirmek. Onun dışında mümkün mertebe çocukları herhangi bir teknolojiye maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ama tabii çocuk ortaokula geldiği zaman proje arkadaşlarıyla, sınıf grubundaki arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle belli projelere dahil oluyorlar. Belli grup temelli ödevler yapıyorlar. Haliyle burada bilgisayar kullanması gerekiyor, interneti kullanması gerekiyor ya da çocuk belki yapısı ve ilgisi gereği teknolojiye merakı var. Dolayısıyla burada da bütün çocuğu yani mesela hani ekran süresi dediğimiz kavram burada işte değişiyor. Yani ben burada meselenin süre yani ortaokuldan sonraki aşamada süre kavramından çok hangi amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre değişebileceğini düşünüyorum. Yani belki o vakte kadar işte yarım saat, bir saat, iki saat gibi kademeli bir artış söz konusuyken oradan sonra o iki saat belki yine bir oyun kısa. Bu iki saatten kastım benim şudur genelde. Hafta sonudur yani okul dönemi için, okul içi, okul hafta içi değildir. Hafta sonu belki mümkünse. Eğer yönetilebiliyorsa belki hafta içi de olabilir. Evet. Çünkü gerçekten ben de yaşıyorum. Çocuklar talepleriyle çok fazla bunaltıyorlar ebeveynleri. Ebeveynler de ister istemez yani çocuklarla şöyle bir alışveriş oluyor. Yani işte sorumluluklarını yerine getirdim oğlum. Getirdiysen iyi madem hadi vereyim.
1: Bir hani, kaçış ama rampası.
0: Bir kaçış rampası oluyor bir anlamda. Çünkü çocuklar da bunu aşındırıyor. Yani o kapıyı açtığınız zaman o kapıdan sizi zorlayabiliyorlar zaten. Ama burada dediğim gibi yani çocukların teknoloji ihtiyaçlarını da gözetmek lazım. Bu konudaki yetkinliklerin varsa kabiliyetleri, yetkinliklerini destekleyebilecek fırsatları da çocuklara sağlamak gerekiyor. Bütün tamamen yani işte şu kadar süre uzmanlar böyle diyor oğlum 2 saati aşarsan olmaz. O zaman burada işte bu tarz bir mukayese ve bakış açısı çok önemli.
1: Evet.
0: Bunu sağlamadığınızda işte bağımlılık dediğimiz kavram karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani bugün biz mesela Yeşilay olarak 5 temel bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu nedir? İşte tütün bağımlılığı en eskisi, sonra işte alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve dijital bağımlılıklar, teknoloji bağımlılıkları dediğimiz bir kavram. Ama öyle bir dönemin içerisindeyiz ki şu an teknoloji en büyük bağımlılık riski haline gelmiş durumda. Çünkü çok çeşitleniyor. Yani teknolojiyle beraber bağımlılık kavramları çok çeşitlendi. Evet. Birçok farklı bağımlılık kavramı hayatımıza girmeye başladı. Bununla beraber diğer yüksek riskli bağımlılıklara da bir köprü konumuna gelmiş durumda yani. Bakın hani geri yani bunu bir komple teorisi mi olarak algılaması lazım ebeveynlerimizin yoksa bir korku pompalamak mı? Ama eğer gerçekten ayağa kalkmayacaksak, eğer gerçekten bu konuda tedirgin olmayacaksak gerekirse bu korkuyu pompalayalım. Gerçekten öyle. İçinde bulunduğumuz dönem, içinde bulunduğumuz ortam öyle bir ortam ki her yeniyle aslında bağımlılık yapıcı, o dijital mecra unsurlarla dolu. Dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu. Bunu bilmemiz lazım. Yani şu an bizim kendi bireysel zekamızla, kendi ondan sonra mücadele azmimizle tek başına üstesinden gelebileceğimiz bir şey yok karşımızda. Karşımızda çok güçlü bir düşmanlar, eğer onu bir düşman olarak ifade edersek. Dolayısıyla daha küçük yaşta çocukların mesela masum gibi gözüken oyunlarla başlayan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yani çok ya burada ne lazım bebeğinlere? İşte o oyunları, çocukların oynadığı oyunları, izlediği animasyonları. Ondan sonra çocuklar örneğin oyun diye alıp acaba YouTube gibi sosyal medya platformlarına mı kayıyorlar? Ben mesela kesinlikle YouTube'u oyunlardan çok çok daha riskli olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum kesinlikle. Ama ebeveynlerimiz dikkat etsin, buna çok dikkat etsin kesinlikle. Çocuklarımıza tablet verirken, telefon verirken veya işte bilgisayar açık bırakırken mümkün mertebe o süreci kontrol edelim, iyi denetleyelim.

0: YouTube'a, YouTube gibi sosyal medya platformlarına özellikle girmemelerine dikkat edelim. Çünkü
1: Hı-hı.
0: yani herhangi bir oyundan çok daha zararlı. Çünkü YouTube'da özellikle ya da Instagram'da sosyal medyanın o
1: Video oynatan.
0: videoları hızlı
1: Hı-hı.
0: akan o shorts dediğimiz, reels dediğimiz
1: Hı-hı.
0: platformlarına kayıyor çocuklar. Orası çok cazibedar geliyor çünkü. Oranın çünkü psikolojik anlamda da güçlü bir arka planı var. Hepimizin yaşadığı gibi.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla burada özellikle ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun için de işte belli araçlar var. Bunlardan bir tanesi yani yeri gelmişken söyleyelim. Mesela Family Link gibi bazı uygulamalar var.
1: Hı-hı.
0: Çocuklarımızın tabletlerine bunları yüklersek bunlarla takip etmemiz, süreci kontrol etmemiz mümkün olabilir. O uygulamaları kapatırız. Rahat bir şekilde içimiz rahat süreci takip edebiliriz.
1: Peki burada hocam mesela dijital medya çok fazla. Yani dijital bağımlılığı etkileyebilecek işte oyun bağımlılığı, işte kumar bağımlılığı ya da video izleme ile ilgili şeylerden bahsettik. Burada birçok riskle karşı karşıyayız. Burada dijital dünya bizi hangi tehditlerle karşı karşıya getiriyor?
0: Evet. Yine önemli bir soru aslında. Çünkü yani tehdit kavramını doğru çözümlemezsek bu konuda hakikaten yani çünkü masum gibi görüyoruz çoğu zaman aslında. Şimdi araştırmalarda şu çıkmış bugün mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği bir kavramdır. Digital game disorder diye. Yani dijital oyun oynama
1: Bozukluğu.
0: bozukluğu. Yani bu aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği bir hastalık. Yani çocuğunuz eğer çocuklar için oyun evet masum bir kavram gibi gözükebilir. Ki bu çağın çocukları hani sokakta oynuyorlar gerçi ama hani eskisi kadar öyle sokak oynamak sokak oyunu kültürü yok artık. Yani eğer iyi bir site kültürü oluşturmuşsanız ya da siteniz, mahalleniz bu konuda ebeveynler olarak da desteklediğimiz bir çerçevede sağlıklı bir site ortamındaysa belki çocuklarınız aşağı iniyordur. İyi bir arkadaş ortamı vardır, oynuyordur ama bu çok tabii sayıca artık azaldı günümüzde. Şimdi çocuklar tek dijital ortamda oyunlar oynuyorlar. Burada şuna bakacağız. Yani oyun oynarken çocuk sürekli daha fazla oynamaya konusunda sizi zorluyor mu? Çocuk oyun oynadığında çocukta bazı agresif tavırlar kendini göstermeye başlamış mı? İşte çocuk örneğin eskisine göre daha asosyal olmaya mı başladı veya işte kendi temel ihtiyaçlarını ya da sorumluluklarını ihmal mi ediyor? Bu çerçevede bazı ölçülerimiz olmalı. Yani bu çerçevede çocuklarımıza bakarsak ve sağlıklı bir sınır inşa edebilirsek burada. Yani kimse istemez, ben de istemem. Dönem dönem yaşıyorum. Yani çocuklarımızın başında polis gibi hani ver artık yani şunu artık bitti yeter. Yani çünkü ben birçok ebeveynin bu konuda problem yaşadığını biliyorum. Dönem dönem ben de yaşıyorum. Yani bu mesela beceriyi çocuklara kazandırmamız lazım. Öz denetim, öz kontrol becerilerini. Yani bu konuda da çocuklarımıza belki bu süreci konuşurken işte mesela diyelim çocuğumuz tablet istiyor. Baştan bununla ilgili belki bir mutabakat yapmak lazım. Evet sana tablet alabilirim ama bu konuda işte ekran sürene riayet edeceksin çocuğun. Bittiğinde vereceksin. Ekran süresi bittiğinde getirmediğinde de hemen gerekli yaptırımı yapmak lazım. Yine burada yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Çocuk eğitiminde kesinlikle anne babaların ortak bir tavır sergilemesi de çok önemli. Yani burada şunu yaşıyoruz bazen. Çocuk diyelim ki anneyi çok bunaltmış gün boyu. Ondan sonra ona rağmen belki direnmiş. Baba da yorgun geliyor. Hani bir ekran süresi var, onu kullanmış. Bu defa da belki hani babayı zorluyor. Baba verdiğinde annenin sınırını ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla anne babanın bu süreci birlikte yönetmesi ve aldıkları kararları da birbiriyle ortak bir şekilde almaları ve takip etmeleri oldukça önemli. Bu ortak bir şey olursa süreçte aslında sağlıklı ilerleyebilir. Ama bu ilerlemediğinde işte birçok farklı dijital tehditle karşılaşıyor çocuklarımız. Yani araştırmalarda şu ortaya çıkmış. Örneğin bugün bazı oyunların isimlerini de verebilirim ama oyunların içerisinde öyle faktörler var ki çok bağımlılık yapıcı unsurlar barındırıyor ve bu unsurlar büyük yetişkin oldukları dönemde çocukları sadece o oyunun bağımlısı yapmıyor. Mesela kumara yönlendiriyor, sanal kumara yönlendirebiliyor. Mesela bazı oyunlar vardı böyle kutu açılımı yapan.
1: Evet.
0: mesela çocuk oynar, oynarken böyle oyun içerisinde, oyun biter örneğin, oyundan, ondan sonra ödül alması gerekir ya.
1: Ödüller.
0: Mesela o ödül, çocuk basar mesela bir tür ya da sandık açılımı olur. Döner bir tane bir şey çıkıyor. Yani oyun içerisinde bir iyileştirme, bir geliştirme.
1: Bir hediye falan. Gibi.
0: Bir hediye gibi biliyorsunuz. Şimdi bu o kadar ilginç bir şey ki, o mesela kumar makineleri vardır. Kumar makineleri, o kollu makineleri de bastığınızda biliyorsunuz dönerek farklı işte figürler gelir. Aslında onun bir nevi psikolojik temelini daha çocukken o masum dediğimiz oyunların içerisine maalesef koymuşlar. Ve burada bu tür oyunlarla çok fazla meşgul olan çocuklar yetişkin oldukları dönemlerde sanal kumara daha yatkın hale gelebiliyorlar ya da sanal kumara yönelebilme ihtimalleri artabiliyormuş. Böyle bir problem maalesef var.
1: Aslında çocukluk döneminde hocam işte bu sanal kumar, bağımlılık bir taraftan da zorbalıkla da karşılaşabiliyorlar. Siber olarak sanal evet. ortamda belki yaşıtlarıyla, belki yaşıtlarından büyük insanlarla, bazen çevrimiçi ortamda istismar edilebiliyorlar. Hem duygusal anlamda, hem sosyal anlamda, hem belki Allah muhafaza cinsel anlamda bir istismar söz konusu olabiliyor. Ya da işte uygunsuz içeriklere erişme gibi şey oluyor. Yaşlarına uygun olmayan işte şiddet görüntüleriyle karşılaşabiliyorlar. Bu gibi durumlar da aileler için bir risk aslında, ama ebeveynler olarak belki biz bu gibi durumlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Hani
0: ya, bu tarz mesela sanal siber saldırılar daha çok sosyal medya platformları kanalıyla geliyor çocuklara. Hı hı. Zaten artık yavaş yavaş ülkeler bu konuda yasaklar getirmeye başladı. İşte ilk önemli yasa Avustralya'da 16 yaş altına getirildi. Hı hı. Başka ülkelerde de, bizim ülkemizde de şu an çalışma var. Kesinlikle aslında mümkünse aslında lisedeki çocuklarımıza da sosyal medya vermememiz gerekiyor, ama mesela bu bizim için zorlayıcı şeylerden bir tanesi de bu. Yani çocuklarımız artık akıllı telefon istiyorlar. Yani şimdi biliyorsunuz okullara çocuklarımızı gönderirken akıllı kol saatleri var, alıyoruz. Hani
1: evet.
0: Çok güvenlikli. Hani biz de çocuklarımız uzak okullara bazen gönderiyoruz. Haliyle onlarla iletişim kurmak için önemli bir araç oluyor. Ya da şimdi işte tuşlu telefonlar alıyor, ama çocuklar bunları istemiyorlar. Mesela ortaokul yaş grubunda benim oğlum akıllı telefon olsun istiyor. Şimdi bu böyle bir şey almak çocuk için bir taraftan iyi olabilir, ama bir taraftan tehdittir ve risklere de açık hale getiriyor onu. Yani bu konuda benim kanaatim net durmak gerekiyor. Mümkün mertebe liseye kadar çocuklarımıza yani bu konuda kanaatimizi de ifade ederek, çatışma konusu haline dönüştürmeden çocuklarımız, çünkü çok zararlı bir mecra. Yani o çocuklarım, yani ben çevremde de yani ya biliyorum arkadaşlarımdan, çocuklarına akıllı telefon alıp süreci sağlıklı yönetmeyen çok fazla bebeğim var. Veya şöyle bir şey oluyor örneğin, mesela bir başka bir hikaye anlatayım size. Bir çocuk mesela üniversiteye hazırlanıyor. Babasıyla şöyle bir anlaşma yapıyor. Diyor ki, baba ben iyi bir bölüm kazanırsam bana şey almanı istiyorum. İşte oyun bilgisayarı almanı istiyorum. Çocuk onu kafasında kurmuş. Babasından da bu sözü alıyor. Tamam oğlum. Çocuk gerçekten de üzerine düşeni yapıyor. Yani teknolojiye bir süre ara veriyor. Ve çok iyi bir bölüm kazanıyor. Babası da artık top babada, o bilgisayarı alması gerekiyor. Çünkü bazen çocuklar böyle sözler de alıyor ya bizde. İşte baba diyor, işte sınavda başarılı olursam, sınavları bitirirsem bana şunu alır mısın? Bu hemen genelde teknoloji eksenli talepler oluyor. Yani burada da bence çocuklara söz verirken arka planı iyi düşünmek lazım, o sözleri. Çok sonrasında o sözü tutmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bakın, bu hikayede de baba çocuğuna bilgisayarı alıyor. En iyi kalite bilgisayarı alıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? O zeki, o çalışkan çocuk üniversite 1'de çok iyi bir bölümde okurken tamamen derslerinden kopuyor. Oyun bağımlısı bir çocuğa dönüşüyor. Yani ama çocuk neyse ki biraz öz farkındalığı yüksek bir çocukmuş ki, gelip babasına diyor ki, baba al bunu benden. Bu beni benden aldı. Yani şimdi ama bu çocuk, her çocuk böyle diyemeyebiliyor.
1: Evet.
0: Yani oyunlar meselesinden dolayı yakın zamanda ülkemizde yaşadığımız, biliyorsunuz, arka planda gözüken problemler var, ama
1: evet.
0: Ben şunu da ifade edeceğim. Yani oyun, teknoloji, işte dijitalleşme, bu çağın önemli kavramları, ama biz her problem yaşadığımızda meseleyi işte oyuna, meseleyi sosyal medyaya atarak biraz sorumluluğu sanki üzerimizden atıyor gibi düşünüyoruz. Aslında ben önemli sorumluluğun ebeveynlerinde olduğunu düşünüyorum. Yani her asırda, biliyorsunuz, 1000 yıllar öncesinde bile o asrın gençliğine bir eleştiri getirilmiş. Ah şu gençlik denilmiş. Ben aslında

0: Bilakis problemin gençlerden daha çok yetişkin problemi olduğunu düşünüyorum. Yani biz anne babalar olarak çocuklarımıza yapma dediğimiz şey en başta kendimizin yapmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yetişkinler olarak çocuklarımıza iyi rol modeller olmamız gerekiyor. İyi örneklik teşkil etmemiz gerekiyor. Bunu eğer doğru yaparsak onlar da zaten onlardan da doğru bir şeyin davranış modelinin ortaya çıkabileceğini görebileceğiz. Yani anne babalık çok önemli bir mesele
1: Evet.
0: hocam. Yani
1: Hocam şimdi biz evet ebeveynler dijital bağımlılıkla mücadele etmeli ya da bununla ilgili riskleri fark ettiğinde aksiyon almalı diyoruz ama bir taraftan da şu da aklımıza geliyor. Bir eğitimci olarak da bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Okullar, devlet kurumları ya bu meseleyi sadece ailenin meselesi olarak görüp kenara çekilmek gerekiyor mu? Yoksa burada okullar ya da devlet kurumları bu süreçte nasıl bir rol üstlenebilir?
0: Yani kesinlikle devlet kurumlarına düşen sorumluluklar da var. Yani bazı konularda işte filtrelemeler getirilmesi, yaş sınırlarının getirilmesi, bunların çalışılması lazım. Mesela hepimiz çok merak ettiği bir konudur, örneğin değil mi? TikTok mesela.
1: Evet.
0: TikTok niye bizim ülkemizde yasaklanmaz? Yani bu kadar
1: Evet.
0: çirkin, bu kadar iğrenç bir algoritması olan, ki aynı TikTok Çin'de tamamen eğitim temalı sosyal içerikler göre bir
1: Üretiyor.
0: algoritma orada uygulanırken, ama bizde çok çirkin. Yani ailenin içindeki en mahrem şeyleri bile aslında insanların çok edepsiz, gayri ahlaki bir şekilde yansıttığı bir platforma dönüşmüş durumda. Ama buna rağmen neden yasaklanmaz? Bu bir soru işareti. Yani bu biraz da devlet büyüklerimize düşen bir sorumluluk alanı orası. Çocuklarımızın dijital yetkinliklerini desteklemeye yönelik işte teknofestler var mesela. Bu güzel bir şey. Yani teknofest nesli kavramı hep ifade edildi.
1: Evet.
0: Şimdi son bir yıldır benim hoşuma giden sosyal fest dediğimiz bir kavram var. Bunun da içinin daha da doldurması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani teknolojiye odaklanalım derken, teknolojide iyi olalım, çocuklarımızı geliştirelim derken, çocuklarımızın insani, ahlaki ve manevi yönlerini ihmal etmememiz gerekiyor. Nihayetinde biz ne kadar batıya özenti ya da batının o teknolojik devrimini yakalamak için bir mücadele versek de, yani eğitim modellerimize de bunu koymaya kalksak da, biz bir doğu toplumuyuz ve bu toplumun mayasına uygun bir eğitim anlayışı da ortaya koymamız gerekiyor. Biz binli yıllarda bunu yapmışız hocam. Binli yıllarda nizamiyelerle, sahnisema medreselerinde yetiştirdiğimiz o insan modelinde ne var? Hani çift kanatlı bir insan, yani Zülcenahen dediğimiz bir insan modeli var. Yani hem maneviyatı, hem yani manevi ilimleri, hem de fen ilimlerini birlikte imtizac ederek okuttuğumuz bir anlayış. Yani bu eğitim anlayışını devletimizin, yani işte değer eğitimi dediğimiz kavram içi boştu yıllarca, ama şimdi bugün işte marif modeli ile beraber aslında inşallah öyle temenni ediyorum ki daha bize uygun, kültürümüze uygun, inanç yapımıza uygun ve bize ait değerlerle bütünleşmiş bir model inşallah. Daha da iyileri inşallah olur. Ama bu modelin içini doldurabilmek için iyi öğretmenler yetişmemiz gerekiyor. Bu modelin içini doldurabilmemiz için aileyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bana sorarsanız ben aslında çocuğun masumiyetinin çok kıymetli, çok kutsal olduğunu düşünüyorum yani. Bizim hani şunu belki sona doğru yaklaşıyoruz herhalde. İlk defa belki burada paylaşacağım bunu. Malumuz hani akademik çalışmalar yaparken bir taraftan da bazen böyle işte İslami okumalar yapmaya çalışıyorum bir
1: Evet.
0: taraftan da. Böyle kendi zihnime gelen bir çağrışımdı bu ve benim çok hoşuma gitti ebeveynlikle ilgili. Şimdi biliyorsunuz bu çağda ebeveynler çok yorgun, çocuk yetiştirme konusunda çok zorlanıyorlar, kaygılılar. Ondan sonra dikkati dağılmış bir ebeveynlikten bahsettik az önce. Ve yeni nesil de ebeveynlikten korktuğu için, yani çocuk yetiştirme meselesinin sorumluluğuna girmekten korktukları için artık günümüzde çocuk sahibi olma sayıları da azalıyor. İnsanlar
1: Evet.
0: evlilikten de korkuyor mesela. Ben bu konuda özellikle o çocuğun o masumiyeti, o saflığı özelinde ebeveynliğin aslında ne kadar kutsi bir tarafının olduğunu şöyle bir çözümleme yakaladığımı burada işte dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Malumunuzdur müfessirlerimiz Kur'an-ı Kerim'de işte Rabbus semavati vel arz ayetini tefsir ederken hocam, mesela Rabbimiz semayla dünya

0: dünyayı aynı ayetin içinde mesela ifade ediyor. Yani koskoca evren, yani milyarlarca gezegenin, yıldızın bir arada olduğu evrenin içerisinde yanına o, yani semanın yanına mesela dünyayı koyuyor. Vesilelerimiz bunu ifade ederken mesela şey diyorlar. Dünyada hayat olduğu için Allah nezdindeki kıymeti noktasında Allah dünyada, dünyanın hayata hizmet eden, hayata şey olan, bir kaynaklık eden bir yeri olması itibariyle arzın sema ile denk getiriyor yani Allah. Şimdi ben bunu ebeveynlik rolüne dönüştürüyorum bunu. Hı-hı. Diyorum ki biz ebeveynlere Allah bize hayata hizmet etme fırsatı veriyor çocuklarımızda.
1: Evet.
0: Bize her şeyle masum, her şeyle yani güzel bir çocuğu, bir hayatı bize emanet ediyor. Ve bence bize bir değer verdiğinin ve bizim onun nezdindeki kıymetimizin bir ölçüsü bence ebeveynlik yani. Nasıl dünyayı sema ile denk tutmuş, hayata kaynaklık etmesi hasebiyle, bence biz ebeveynler de aslında, değil mi, bir hayata şahitlik ediyoruz. Doğuyor, büyüyor, ona belki yetişkin olduğu döneme kadar kol kanat geriyoruz.
1: Refakat ediyoruz.
0: Refakat ediyoruz, sahip çıkıyoruz. Birçok sorumluluğun altına giriyoruz mesela. Kolay bir şey değil elbette ebeveynlik. Yani bir kere ebeveynlik elbette ki sorumluluk sahibi. Yani biz, Allah bir çocuk nasip ettiyse, biz çocuk sahibi olduysak, o çocuğun her türlü sorumluluğu konusunda, her türlü çocuğu sağlıklı, maddi manevi sağlıklı büyümesi açısından bir sorumluluğa sahibiz. Yani şu, en azından çocuklarımız belli bir yaşa gelene kadar hayatımızdan bazen, yani diyoruz ya işte, yani işte ben de mutlu olmak istiyorum, gezmek istiyorum, tozmak istiyorum, dolanmak istiyorum, şunları şunları yapmak istiyorum. Ya evet, insan evet bunları isteyebilir ama madem çocuk sahibi olduk, o çocuklarımıza daha fazla zaman ayırarak, onlar belli bir yaşa gelene kadar, yani iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir yaşa gelene kadar biz biraz bazı şeylerimizden feragat etmek zorundayız. Bu ebeveynliğin bence altın kuralı. Yani bunu böyle bir şey gibi düşünmememiz lazım, bir zul gibi düşünmememiz lazım. Onun içerisinde aslında Allah bir lezzet veriyordur diye de düşünüyorum.
1: Bu yani. Da biraz bize, algılarımıza oynanan bir şey sanki hocam. Yani çocuğum olursa, bunu çok karşılaşıyoruz ya bu tarz söylemlerle. İşte gezemem, hı-hı, şunu yapamam, hı-hı, özgürlüğüm kısıtlanır, tırnak içinde söylüyorum. Evet. Hani bu tür söylemler aslında bir şekilde gündemimize, ya yani karşımıza çıkarılıyor. Ve belki şu an nüfus politikaları açısından da bir süreçten geçiyoruz. Hani doğurganlık oranları çok azaldı. Yaşam süresi bir taraftan uzuyor. Nüfus yaşlanıyor. Bu ciddi bir hem politik anlamda hem ekonomik anlamda sorunları da beraberinde getiriyor. Bu aslında hani sosyal medyayla da bir şekilde karşımıza çıkarılan ya da dijital ortamlarda pompalanan bir durum. Aslında böyle düşünmemek gerekiyor. Bu bir ikram aslında ebeveyn olmak.
0: Kesinlikle. Yani evet. İşte bu konuda da hani ben şöyle düşünüyorum. Yani bir motivasyona ihtiyacımız varsa, hı hı, belki benim anlatabileceğim böyle bir şey olur diye düşünüyorum. Evet. Yani kesinlikle bir yani o ebeveynlik konusunda kendimizi motive edelim ya. Ya Allah bize çocuk lütfetmiş, ebeveynlik, hı hı, nasip etmiş. Hı hı. Bize değer vermiş. Hı hı. Bize çocuklar vermiş. O zaman bu çocuklarımıza en güzel şekilde yetiştirebilme konusunda sorumluluk almak zorundayız. Sorumluluktan kaçmayacağız. Yani baba ben çok yoğun çalışıyorum diye sorumluluktan kaçmayacak. Yorgun işten gelmiş olabilir. Gelecek çocuğuyla gerçek bir bağ kurarak onunla vakit geçirecek. Mümkünse oyun oynayacak. Bazen babalar diyor ki ben işte çocuğum oyun oynarken yanında duruyorum. Bu çok yanlış bir şey yani. Çocuğunla bağ kurmuyorsun orada aslında. Çocuğun orada oyun oynarken yanında oturman onunla bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Ben hep şöyle bir ifade, çocuğunuza oyun oynatmayın, onunla oynayın.
1: Evet.
0: Oyun oynatmak başka bir şey, onunla oynamak başka bir şey. Çocuğun sizinle oynamak istiyor. Ve kesinlikle babalarıyla, özellikle mesela erkek çocukların babalarıyla oynadıkları oyunlar ve hatta hırgürlü böyle oyunlar, yani çocuğun kişisel gelişimini, karakter gelişimini çok olumlu etkilediğine dair birçok araştırma var. Yani dolayısıyla hani yorgun olabiliriz ama o bizim sorumluluğumuz yani. Yani en başta yani çocuklarımızın rızkını kazanmak şeyinin altına yasaklamamız lazım. Mümkünse Yani öyle insanlar da biliyorum. Çok yoğun çalışan mesela sitemizde örneğin esnaflığı yapan bazı komşularımız var. Takdir ediyorum bazen. Gerçekten o yoğunluğun içerisinde mutlaka o hafta sonu bir şekilde çocuklarına zaman ayırmaya çalışıyor. Yani çünkü bunun farkında, diyor ki ben yoğun çalışıyorum. Hiç olmazsa burada olduğumda çocuklarımla vakit geçireyim. Bence bu çok kıymetli bir şey. Anneler için de öyle. Yani çalışmayan anneler belki diyebilir ki biz zaten hep çocuklarımızla beraberiz deyip bazen işte farklı programlara, aktivitelere katılıyorlar. Yani bence insanın buradaki ölçüsü de biraz da kendi vicdanı olmalı. Ama dediğim gibi bu çağın ebeveynleriyiz biz. Dolayısıyla bu çağın kavramlarını biraz okumamız lazım. Yani dijital yerli nedir, dijital göçmen nedir, çocuklarımız ne tür araçlar kullanıyorlar. Örneğin mesela ben bu kadar teknoloji ilgilenen birisi olmama rağmen mesela kendi çocuğumun internete girerken işte farklı yani engelleyici unsurların üstesinden gelmek için farklı araçlar kullanabildiğini gözlemledim. Yani o kadar güçlü araçlar var ki eğer çocuğunuz biraz zaten teknoloji ilgisi varsa çok rahat sizin sınırlarınızı aşındırabiliyor. Burada işte hani doğru araçları yakalayabilmek lazım. Mesela örneğin çocuklar diyor ki mesela animasyon izleyeceğiz diyor. İnanın birçok animasyon masum gözüküyor ama mutlaka bir yerisinde küçük bir kareye veya son bir sahnesine mutlaka çocuğun ruh dünyasına, gönül dünyasına zarar verebilecek, ahlakını belki zedeleyebilecek bir argüman oraya konulabiliyor. Ne yapmak gerekiyor o zaman? O çocuğun başta animasyondur bu işte, yaş sınırı da varmış, uygunmuş dememek lazım. Açıp gerekirse böyle hızlı hızlı hızlı bir şekilde onu bir gözden geçirip öyle çocuğun önüne vermek lazım. Yani çocuğu yani kesinlikle hiçbir dijital ve teknolojik platforma sınırsız güvenle yaklaşmamız gerekiyor.
1: Anladım hocam. Tabii ekranlar ve dijital dünya artık hayatımızın içinde hocam. Ve burada da ebeveynlere önemli sorumluluklar düşüyor. Yani elbette ki hayatta farklı sorumluluklarımız da var. Ama işte çocuğun yanında durmak ebeveyn olmak için yeterli bir şey değil. Hayatın içine dahil olmak gerekiyor. Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Yani hepimiz sorumlu ebeveyn olma çerçevesinde ben hareket etmemiz gerektiğini tekrar ifade edeyim.
1: Çok
0: Yani
1: teşekkür
0: çocuklarına
1: ederiz.
0: şefkatle, nezaketle yaklaşan, onların kaderinden kendine pay biçen, talep ettiği şeyi kendi hayatında da uygulayan anne babalar olabiliriz inşallah.
1: İnşallah. Evet sevgili dinleyenler, bu akşam Evin Yankısı programında değerli konuğumuz Doçent Doktor Hayati Adalar hocamızla dijitalleşen dünyada ebeveynliği konuştuk. Bugün çok önemli konuları ele aldık. Bugün Evin Yankısı'nda bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Efendim programımız İyilik Öncüleri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Ve bu sürece katkılarından dolayı İyilik Öncüleri Derneği'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli bilgilerini paylaştığı için Doçent Doktor Hayati Adalar hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yayın sürecindeki emekleri için Genel Yayın Yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim gelecek hafta yine aynı saatte, aynı günde evimizde yankılanan sesleri daha derinden keşfetmek için yeni bir programda, yeni bir gündemle bir arada olacağız inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu, huzurlu bir yaşam diliyoruz efendim. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.

0: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı devam ediyor.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mesnevi'den hikayeler. Rızkın mecburiyeti. Zahid'in biri, herkesin rızkı Allah'tan gelir hadisinin manasını anlamak istiyordu. Başını alıp çöllere düştü ve bir kenarda yatıp uyudu. Kendi kendine, bakalım rızkım nasıl?

0: Bu zavallı açlıktan ölüm derecesine gelmiş dediler. Ekmek ve yemek getirdiler. Zahit dişlerini iyice sıktı. Adamlar bıçak getirip dişlerinin arasına sokarak zorla ağzını açtılar. Çorbayı ağzına dökerek yemekleri zorla ağzına tıkıştırdılar. Allah bir insana rızkını böyle zorla da olsa verir. Eğer kişi kaçsa gitse rızkı da onun arkasından onu takip edip onu mutlaka bulur.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti için gösterdiği gayret

eğer ümmeti tarafından aynı gayretle olmasa bile bir himmetle, ciddi bir destekle cevap bulmazsa, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin gösterdiği gayret sonuç vermez. O ümmetini ne kadar yükseltmek isterse istesin, aşağıda kalmak isteyen bir gruba yapabileceği bir şey olmaz. O aslında o bir karış giderse ümmetinin ona iki karış gelmesi lazım. O bir derse ümmeti iki yapacak ki kurtulması gereken, kazanması gereken ümmet olduğu için ümmet kazanabilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, hadisi şeriflerini, getirdiği Kur'an-ı Kerim'i dinleyebildiği kadar dinleyen, beğendiğini yapan, beğendiğini yapmayan bir mantıkla sahiplenen bir ümmet, bizim bütün iyi niyetimize rağmen, işte çok seviyor olmamıza rağmen, başında Muhammed Aleyhisselam gibi büyük bir peygamber bulunduğu halde sokak hayatı yaşamaya mahkum olur. Çelişkimiz, yaşadığımız berbatlık budur kardeşler. Bugün biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak şerefine erdiğimiz halde evlerimizdeki hayat onun rehberliğinde yaşanacak bir hayat değil maalesef. Ticaret hanelerimizde yaşadığımız ticaret, onun öğrettiği şeyleri yaşamış Müslümanların ticareti değil. Evliliğimiz onun gösterdiği evlilik değil. Namazımız bile onun gösterdiği namaz mıdır değil midir o da belli değil. Biz ne yapmamız lazım? Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ahireti umanlar için, yani ahirette cenneti umanlar için, Allah'a yaklaşmak isteyenler için örnek peygamberdir diyor. Biz kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i güzel sözler söyleyen, nasihatler yapan bir hoca efendi gibi göremeyiz. Nasıl olmamız gerektiği gibi bakmak zorundayız biz. İnşallah bu gayretimiz, bu saatte burada toplanışımız böyle bir niyetin ürünüdür. Diliyoruz Allah-u Teala da ondan hakikatiyle istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşler, bugünkü dersimizde Peygamber Aleyhisselam Efendimizin çocuklarla ilgili sözlerinden bir demet okuyacağız. Kendimize ondan nasipler çıkaracağız. Elbette burada dinlediğimiz veya başka bir yerde okuduğumuz sözlerini %100 yaşayamayabiliriz. İnsanız, yani takatimiz ve imkanlarımız buna yetmeyebilir. Ama lütfen kendimize pay çıkarmasını bilelim. Şimdi bir hadis-i şerifini okuyacağız. O hadis-i şeriften sonra evimize gittiğimizde ashab-ı kiram gibi yapmalıyız. Ne yaptılar ashab-ı kiram? Bir söz öğrendiler, bir hadis öğrendiler, bir ayet öğrendiler. Evlerine gittiler akşam. Ailece oturdular. Bugün Peygamber Aleyhisselam'a inen ayetle ilgili bizim evde bir yanlışlık var mı? Bir eksiklik var mı? Tahlil ettiler. Gittiler öbür gün bir ayet daha öğrendiler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Gidip 100 gram peynir alıp onu tüketip ondan sonra 100 gram daha peynir alan ve peynirini israf etmeyen, kıt kanaat geçinen ama aç kalmayan birisine benziyor. Bizim durumumuz da tenekelerle peynir alıp yarısını çürüten insana benziyor. Maalesef. Çok kitaplarımız var. Çok bilgilerimiz var. Çok konferanslar dinliyoruz. Çok. Ama uygulamaya gelince hadisi şerifleri çürütüyoruz. Ayetleri

çürütüyoruz maalesef. Maalesef. İnşallah buna da bir çeki düzen vereceğiz. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin arzu ettiği gibi, bizden istediği gibi bir ümmet olmaya inşallah gayret edeceğiz. Şimdi elinizdeki broşürden izlemeye çalışalım arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir nasihat etmiş. Ebu Hureyre Hazretleri bunu ondan duymuş. Allah ondan razı olsun. Diğer onun talebeleri duymuşlar. Hadis-i şerif elhamdülillah bize kadar ulaşmış. Şimdi bakınız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Hayvanın kusursuz doğması gibi hiç eksik doğduğunu görüyor musunuz? Arkadaşlar, fıtrat orijinallik demek. Her çocuk orijinal doğar. Ne demek orijinal? Yahudi değil, Hristiyan değil, hiçbir şey değil. Tertemiz, berrak, bembeyaz doğuyor her çocuk. Sonra anne ve baba o çocuğu Yahudileştiriyor veya Hristiyanlaştırıyor veya Mecusileş. Mecusilik ateşe tapan eski bir dinin adı. Şimdi Hıdrelez diye yeni yeni tekrar piyasaya çıktı. Bu ateşten atlama hastalığı var ya, ateşleri sokaklarda yakıyorlar filan. Mecusiliğin aslı o. Kayboldu mayboldu derken, hatta bu hadisi ben ilk çocukken duyduğumda böyle bir din yok, niye şimdi bunu okuyorlar diye merak ediyordum. Subhanallah, çıktı tekrar. Ama bahar bayramı diye çıktı. Çıkarken de ateş bayramı diye çıkmamıştı. Gene baharda çıkmıştı. Demek ki kardeşler, Efendimiz sonra bir örnek veriyor. Bir inek yavru doğururken bazen iki ayaklı, bazen altı ayaklı, bazen yedi ayaklı, bazen bir ayaklı, bazen ayaksız olmuyor ki. İnek doğurdu mu klasik yavrusunu buzağısını doğuruyor. Nasıl inekler, koyunlar ve diğer hayvanlar standart doğuruyorlar, her çocuğu da Allah standart yaratıyor. Sıfır bembeyaz. Şu halde kardeşler, şimdi biz Efendimiz Aleyhisselam'dan ne ders alacağız? Senin yavrun 16 yaşına geldi, 26 yaşına geldi, 30 yaşına geldi, iyi bir ümmet olmadı ise ilk sorumluyu Efendimiz Aleyhisselam gösteriyor, anne ve baba. Bembeyazdı o çocuk. Bembeyazdı. Kur'an kursuna gönderdik. İmam Hatip'e gönderdik. Burada cevap verilmesi gereken bir şey var. Nedir o? İmam Hatip'e gönderdin, temiz bir çevreden mi gönderdin? Kaç yaşında eğitime başladın? 8 yaşında, 10 yaşına kadar futboldan ve vesaireye kadar bütün melanetleri, rezillikleri zihnine koydun. Bir defa bembeyaz kağıt karalandı. O karalanmışın üzerinde Kur'an yer bulamadı kendisine. Sünnet yer bulamadı. Kardeşler, çocuklarımızı Allah tertemiz yaratıyor. Eğer bir çocuk bir yaşında baba demeye başlıyorsa, iki yaşındayken ben acıktım demeye başlıyorsa, eğitimi başlamış bunun demektir. Eğitim başlanmış. 8 yaşında ne öğreteceksin ki bunu? 8 yaşında dolmuş oluyor. Çocuklar 8 yaşında hangi hanımla evleneceğini, kaç çocuğu olacağını da kararlaştırıyorlar. 8 yaşında, 7 yaşında çok geç kardeşler. Ve eğitim Kur'an kursuna vermek demek değil. Eğitim İmam Hatip'e vermek demek değil. Eğitim çocuğun gözünü doldurmak demektir. O dolgunluğu televizyon sağlıyor. Teyzeleri sağlıyor. Akraba sağlıyor. Küçücük çocuğa yumurta kadar top alıyorsun, ilerideki futboluna yatırım yapıyorsun çocuğun. Sen baba olarak, anne olarak filan takım filan takımı yendi diyorsun, eğitime başlatıyorsun evde sen. Futbol perest yapıyorsun çocuğu. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü iyi anlayalım. Berrak, tertemiz bir çocuk bize verdi. Çok berrak, tertemiz bir çocuk hepimize veriyor. Verdiği gün doğdu mu çocuk, eğitime başlıyor. Mesela çocuk

İki günlükken eğitim görüyor mu? Görüyor tabii. Ne görüyor? Ağlamaya başlayınca annesi, ağlama yavrum, geldim yavrum, cici yavrum, ninni büyüsün, ninni büyüsün diyor. Bu sözü duyunca çocuk ağlıyor mu ağlamıyor? Kesiyor ağlamayı. Annesi ninni yavrusu geldi diyor mutfaktan, çocuk susuyor. İki günlük çocuk. Demek ki iki günde bile eğitim almış oluyor çocuk. Anne onu Subhanallah geldim tatlım la ilahe illallah dese onunla susacaktı. Geliyor ninnisi tıpışı topuşu geliyor diyor, onunla susuyor. Eğitim, gülmeyin arkadaşlar, bu sözleri duymuştuk hep. 80 kilo doğan yok içimizde. Eğitim bir günlükken başlıyor. Eğitim hamileyken başlıyor. Daha önceki derslerden birine örnek vermiştim. Adam çocuğu müzisyen olsun diye kadını hamile kaldıktan sonra gitar çalmaya başlamış hanımının yanında. Bu da bilimsel bir şey arkadaşlar. Çocuk 3 aydan sonra annesinin babasının konuştuklarını duyuyor. 4 ayda çocuk canlı bir adam haline geliyor. Kadın haline geliyor ana rahminde. Dolayısıyla Kur'an kursuna vermek olsa olsa cila işi, yani son rütüş içindir. İmam Hatip'e gitmiş çocuk çoktan ne olacaksa olmuştur zaten. Bunun için bu hadisi şerifi zihnimize koyuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam neye dikkatimizi çekiyor? Doğumda Allah'ın orijinal tertemiz çocukları bize lütfettiğine işaret ediyor. Ondan sonra anne baba olarak oturup biz kendi sorumluluğumuzun altında kalıp kalmadığımıza dikkat edeceğiz. Bu birinci hadisi şerifimiz. İnşallah bundan pay çıkaracağız. Eğer anneysek babaysak hazırlıklı olacağız. Dedeysek istiğfar etmek için, hiç olmasın ben demek hata ettim mi etmedim mi diye. Genç bekar kardeşlerimiz varsa hemen Allah'a hamd edecekler. Elhamdülillah. Henüz çocuk sahibi olmadan bunu duydum. Buna göre yatırım yapacağız. Ne yapacak kardeşler o da? Ne yapacak? Çocuğunun eğitimine bekarken başlayacak. Güzel, zengin, varlıklı kız yerine ana arayacak, ana arayacak. O da bu şekilde bu hadisi şeriften istifade etmiş olacak. İkinci hadisi şerifi dinliyoruz kardeşler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Abdullah İbni Abbas arkadaşlar, Efendimizin amcası, Abbas'ın oğludur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde 12 yaşlarında bir çocuktu. Ama Efendimiz amcasının oğlu olduğu için onu çok ciddi bir şekilde yanında bulundurdu, ona nasihatler etti. Bir günde devesiyle bir yere giderken Hazreti Abdullah'ı devesinin arkasına almış. Hem gidiyorlar hem de ona nasihat etmiş. Bu nasihat arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözü, Hazreti Abbas, Abdullah İbni Abbas'a olan bu sözünü alimler 10 yaşında bir çocuğa hangi karakterde eğitim verileceğinin işareti olarak anlıyorlar. Çünkü bu sözler Abbas'a söylendiğinde ya 10 ya 11 yaşındaydı. 10 ve 11 yaşında çocuğun kafasında hangi düşüncelerin oluşması lazım? İmani esasları nasıl anlaması lazım? Onun örneği bu. Bu hadis-i şerifte bu açıdan çok önemli, dinleyelim. Bir gün Hazreti Peygamber'in terkesinde bulunuyordum. Terkesi yani hayvanın arkasında ikinci koltuk. Arka koltukta bulunuyormuş. Bana yavrucuğum sana bazı kaideler öğreteyim dedi ve şöyle buyurdu. Allah'ın buyruklarını gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ı her işte önde tutarsan Allah'ı yanında bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün bir ümmet toplanıp sana temin etmeye çalışsalar, ancak sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği faydayı temin edebilirler. Yine eğer bütün ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz olmuş, yazıları değişmeyecek şekilde

0: de kesinleşmiştir. Bundan sonra takdirde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir demiş. Ne anlatıyor İbn Abbas'a Efendimiz Aleyhisselam? Ayakta durmayı anlatıyor kardeşler. Bunun da iki şeyi var. Bir, Allah'ın sana yardım etmesini istiyorsan daraldığında, keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Sıkışınca ya Rabbi diyebilmek için sıkışmadığın zaman da ya Rabbi demen lazım. Bir. İkincisi, kadere imanı öğretiyor. Bütün insanlık birleşseler sana bir yudum

su vermek isteseler kaderde yoksa bunu veremezler sana. Kader yazıldı, bitti. Kaderin kalemi kalktı. Bütün insanlık toplansalar Allah'ın yazmadığı bir zararı sana verecek olsalar veremezler. Kurşun öldürmez, kader öldürür. Zehir öldürmez, kader öldürür diye tembih etmiş Hazreti İbni Abbas'a. Bunu başka bir Tirmizi isimli kitaptaki rivayetinde şu şekilde anlatmış. Tirmizi dışında bir rivayette de şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Onu önünde bulursun. Bolluk içindeyken sen Allah'ı tanı ki o da seni, o da darlığa düşünce seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Sana takdir edilen de senden başkasına gitmez. Bil ki zafer sabırla, sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir diye nasihat etmiş. Bu hadisi şerifi de arkadaşlar hem çocuklarımız için hem de kendimiz için inşallah istifadeli bir şekilde dinliyoruz. Üçüncü hadisi şerifi dinleyelim. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, kim Enes bin Malik arkadaşlar? Efendimiz aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Enes bin Malik 10 yaşındaymış. Herkes Peygamber aleyhisselam efendimize işte bir kilo hurma götürüyor. İşte bir günlük bir yiyecek bir şey götürüyor. Enes bin Malik'in annesi de dul bir kadın. Kocasından sadece bir çocuk kalmış. Kadıncağız yalnız. O da Enes İbni Malik'in kolundan tutmuş. Gel yavrum demiş. Gitmiş Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulullah demiş. Herkes sana bir hediye getirdi. Ben fakir dul bir kadınım. Ben de bu çocuğu getirdim sana demiş. Bırakmış Enes'i gitmiş. O da Efendimiz Aleyhisselam vefat edinceye kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde onun hizmetçisi gibi kalmış. Evlat gibi Efendimiz Aleyhisselam onu büyütmüş. Hazreti Enes kendi anlattıklarından anlaşılıyor ki biraz haşere bir çocukmuş. Mesela Efendimiz Aleyhisselam onu bir gün bir yere göndermiş. Bekle bekle gelmemiş Enes. Çıkmış dışarı, Efendimiz bakmış çocuklarla oynuyor. Ensesinden tutmuş. Enes gitmedin mi gönderdiğim yere demiş. Akıllı çocuk, gidiyorum ya Resulallah demiş. Gidiyorum demiş. Peki demiş Efendimiz. Hemen bırakmış oyunu gitmiş. Başka bir zaman evde tabak kırmış, çanakları kırmış. Şimdi bu olayı anlatıyor burada. 10 sene Resulullah'ın yanında kaldım diyor. Bir gün yahu niye bunu yaptın dediğini duymadım diyor. Bir gün Ayşe annemizin tabağını kırmış. Şimdi bu çocuk eve girip dolaşıyor. Tabak demek arkadaşlar işte 360 parçalı bir tabakları vardı floresan takımdan. Öyle değil. O hayat arkadaşlar 3 tane çömleğin var. Birinde yemek pişiriyorsun. Öbürünü sofraya getiriyorsun. Öbüründe de su içmek için kullanıyorsun. 3 çömlek. O da orada yapılmıyor. Medine toprağı kumlu olduğu için çömlek yapılmıyor. Ta Yemen'de yapılacak da gelecek de. Çömlek tabak dediğin o. Bir tanesini kırdın mı bu ne demek oluyor? O gün ya su olmayacak evde ya yemek olmayacak. Yani 12 parçalının bir tanesi kırıldı mı 11 parçayla idare edersin. Fakr-ı zaruret halinde ne yapacaksın? Öyle değil arkadaşlar. Yani kırıldı kelimesini o şartlara göre düşünün. Yani takım bozuldu diye kızmıyor annesi. Nerede yemek yiyeceğiz bugün onu düşünüyor da kızıyor. Yemek pişirdin, komşudan gidip onun çömleğine emanet alacaksın. Yemek pişireceksin, geri götüreceksin. Şimdi böyle bir olayı bakın nasıl anlatıyorum. Yani misafir gelmeden önce hiç işe yaramayacak, içinde çiçek bile olmayan vazoyu yana kaydırdığı için çocuk çocuğunu döven annelere bu hadisi okuyoruz şimdi. Tamam? Yani vazonun içinde çiçek bile yok, hiçbir şey yok. Misafir gelince onu görecek, Çin malı bir vazo işte görüntüsü. O da gerçek Çin malı da değil, taklit mesela. O ortada duracaktı dantelin üstünde, kenara kaydırdı diye çocuğa nasıl fırtınalar koparan anne babalara Efendimiz Aleyhisselam nasihat ediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'a 10 yıl hizmet ettim. Emrettiği bir işi geciktirdiğimde veya yapmadığımda beni kınamadı. Ev halkından beri kınayacak olsa ona da şöyle derdi: bırakın onu,
olması gerekiyor.

gitseydi olurdu. Bu kadar. En kızdığı şey buymuş. Bırakın onu. Olması gerekseydi olurdu. Yani niye bunu yapmadın Enes? Niye gitmedin? Azarlıyor hanımları. Olsaydı olurdu diyor. Bırakın çocuğu. Bu kadar. Kendisi iştenbih etmiş. Kendisi iştenbih etmiş. Tembih ettiği işi yapmadığını sokakta yakalamış. Gene azarlamamış. Hani şöyle anlaşılabilir. Kadın çocuğu azarladı mı, baba bırak çocuğunu azarlıyorsun filan der ya. Öyle değil. Yani hanımlarını azarlamıyor. Kendisi de böyle bir işi aksattığı zaman çocuğu perişan etmiyor. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. Vallahi bana üf demedi hiç. Ooo Enes be dediğini hatırlamıyor hiç. Halbuki haşere bir çocukmuş. Kendi hatıralarından anlaşılıyor. Bir iş için neden böyle yaptın? Böyle yapmasaydın ya demedi diyor. Arkadaşlar, bu hadisi dinledikten sonra bir küçücük oyuncak için çocuklarımızı ne kadar azarladığımızı hatırlayıp peygamberden utanalım arkadaşlar. Herkes kendine göre bu hadisi şerifi yorumlasın. Bir başka hadis-i şerife geçelim. Ebu Musa radıyallahu anh diyor ki, bir oğlum oldu. Onu peygamber aleyhisselama getirdim. Adını İbrahim koydu. Çiğnediği bir hurmayı ağzına koydu. Mübarek olması için dua etti. Bu hadiste başka bir özellik var arkadaşlar. Adamın çocuğu oluyor. 10 dakika sonra kundağa sarıyor. Doktora muayeneye götürür gibi önce peygamberine götürüyor. Bu önemli bir ayrıntı. Sonra da Efendimiz aleyhisselam o esnada hurma yiyormuş. Yediği hurmadan ağzına koymuş çocuğun. Tatlandırmış ağzını. Bu da böylece sünnet olduğu ortaya çıkıyor. Çocuğun adını Efendimiz aleyhisselam koymuş. Bundan kendimize pay çıkaralım inşallah. Bir başka hadis-i şerifi okuyoruz. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha diyor ki, rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam bir çocuğa şöyle dua etmişti. Allah'ım onu iyi, muttaki ve reşit kıl. Onu İslam üzere büyüt. Allah uzun ömürler versin. Bir yastıkta kocayasınız değil arkadaşlar. Dua muttaki olması için. Reşit demek aklı başında iyi insan demek. İslam üzere büyüsün. Bunu da sünnet olarak alıyoruz. Sümere binti Cündüb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Her çocuk akikası ile rehindir. 7. gününde akikası kesilir, saçları tıraş edilir ve adı konur. Arkadaşlar, akika diye bir kurban çeşidi var. Bir çocuk doğdu mu, erkekse 7. gün 2 tane koç kurban edilir. Kızsa bir çocuk kurban, bir koç kurban edilir. Buna akika kurbanı denir. Çocuğun kazaya, belaya karşı, musibetlere karşı sigortası akika kurbanıdır. Bu mühim bir sünnettir. Eğer bir insan mesela asgari ücretle geçiniyor, zaten elektrik parasını zoraki çıkarıyorsa, bu sünneti çocuğun ileriki yıllarına erteleyebilir. Ama çocuk doğmadan 6 ay önce kundakları, beşikleri hazırlanmış, daha doğup doğmayacağı belli değil. Kadın hamile kaldığı gün çarşı pazara düşmüş. Beşikler, kıyafetler, çocuk şişman mı doğacak belli değil, zayıf mı doğacak kız mı? O her türlü oyuncağı bile satın alınmışsa eğer, akikası da kesilsin. Asgari ücretle geçiniyoruz yok o zaman. Asgari ücretle geçiniyordun da niye bu kadar masraf yaptın? Bu akika kurbanı da arkadaşlar çocukla ilgili Efendimizin talimatıdır. Ne buyuruyor? Rehindir çocuk diyor. Akikası çocuğun kazaya belaya karşı sigortasıdır. Bunu ihmal etmemeyi Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyorsun.
Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Kim annesiyle yavrusunun arasını ayırırsa, Allah da kıyamet günü onunla sevdiklerinin arasını ayırır. Burada pek çok kardeşimiz bunun ne demek olduğunu anlamaz. Bekardırlar. Çocukla annesinin arasını ayırmak ne demektir? Ama evli insanlar, bu toplumda yaşayıp da boşanma davaları gören insanlar, buna dikkat etmeleri lazım. Arkadaşlar, bizim şeriatımızda boşanma halinde buluğ çağına kadar olan çocuklar anneye kalır. Filan kanundan istifade edip şöyle yapıp böyle yapıp çocuğu annesinden almak büyük bir vebaldir. Şu kadar ki anne tıbben çocuğa sahip olamayacak kadar özürlü bir kadınsa ona bir diyeceğimiz yok. Ama onun dışında paranın gücünü kullanarak, kaliteli avukat tutarak filan çocukları annesinden almak vebaldir. Şu da olabilir. Anne dinsiz, mülhide bir kadındır. Çocuk onun yanında dinsiz yetişecek korkusu olursa başka hilelere başvurulabilir. Sadece boşanmanın intikamı olarak anneleri çocuklarından ayırmak büyük vebal arkadaşlar. Bunu da bir kenara not etmiş oluyorum. Bir başka hadisi şerifi daha önce konuşmuştuk. Yine burada dinliyoruz. Abdullah bin Şeddad babasından rivayet ederek şöyle anlattı. Bir yatsı namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan veya Hüseyin'i taşıyarak bize geldi. Önümüze geçti. Çocuğu yere koydu. Namaz için tekbir aldı. Namaza başladı. Secdeye vardığında uzunca secdede kaldı. Babam diyor ki, başımı kaldırıp baktım. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzunda duruyor. O da secde ediyordu. Ben yeniden secdeye döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı bitince insanlar dediler ki, ya Resulallah, namazda secde ettin, secdeyi uzattın, bir şey oldu veya sana vahiy geliyor zannettik. O zaman şöyle buyurdu. Hiçbiri olmadı. Şu yavrum sırtıma bindi, onu hemen indirmek hoşuma gitmedi, zevki geçsin istedim. Arkadaşlar, diyecek hiçbir söz yok. Hiçbir söz yok. Yani bize mi ölçersin? Çocuk hakları evrensel beyannamesine mi ölçersin? Bilmiyorum. Hiç diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani sahabe ne zannetmiş? Koca sahabi Hazreti Şeddad, yani secdedeyken kaldırmış başını, peygamber öldü zannetmiş. Bakmış peygamber orada, gene secdeye kapanmış. Namazını bozacak hale gelmiş. Kim bilir 10 dakika 15 dakika öyle bekliyor. Çocuğun keyfi gelecek de inecek de peygamber secdeden kalkacak. Hiç kıyas edemiyorum, bir söz söyleyemiyorum. Acayip bir iş arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Yani bize yardım etsin Allah. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kısa kıldırdı. Normalde sabah namazında 3-3,5 sayfa okurdu 2 rekatte. Kur'an sayfa, zamm-ı sure olarak. O gün kısa kıldırdı. Neden namazı kısa kıldırdığı kendisine sorulunca şöyle buyurdu. Bir çocuk ağlaması duydum. Annesinin de bizim de namaz kılıyor olabileceğini zannederek namazı kısa kestim ki annesi onunla ilgilenebilsin demiş. Şimdi kadın namaz kılıyor. Mescittedir büyük ihtimalle, namaz kılıyor. Çocuk ağladı. Anne namazı bırakıp çocukla ilgilenmez ki. Peygamberin arkasında çocuk ölse sahabe o namazı bırakmaz. Kuyuya düşse bırakıp gitmez. Bunu biliyor Efendimiz Aleyhisselam. İnna ateyna kel kevser, okumuş namazı bitirmiş. Annesi gitsin çocukla ilgilensin, çocuk çok ağlamasın diye. Ama ben merak ediyorum. Misafir geldiği zaman da böyle yapar mıydı acaba? Yani misafirle meşgul olduğu için böyle olur muydu? O ayrı bir konu tabii.
misafir ya da mesela maç var o gün ya da iyi bir film seyrediliyor. O film seyretmediği için film seyrederken çocuklarına ne yapardı bilmiyoruz arkadaşlar. Namazında buymuş ama. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Arkadaşlar, çok eksiğimiz var. Çok eksiğimiz. İşte peygamberimiz bu sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe estağfurullah. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor yine bir önceki hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme süt verilmişti. Bir tas süt hediye etmişler. Sağında ben oturuyordum. Solunda da Halid bin Velid vardı. 10 yaşında çocuk Efendimizin sağ tarafında oturuyormuş. Halid bin Velid de İslam orduları başkumandan, o da sol tarafında oturuyormuş. Bana dedi ki, Halid'e ikram etmeme izin verir misin? Şimdi sağındaki 10 yaşında çocuk, sol tarafındaki de koca Halid ibn Velid, sünnet sağ taraftakine vermek. Ama sağ taraftaki çocuk, sol taraftakine ikram etmek istiyor. Efendim sen buyur sütten iç diyecek. Şimdi oradaki çocuğu atlamak da hoşuna gitmiyor. Tutmuş bu sefer, İbn Abbas'tan izin istemiş. Yavrum müsaade edersen, şimdi kendisi sütten içmiş zaten. Geri kalanından Halid'e vereyim. O da içsin sonra sen iç diyor. Ama İbn Abbas bu zamanın çocuğu değil arkadaşlar. O zamanın çocuğu. Bakın ne cevap vermiş. Halid'e ikram etmeme izin verir misin? Ben de dedim ki Resulullah'ın artırdığı bir şeydeki nasibimi kimseye veremem. Bunun üzerine ben içtim, sonra da Halid içti. Ama dert ne arkadaşlar? Şimdi Efendimiz tasa dudağı değdi ya. Şimdi Halid de bekliyor, aynı yere dudağını değdirecek. O süt değil dertleri şimdi. Dudağın değdiği yere dudak değdirecekler. Halid açık göz, İbn Abbas daha açık göz. Madem örf olarak, sünnet olarak önce sağdakine vereceksin, ver. Ama yavrum, biz buna İslam ordularını teslim ettik. Sen ne yapıyorsun filan yok. Peki yavrum demiş, vermiş sütü ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bedevilerden bir grup. Bedevi arkadaşlar bizdeki köylü demek. Köylü. Bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geldiler. Siz çocukları öpüyor musunuz diye sordular. Evet denmesi üzerine vallahi biz öpmeyiz diyerek çıkıştılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah kalbinizden merhameti almışsa ben ne yapabilirim? Ne yapalım, sizin örfünüzde öyle filan buyurmamış. Kaba, merhametsiz adam. Yani peygamberin bile hayrı yok onlara çocuk öpmedikleri için. Ama arkadaşlar kendi çocuğunu, 15 yaşında kız çocuğunu öpmek filan yok. Komşu çocuklarını öpmek yok. 10 yaşına kadar bütün bu zaten öpmeleri, kız çocukları 7-8 yaşından sonra sadece babaları, dedeleri, amcaları tarafından öpülebilir. Bu erkek çocukları için, bir de küçük çocuklar için. Ebu Leyla radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum. Göğsünün veya karnının üstünde, yani ya omuzuna çıkmış ya da böyle karnının kenarında Hasan ya da Hüseyin vardı. Baktım çişi akmaya başladı. Hemen kalktık, buyurdu ki bırakın yavrumu, ürkütmeyin onu, çişini bitirsin buyurdu. Arkadaşlar bu olay Bizans'tan kendisine elçi geldiği bir zamanda olmuş. İşte elçiler gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih etmiş. Benim yanıma kimseyi sokmayın. Yabancılarla görüşüyorum. Biraz sonra da bu çocuk gelmiş, torunu. Dedeme gideceğim, dedeme gideceğim. Oradaki kapıcı da şimdi bir tokat vurup yapıştıracak bir kenara. Ya yapma yavrum, etme. Cedelleşiyor. Efendimiz de kalkmış, size tembih etmedim mi, gürültü yapmayın, yabancı misafirler var buyurmuş. O da
işaret ediliyor. Torunun ne diyeyim? Ha.

Ha, buyurmuş. Kurallar büyükler içindir. Çocuğa kural konmaz. Gel yavrum demiş. Almış götürmüş. O da intikam için çıkmış dedesinin omuzuna. Biraz sonra da işemeye başlamış. Şimdi bakın arkadaşlar. Uluslararası bir toplantıda, yani yabancı bir ülkenin elçilerinin toplantısında çocuk üstüne işiyor. Ebu Leyla Hazretleri de kalkmış çocuğu kapacak ki, yani üstü ıslanmasın. Normal, sanki çocuk su içiyor gibi. Bırakın yavrumu demiş. İşini tamamlasın. Arkadaşlar, bu peygamber başka bir alemde. Ya tekrar bunu okuyalım. Yarıda kestik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum. Göğsünün veya karnının üstünde Hasan ya da Hüseyin vardı. Baktım çişi akmaya başladı. Hemen kalktık. Buyurdu ki, bırakın yavrumu, ürkütmeyin onu, çişini bitirsin. Sonra üzerine su döktü. Ardından, yani bir kova su getirip gömleğinin üstüne döktü. Ardından sadakaların bulunduğu ambara gitti. Çocuk da peşinden gitti ve bir hurma alıp ağzına koydu. Peygamber aleyhisselam o hurmayı eliyle çıkardı ve bize sadaka helal olmaz dedi. Arkadaşlar, fark burada işte. Üstüne işenirken yavrusunu üzmüyor. Ümmetin malından bir hurma yiyince ağzından çıkardı onu. O merhamet yok o zaman. Orada merhamet yok. Dinden helal haram konusunda taviz yok. Üstüne işedi, işesin çocuk. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şimdi ters çevirmiş bulunuyoruz bu işi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyorum. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi ya da iki kızı veya iki kız kardeş olur da onlara iyi davranır ve onlarla ilişkilerinde Allah'tan korkarak davranırsa ona cennet vardır. Arkadaşlar, üç kız büyüten veya üç tane kız kardeşe bakana cennet vaat etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Bir sahabi kalkmış, ya Resulallah, bunu iki deseydin ben kurtarırdım demiş. İki buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da bu hadisi böyle düzeltmiş. Allah o sahabeden razı olsun. Nicelerini kurtarmış oldu. Yani arkadaşlar, şunu da unutmayacağız yalnız. Kelebur olsa böyle vaatte bulunmazdı. Çok rampa bir yoldur bu. Yani besliyorsun, damızlık olarak evlendiriyorsun değil bu. Ümmete ana yetiştiriyorsun sen. O demek. Yani doktor yaptın, kimyager, mühendis yaptın. Onlardan söz etmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Velut, doğurgan, doğurduğu ümmete hizmet eden iffetli kadın yetiştiriyorsun sen. Paye buna veriliyor. Ebu Rafi bin Amr el-Gıfari'nin amcası anlatıyor. Bu sahabi onun amcası anlatıyor. Çocuktum. Ensar'ın hurmalarını taşlıyordum. Hurma olmuş, böyle büyük erik kadar oluyor olduğu zaman çocuk aşağıdan taş atıyor salkımlara, düşürüyor. Beni Peygamber aleyhisselama şikayet ettiler. Bana dedi ki, yavrum neden hurmaları taşlıyorsun? Yiyorum dedim. Yani yiyorum sözünden bizim hurmamız yok, karnım aç demek istemiş çocuk. Hurmayı taşlama, altına düşenden ye dedi. Sonra da başımı sıvazlayıp şöyle dua etti. Allah'ım karnını doyur demiş. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketinde bir incelik var arkadaşlar. Hem ev mal sahibini, yani hurmaların sahibini tatmin etmiş, hem de çocuğa ne yapması gerektiğini öğretmiş. Bunun da ötesinde ana sorunu, çocuğun gözünün doyması sorununu, karnına meyve gitmesi sorununu Allah'a havale etmiş. Yani bu çocuğu doyur ya Rabbi, çünkü aç olduğu için böyle yapıyor diye dua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Babam bana bir yer verdi. Amra binti Revaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şahit tutmadıkça razı olmam dedi. Adamın iki hanımı var. Bu Amra binti Revaha, Numan bin Beşir'in

annesi diyelim veya üvey annesi diyelim. O da yani başka çocukları da var. Şimdi bu arsayı bu çocuğuna vermiş. O da Resulullah bunu onaylarsa olur. Resulullah şahit olsun demiş. O da tutmuş. Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş. Bakın aralarında ne konuşma geçmiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Amra binti Revaha'dan olan bu oğluma bir yer verdim. İlla senin şahit olmanı istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer çocuklarına da aynısını verdin mi diye sordu. Hayır deyince şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranın. O da döndü, verdiğini geri aldı. Arkadaşlar, bunun özeti şu. Yani 4 tane dairen var. Çocuklarından bir tanesi sana becerip yağcılık yapıyor. Tutup dairenin birini ona tapılıyorsun. 3 tane dairen kalıyor. Sen o ölünce de o 3 daireyi 6 kardeş bölüşmek zorunda kalıyorlar. Bir tanesi kelepurdan bir daire sahibi, o tapu onun üzerinde olduğu için. Şimdiki tam anlamıyla bu olay bu. Efendimiz Aleyhisselam'a bu zat geldiğinde Allah'tan korkmasını tavsiye etmiş, geri gitmiş. Başka bir sahabi benzer bir olayla gelince ben zulme şahitlik yapmam, geri git buyurmuş. Başka bir hadisi şerifte de buyurmuş ki böyle yapanlar kıyamet günü felçli yaratılacaklar. Ve herkes anlayacak ki bu çocukları arasında dengesiz hareket eden bir babaydı. Arkadaşlar, ya malı bırakın kendi arasında nasıl bölüşürse bölüşsünler, yahut da adil bir şekilde, birisine zulüm olmayacak şekilde bu malı paylaştırmak lazım. Daha da iyisi hepsini Allah için infak edersin, onlara da dert kalmaz. O da fena bir yol değil. Ebu Umame diyor ki, bazı fıkhi meseleler var ama vakit çok gecikti, bununla idare edelim. Ebu Umame diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüyordu. Yanında da iki köle vardı. Birini Ali bin Ebi Talib'e verdi ve ona şöyle dedi. Onu dövme. Ben namaz kılanların dövülmesini yasakladım. Bunu da namaz kılarken gördüm. Arkadaşlar, zihinlerimizi bir miktar durduralım. Ölçüye dikkat ediniz. Hazreti Ali'ye bir köleyi hediye ediyor. Ama köle onun elinde Müslüman olmuş ve Efendimiz Aleyhisselam onu namaz kılarken görmüş. Kıyamete kadar geçerli talimatını vermiş. Namaz kılan dövülmez. Velev ki evi yaksın. Allah'a secde için toprağa inmiş bir kafaya tokat yok arkadaşlar. Eğer çocuk bir kere seninle bayram namazına geldiyse namaz kılıyor demektir. Arkadaşlar, ne yaparsınız, ne edersiniz, bu hadisi nasıl yorumlarsınız bilemem. Efendimizin talimatı çok açık. Namaz kılanı dövmeyi yasakladım buyuruyor. Bir alın secdeye kapanıyorsa, Allahu Ekber diyorsa, ettehiyyatı oturuyorsa bir vücut, ona tokat yok. Ne yapacak, nasıl söz geçireceğiz? Başka çare bulacağız. Evet. Ebu Mesud el-Bedri anlatıyor. Bana ait bir hizmetçiyi dövüyordum. Arkamdan Ebu Mesud, bilesin ki diyen bir ses duydum. Sinirimden sesi tanıyamadım. Senin sesin sahibi yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anladım. Ebu Mesud, bilesin ki, Ebu Mesud, bilesin ki diyordu. Elimdeki kırbacı attım. Bana dedi ki, Ebu Mesud, Allah'ın senin üzerindeki gücü, senin bu çocuğun üzerindeki gücünden fazladır. Ondan sonra bir daha köle dövmedim, demiş Ebu Mesud radıyallahu anh.

Arkadaşlar niye vuruyorsun, yazık, günah değil mi filan değil. Temelleri kazımış Efendimiz Aleyhisselam. Gücün yetiyor, çocuğu dövüyorsun. Allah'ın gücü daha yüksek. O seni her gün dövmüyor. Her gün sana azap etmiyor. Her kusurun için bir tokat vurup bir tarafını felç edebilirdi Allah. Allah'ın tokatı da öyle. Ama bu kadar gücü kuvveti olan Allah senin her gün yüzlerce kusurunu affediyor, tokatlamıyor. Niye bu çocuğu dövüyorsun sen? Çocuk kıpırdayamıyor, sen dövüyorsun. Arkadaşlar, mantık bu. Yani gücün var diye dövüyorsun. Allah gücü olduğu halde azap etmiyor sana. Affediyor. Sen Allah'ın affından hoşlanıyorsun. Ama kendini affetmiyorsun. Yanlış. Bu hadis-i şerifi arkadaşlar, sinirli babalara armağan ediyorum. Abdullah bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ben çocukken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi. Ben dışarıda oynuyordum. Annem beni çağırıp gel sana bir şey vereceğim dedi. Peygamber aleyhisselam ona ne vereceksin diye sordu. O da hurma veririm dedi. Resul-i Ekrem buyurdu ki vermeyecek olsaydın bu sana bir yalan yazılırdı. Arkadaşlar, çocuklara konuştuğumuz sözler noterin önünde imza attığımız sözlerle aynıdır. Velev çocuk 2 yaşında olsun. Ya ağzını fermarla, çocuğa vaatte bulunma, söz verme, konuşma, ya da verdiğin sözü yerine getireceksin. Noterde imza attığın şeyi tahakkuk ettirmediğinde neyse, o çocuğa verdiğin söz de bu arkadaşlar. Bu nedenle çocuklarla konuşurken boş boğaz konuşmayalım. Kuru vaatlerde bulunmayalım. Dediğimizi yapalım. Elbette çocuk bizi mahkemeye veremez. Geçen sene bana vaat ettiği kumandalı arabayı almadı, hakkımı talep ediyorum diye 3 yaşında çocuk herhalde yapamaz bunu. Lakin derin bir şeye temas ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yalan temeli atıyorsun çocuğun üzerinde. Yalan tohumu atıyorsun. Attığın o tohum çocukta çınar olacak sonra. Bu çocuk niye yalan konuşuyor diye soruşturma yapacaksın bir de üstelik. Sen 3 yaşında çocuğa yalan konuşacaksın. 10 yaşında yalan konuşunca çocuk ayet hadis okuyacaksın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki diye başlayacaksın. Senin attığın tohumu peygambere budattırmaya kalkacaksın sonra. Çocuğa da yalan konuşmayacağız. Elbette başkalarına zaten yalan hiç konuşmayacağız. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla ilgili sözleri, bizi eğiten sözleri şüphesiz bunlardan ibaret değil. Belki %1'ini biz ancak konuşabildik. Belki daha da azını konuşabildik. Ama bunlarla amel etsek mücahit yavrularımız olur. Çünkü kardeşler, önemli olan bizim ihlasımız, bizim temiz hareketlerimizdir. İşi yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah bizi sağlam görürse 7 nesil sonra bile olsa bereketini verir işin. Meşhur Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın buluşması olayı var arkadaşlar. Bilhassa tasavvufla ilgilenen kardeşlerimiz bu olayı çokça dinlerler. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, Kehf suresinde anlatılan bir olay bu. Meşhur Musa Aleyhisselam söylediği bir sözün aslını ona göstermek için Allah Teala Hızır Aleyhisselam'la onu buluşturdu. Hızır Aleyhisselam 3 farklı olayda Musa Aleyhisselam'ı sabır imtihanından geçirdi. Bunlar, vaktimiz yok, uzun anlatmayayım. Bir tanesi de Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam beraber bir köyde akşamlamak istediler. Köylüler bunları kovdular. Misafir etmediler. Onlar da
köyden çıkarken

bir bahçenin duvarına dikkat ettiler. Duvar çöküyordu. Musa Aleyhisselam sinirli bir vaziyette köyden çıkarken Hızır Aleyhisselam bekle dedi. Bu duvarı tamir edelim.

0: babasına ait değil. Babalarına da ait değil. Dedelerine de değil. Dedesine değil. Yedinci dedesine ait bir hatıraymış bu. Yedinci dedesi çocukların Allah'tan korkan müttaki bir adammış. O dedenin, yedinci dedenin takvasından dolayı Allah bir peygamberle Hızır Aleyhisselam'ı duvar işçisi olarak kullanmış orada. Dolayısıyla bundan ne ders anlıyoruz biz? Bizim takvamız, eğer ciddi isek biz, yedi nesil sonra bile meyve verir arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Biz suluysak ilk nesilde gitti zaten. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler, bizim Kudüs davamız kadar ciddi bir dava çocuk davamızdır. Belki de farz-ı ayın olması bakımından herhangi birimizin evindeki çocuk sorunu, çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme meselesi Mescid-i Aksa'dan daha ciddi sorundur arkadaşlar. Allah'tan yardımını dileyelim. Bize yardım etsin. Başka türlü tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. İnşallah herhangi birimizin yetiştiği bir çocuğa vesile olursa bu hadis-i şerifleri öğrenmiş olmamız hepimize kıyamet günü yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
11: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümin bazen bir dağ gibidir. Bir başka zamanda kader rüzgarlarının oradan oraya fırlattığı bir tüy gibidir. Felaketler geldiği an tıpkı bir dağ gibidir. Öyle ki onların karşısında yerinden bile kımıldamaz. Aziz ve

0: celil olan Hakk'ın sohbeti esnasındaysa tıpkı bir tüy gibidir. Kaderinin rüzgarları onu oradan oraya fırlatır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anamı ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum, sana çırılçıplak. Köklerim sığmadı zamana, silktim ham meyvelerim utandım da. Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde, kutsal duygularına donandım yaprak yaprak. Sana geliyorum, sana dal budak. Ne bir dürüm ekmek var heybemde, ne içecek suyum kana kana. Bir tutam umutla düştüm yollara, bazen yürüyerek, bazen koşarak. Sana geliyorum, sana yalın ayak. Yollar uzadıkça yük ağırlaştı, ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana, hasretinden ipil ipil yanarak. Sana geliyorum, sana bir avuç toprak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak. Sana geliyorum, sana ya Hak. Abdurrahim Karakoç 7'ydi. Paylaştık sizinle. Yollar uzadıkça yük ağırlaştı, ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana, hasretin ipil ipil yanarak. Sana geliyorum, sana bir avuç toprak. Kısacık ömür işte. Yani sonunda sana geliyorum, sana ya Hak diyor. Hak'a kavuştu Abdurrahim Karakoç. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Şiirin Zarifoğlu der ki, bu yolu rastgele yürürsen ömür olur. Denginle yürürsen şiir olur. Eğer şiir gibi bir ömür olsun istiyorsak o dengeyi bulmak lazım işte. O denk. Dost, arkadaş, yaren, sevgili, eş. O denge bulmak lazım. Bulanlar kimlerdir? Aramakla bulunur bilmem. Ama bulanlar hep arayanlardır. Öyle büyüklerden biri. O dengemiz karşımıza çıksın inşallah. Böyle dua edelim. Böyle isteyelim Rabbimizden. İnşallah o denge çıkaracaktır karşınıza, karşımıza. Uzunca bir aradan sonra koskocaman bir özlemle herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada olmak hakikaten güzel. Burada, bu masada, bu çayla beraber olmak, sevgili yönetmenimle beraber hakikaten güzel. Güzel bir duygu, güzel bir özlem. Özlemek güzel şey. Umarım sizler de özlemişsinizdir ha. Abdurrahim Karakoç şiiri.

Paylaştığımız, eğer siz de arzu ettiğiniz şiirler, okunmasını arzu ettiğiniz şiirler varsa WhatsApp hattımızdan 0531 843 56 33, 0531 843 56 33 WhatsApp hattında yazabilirsiniz. Okumaktan keyif alacağız. Söz olsun. Artık olan oldu bize. Gelsen de bir, gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir, gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok baharda, yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza. Gelsen de bir, gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil, insandır bu. Gelsen de bir, gelmesen de. Göreceğim bir boş kafes. Ceset kalmış, çıkmış nefes. Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Hı? Gelsen de bir, gelmesen de.

Vardığın dergâhta post ol buyursun. Gördüğün garibe dost ol buyursun. Meclise devam et el sürmemeye. Girdiğin sohbette mest ol buyursun. Abdurrahim Karakoç şiiri paylaştık sizinle. Ey gönül diyor, ey gönül. Çok güzel bir söz, çok güzel insanlardan, güzel insanlardan birinin çok güzel bir ifadesi, çok güzel bir sözü. Herkesi güzel gör, kendini boş gör diyor. Tam tersini yaparsak büyümeyiz, büyüyemeyiz. Herkesi boş göreceğiz ha? Kendimizi güzel göreceğiz, hoş göreceğiz. Yok, tam tersi. Herkesi hoş göreceğiz. Sıçı kabahatı kendimizde göreceğiz. Öyle olursak büyürüz aslında. Öyle olursak dostluk devam eder. Ya da aile devam eder. Herkesi güzel görmek lazım. Yine bir güzel Abdurrahim Karakoç şiiri. Hani diyor ya, Zarif onun çok güzel bir ifadesi var. Bir tabut düşün diyor. İçinde ben, içimde sen varsın. Mikrofona konuşayım. Seni görünce sana doğru meylettim. İçinde ben, içimde sen. Dilimin ve kalemimin ucundasın. Fakat kalbimin içinde. Bunu görünce aklıma geldi Zarif olanın şiiri. Böyle bir tabut düşün ki içinde ben varım, içimde sen. Dilimin ve kalemimin ucundasın. Fakat kalbimin içinde. Şu tükenen yıllara, gecelere sor. Gündüzlere sor kiminleyim ben. Hiç sizin semtinizde vefa rüzgar esmez mi? Hı? Dağlara seslendim. Onlar bile ses verdi de sen neden susuyorsun? Sen ses ver de senin semtinden esecek vefa ve aşk rüzgarlarına bağrımı açayım. Ciğerlerimi çekeyim. Beni ne yapacaksın deme. Benim yüzümden ne hale gelmişsin de. Yollarda ayak izlerini gördüm. Bu izlere yüzlerimi sürdüm. Evet, buralardan geçen sensin. Yollardan geçtiğin gibi benden de mi geçeceksin? Yollardaki izlerini başka izler bozar, siler. Fakat kalbimde bıraktığın izler ebedidir. Bozulmaz, silinmez. Seni düşüne düşüne düşüme giriyorsun. Onun için ben gündüzlerden çok geceleri sever oldum. Senin olmadığın yerde güneş yok bana. Senin olmadığın yerde ateş yok, hayat yok bana. Muhacir kuşlar sıcak iklimlere göçtüler. Demek ki göç zamanı. Benim kuşumsa aşk denilen kafeste çırpınıp durur. Senin olduktan sonra her şey sıcaktır bana. Sonbahar bile ilkbahar gibidir. Bir baktın, canımı yaktın. Bir daha bak ki kül olayım.

savrulayım. Bu bayram da sensiz geçti. Seninle her gün bayram bana. Sen olmayınca bayramdan ne haber? İş bildiğin gibi değil, bilmediğin gibi. Sen kendine bakma, bana bak, neler oluyor. O zaman anlarsın. Öldüğüm zaman mezarıma gel. De ki, bu adam benden neler çekti. Ey toprak, böyle bir dertliği sen nasıl çekiyorsun? Sen benden ne ayrısın ne gayrı. Ama feryatlarım neye? Gidişin bir türlü harap ediyor beni, gelişin bir türlü. Fakat bu iki harabe arasındaki cana gör. Senin için geliyor dediler, aklım gitti. Gelirsin aklım gider, gidersin aklım gider. Açık söyle, sen akıl düşmanı mısın? Toprağa düşen tohum gibi ben de ayaklarına düşüyorum. Söyle, bu aşk ne zaman başak verecek? Sen ne olursan ol bana ne diyorsun? Ben ne olursan ol bana gel diyorum. Hangimiz haklıyız? Söyle. Artık bu ateş böyle gitmez. Artık bu ateş böyle tütmez. Dumanım kesildi. Şaraba kör oldum. Anla. Akşam oluyor. Güneş batmak üzere. Aşk uzun bir geceye benzer. Sabah ayıklar içindir. Biz ki sarhoşuz. Gel. Uzun gecelere bürünelim. Senin için geliyor dediler. Aklım gitti. Gelirsin aklım gider. Gidersin aklım gider. Söyle. Sen akıl düşmanı mısın ha? Akıl düşmanı mısın?

Geçmedi yâre sözümüz. Yollarda kaldı gözümüz. Yere sürüldü yüzümüz. Böyleymiş kara yazımız. Çiçekler açılmaz oldu. Pınarlar içilmez oldu. Yar bize gülmez oldu. Böyleymiş kara yazımız. Yalnız ona yar demiştik. Onda bir şey var demiştik. O bizi anlar demiştik. Böyleymiş kara yazımız. Hey gönül, gene bu gece, kaderin geceden yüce, gel susalım beraberce. Böyleymiş kara yazımız. Sabahattin Ali şiiriydi, paylaştık sizinle. Bazen susmak çok daha keyifli, çok daha güzel. En azından kırmıyorsun, hı? Kırmadan, dökmeden. Susmak bazen daha güzel. Çünkü bazen konuştuktan sonra çok pişman oluyoruz. Kırmış oluyoruz, dökmüş oluyoruz, bozmuş oluyoruz. Terapisi bir şekilde zorlaşıyor. O zaman susmak daha güzel bazen. Bazen de kelimelere zul geliyor. Neyi anlatsam, kim anlatsam, ne kadar anlatsam diye. Hı? Biz WhatsApp numaramızı verdik ama WhatsApp'ı açmadık be. Bilmiyorum. Sıkıntı yok, sonra açarız. Biz yine de verelim. 531-843-56-33. Biraz sonra da açabilirdik aslında. Acelemiz yoktu. Yakınla alakalı problem var. 48 saat boyunca ararsın diye bekledim. Kısa da olsa bir hal hatır sorarsın diye bekledim. Gece diye verdin sözü, gündüze kapadım gözü. Tam iki gündür gökyüzü kararsın diye bekledim.

Sen tutuşturdun şurayı. Sonra uzattın arayı. Kendi açtığın yarayı sararsın diye bekledim. Dostu ki dostu kayıra. Akı karadan ayıra. Şer bildiğini hayıra yorarsın diye bekledim. Eşertip gönül bağını, delip feleğin ağını, kör şeytanın bacağını kırarsın diye bekledim. Her kim ki sözünleri konuşmaz ileri geri. Şayet varsa engelleri yararsın diye bekledim. Uğur Şılak şiiriydi, paylaştık sizinle. Vefalı, hani yine Cahit Ferifulu diyor ya, bir ölüm bir de sonbahar diyor. Vefayı onlarda aramak lazım demek ki. He? İnsanoğlunda biraz vefasızlık var gibi mi sanki? Bilemedim. Var mı insanoğluna vefasızlık? Ne diyor? Bir ölüm, bir sonbahar. Kelam eyle, varsın gerçek olmasın. Sen seviyorum de, sen seviyorum de. Sen seviyorum de yalan da olsa. Söyleyecek başka sözün kalmasın. Sen seviyorum de yalan da olsa. Güller mi dalında solmadı ki? Ecel mi kapıyı çalmadı ki? Hangi gerçek yalan olmadı ki? Sen seviyorum de yalan da olsa. Senden gelir, geri sana giderim. Senle başlar, senle biter kederim. Bir söze bir ömür feda ederim. Sen seviyorum de, yalan da olsa. Hiç merak etme, hiç merak etme, hiç merak etme, sen sevinirim ben. Sen söyle, sen söyle yeter ki avunurum ben. Yalanını bile savunurum ben. Sen seviyorum de, yalan da olsa. Sen seviyorum de, yalan da olsa.

Dünyanın en güzel şeyini diye soruyorlar. Birçoğu eve gitmek diyor. Güzel şey değil mi? Eve gitmek güzel şey. Evde birilerinin bekliyor olması güzel şey. İnsanın evinin olması güzel şey. Ne oldu mikrofona? Daha mı yaklaşayım? Tam karşımda zaten şimdi. Şöyle biraz daha yaklaştım. Bir aynaya bir de mikrofona tam karşıdan bakmak lazımmış. Tamam, süper. Hadi öyle olsun bakalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yara deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen sevene düşürür dile. Seneler, asırlar değilse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşu bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Usta, sen çözemediysen biz hiç çözemeyiz. Zaten uğraşmak da çok anlamsız ve yersiz. Unutmak, unutmak kolay mı deme. Hı? Unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun mihribanım.

Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün ıslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin ya gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte, tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Gün geçer, azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki, unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de, unutursun mihribanım. Unutursun mihribanım, unutursun.

0: Gölgesine otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen, yer mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat, kurban ol İsmailce. Uçak senden incinmesin. Burada indi ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, ırmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Abdülhamid Karakoç şiiriydi. Vallahi o kadar güzel ifadeler kullanıyorlar ki bazen. Yani bir satırına ne bileyim ben ya, muhteşem şeyler. Tabii Hasan abi inanılmaz güzel söylemişti bu şarkıyı. Yüreğine sağlık. Buradan da hürmetle, sevgiyle, muhabbetle, özlemle analım, yad edelim kendisini. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hasan abicim ellerinizden hürmetle öperim. Hakikaten güzel yorumlamıştı. Tabii çalarım gülüm. Vaktimiz de çok fazla yok. Hepsini çalarım. O çok çalacağım şarkılar vardı aslında da. Çalarız inşallah. Çalarım, bunu da çalarım. Ya. Gölgesinden oturanma, yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Tertemiz olmak lazım, tertemiz. Güzel bir hayat yaşamak lazım. Ömür sandığımız kadar uzun değil. Dünyaya niye geldiğimizi asla ama asla unutmamamız lazım. Asıl olan uzun ya da kısa yaşamak değil ki. Asıl olan yaratılış gayesini bilerek yaşamak. İşte bu gaye, he? Çabamız hep bu gaye için olmalı. Ölüm vefalı, yani unutmayacak bizi. Vakti geldiğinde hadi gidelim diyecek. Hadi. Mektup derken şiir oldu bak gene. Darılırsan ben öldürürüm, unutma. Taze sarmaşığım hoyrat bedene. Sarılırsan ben ölürüm, unutma. Bir gün güneş olur, göle doğarsın. Bir gün yağmur olup yola yağarsın. Bir gün çiçeklerden koku sağarsın. Yorulursan ben ölürüm, unutma. Kılıç ağzı yoldur, ok ucu meydan. Dikkat etsen, benim canımsın ey can. Koyakta kekliksin kayada ceylan. Vurulursan ben ölürüm, unutma. Aşk denince aklı bırak, deli ol. Işık ışık gökten inen dolu ol. Boz bulanık akan yağmur seli ol. Durulursan ben ölürüm, unutma. Dinlemek zor, anlatmak zor yar beni. Göreceksin dertte, gamda gör beni. Gönül toprağıma yaptın türbeni. Dirilirsen ben ölürüm, unutma. Bir gün güneş olur, göle doğarsın. Bir gün yağmur olup yola yağarsın. Bir gün çiçeklerden koku sağarsın. Yorulursan ben ölürüm, unutma. Vurulursan ben ölürüm, unutma.
1: Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Valla Selahma Şafak da hani sonuna kadar haklı burada yani. Ne eleyim diyor ya. O kadar şey yapmışım artık ya. Ne yapayım, ne eleyim. Yani gidiyorsa gitsin, bana ne diyor ya. Bak sen. Bak sen. O kadar diyorsun yani. Peki hadi öyle olsun bakalım. Bizim buralarda bir söz vardır da. Vaktimiz mi geldi ne? Her saniye bir gaftır sen olmadığın zaman. Zaman büyük israftır sen olmadığın zaman. Sen olmazsan yar olmaz. Sen olmazsan yer olmaz. Mana yerini bulmaz. Sen olmadığın zaman. Yar demişim sana yar. Değişir mi bu karar? Benim ne anlamım var? Sen. Sen olmadığın zaman. Gorşulak şiir. Paylaşacak sizinle. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, hırs seni kul etmesin. Çünkü hak seni hür yarattı. Şu kısacık ömrümüzde köle olmanın, ne bileyim ben, hırsımıza kapılmanın bir mantığı, bir anlamı yok aslında ama işte maalesef hür yaşamak lazım. Hı? Paranın bunun esiri olmadan, ne bileyim ben, ya da hırslarımızın esiri olmadan, isteklerimizin esiri, isteklerinin esiri olmadan. Çünkü bitmeyecek bu isteğin sonu, bitmeyecek isteğimizin sonu. Yani o kadar malımız olsun, o kadar mülkümüz olsun, 80 yaşına gidelim hala işte şunda gözümüz olacak, bunda gözümüz olacak. Şu evi de biz alsaydık, şu arabayı da alsaydık gibi. Çocuklara şunu da bıraksaydık gibi. Bir türlü hür kalamayacağız. Güzel yaşamak lazım. Hani temizlen de gir toprağa diyor ya, mezara toprak senden incinmesin. Temiz girmek lazım. Son şiirimiz olsun. Bu da sevgili Uğur Şırak'tan olsun. Allah nasip ederse inşallah haftaya. Haftaya inşallah. Söz olsun. Haftaya görüşmek temennisiyle, duasıyla. Hoşçakalın. Mutlu geceler diliyorum. Güzel geceler. Gözümün içine derin manidar. Baksan neye yarar? Artık geç oldu. Araya örülen çok duvarlar var. Yıksan neye yarar? Artık geç oldu. Kıyamete kadar bil ki bu sürgün, ölmekten bin beter olsam da her gün, pişmanım diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar? Ha? Artık geç oldu. Mesken tutarım da en viran yeri, cenneti vaat etsen dönemem geri. Dönüşüm yok deyip son gemileri yaksan neye yarar? Artık geç oldu. Kıyamete kadar bil ki bu sürgün, ölmekten bin beter olsam da her gün, pişmanım diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar? Artık geç oldu. Artık geç oldu.

Bu aşkın çırasını yakacaksan yak artık. Ya da viran gönlümden çıkacaksan çık artık. Bu aşkın çırasını yakacaksan yak artık. Ya da viran gönlümden çıkacaksan çık artık. Bilemedim yerimi, ölümüyüm dirimi. Hep yaktın ciğerimi, sökeceksen sök artık. Her halinde biri.

Elimden çekeceksen çek artık, sazımdaki telimden anla artık halimden, elini hayalimden çekeceksen çek artık. Bilemedim yerimi, ölümüyüm dirimi, hep yaktın ciğerimi, sökeceksen sök artık. Her halinde bir ima, yoruyor bu dilemma.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma,

0: spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Şimdi konuma geçmek istiyorum. Bugün özellikle beni etkileyen ve incelediğim konuların içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i hicrete çıkmasına sebebiyet veren ashabın çektiği sıkıntılar ve hicrete sebep hazırlaması ile ilgiliydi. Bugün o samimi insanların çektikleri sıkıntılara bir bakalım. Sonra bizler rahat yataklarımızda ve döşeklerimizde yatan ümmeti Muhammed'e bakalım ve nerelerde olduğumuzu bugün biraz daha anlamaya çalışalım dostlar. Salatü selamlarla alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam getirerek dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, vallahi neylerse en güzelini eyler.

Kureyş'in ileri gelenleri, yani ileri gelen müşrikleri dostlar, Peygamber Efendimiz'i, alemlerin efendisini yalnız gördükleri zaman çok sıkıştırırlardı. Alemlerin efendisinin üzerine saldırırlardı. Ve hakaret etmeye başlarlardı. Hatta dövmeye kalkışırlardı. Sebep, peygamberlik iddiasında bulunduğu için kendi başına mı kalkmıştı böyle bir yola? Hayır. Onu gönderen, alemlerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu böyle emretmişti. Ve alemlerin efendisinin omuzlarında çok büyük sorumluluklar vardı. Alemlerin efendisini çok sıkıştırıyorlardı. Asabına da işkence yapmaktan hiç geri durmuyordu müşrikler. Bir gün Kureyş'in ileri gelen müşrikleri Kabe-i Şerif'in yanında oturuyorlardı. Peygamber Efendimiz'den bahsetmeye başladılar. Ve ona tahammül ettiğimiz gibi hiçbir şeye tahammül etmedik

Bize sefihsinizler, ilahlarımızı tahkir edip kötüler, dinimizi ayıplar, cemaatimizi birbirimizden ayırır, yine de sabredip bir şey demeyiz şeklinde konuşuyorlardı. O anda Habibi Ekrem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi ziyarete geldiler. Ve mübarek gül dudaklarıyla Hacer-ül Esved'i öptüler. Ve ondan sonra da tavafa başladılar. Onların yanlarından geçerken müşrikler Peygamber Efendimiz'e hakaret dolu sözler söylemeye başladılar. Resulullah Efendimiz buna çok taaccüp etti. Çok üzüldüler. Fakat bir şey istemeyip tavafa yine devam ettiler. Üçüncü defa yanlarından geçerken durup, "Ey Kureyş, beni dinleyin. Nefsim yedi kudretinde bulunan Allahu Teala'ya yemin ederim ki bana sizin perişan olacağınız bildirildi." diye buyuruldular. Oradaki müşrikler bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar, dona kaldılar. Tek bir söz dahi söyleyemediler. Sadece Ebu Cehil Resulullah Efendimizin huzuruna varıp, "Ey Ebul Kasım, sen yabancı değilsin. Bizim kaba hareketimize bakma. İbadetine devam et. Bize uyacak kadar cahil değilsin." diye yalvarmaya başladı. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan ayrıldılar. Resulullah'tan korkuyorlardı aslında. Kendileriyle ilgili bir ayet inmesinden de korkuyorlardı. Resulullah bir şey söylediği zaman o el emindi. Hiç yalan yoktu ki Allah'ın Resulü'nün hayatında. Ve onların doğunun doğru söylediğini de biliyorlardı. Onun için korkuyorlardı. Kendisiyle ilgili bir şey söylendiğinde inanmadıkları halde Allah Resulü'nün söylediği şeylerden korkuyorlardı. Ertesi gün müşrikler aynı yerde toplanmışlardı. Peygamber Efendimizin aleyhinde yine atıp tutmaya başladılar. O sırada Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nurların içerisinde bir gül bahçesine girer gibi o edayla girdiler. Müşrikler hemen Allah Resulü'nün Habibullah'ın üzerine saldırdılar. İçlerinden en bedbaht olanlardan Ukbe bin Muayt sevgili peygamberimizin mübarek yakasına yapıştı. Ve boynunu ve mübarek boyunlarını öpmeye insanların kıyamadığı o mis kokulu boynunu nefes alamayacak kadar sıktı. O anda oraya gelen Hazreti Ebu Bekir, "Rabbim Allah'tır diyen bir kimseyi öldürecek misiniz? Size Rabbil Alemin'den ayet getirdi." diye bağırarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için onların aralarına daldı. Ebu Bekir'den korkuyorlardı. Müşrikler Habibullah'ı bırakıp bu sefer de Ebu Bekir'e doğru yöneldiler. Fakat bir anda müşrikler daha da kalabalıklaştı. Ve mübarek Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a saldırdılar. Mübarek başını yumruk ve tekmelerle vuruyorlardı. Utme bin Rebiya denilen bedbaht, Hazreti Ebu Bekir'in o mübarek yüzüne ayakkabıyla vurdu. Ve Hazreti Ebu Bekir'i kanlar içerisinde bıraktı. Tanınmayacak hale getirdi Ebu Bekir'i. Temel oğulları yetişip ayılmasalardı belki de öldürünceye kadar döveceklerdi. Kabilesinden olanlar bitkin ve bir perişan halde Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı yürüyemeyecek halde olduğu için dostlar bir çarşafın içerisine sardılar. Allahu Ekber. O güzel insanı bir çarşafın içerisine koyarak evine götürdüler. Hemen geri dönüp Kabe'ye geldiler. Ve dediler ki, "Eğer Ebu Bekir ölecek olursa yemin olsun ki biz de Utbe'yi gebertiriz." dediler. Sonra da tekrar Hazreti Ebu Bekir'in yanına gittiler. Korkuyorlardı bir şey olacak diye. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh uzun bir süre kendisine gelemedi dostlar. Ve babası Beni Temliler ayılana kadar Hazreti Ebu Bekir'in başında çok uğraştılar. Ancak o gün işte akşama doğru kendisine gelebildi Ebu Bekir.

Hazreti Ebu Bekir kendine geldi ama kendisine yakışan bir şeyi yaptı. Gözlerini açar açmaz söylediği şey neydi bilir misiniz? Ezik bir sesle, Resulullah ne yapıyor? O ne haldedir şimdi? Ona dil uzatmışlar, hakaret etmişlerdi. Resulullah nasıl dedi? Annesi Ümmül Hayra, sor bakalım, bir şey yer içer mi Allah'ın Resulü dediler. Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin hiç takat yoktu dostlar. Hiçbir şey yemek içmek istemiyordu. Ev tenhalaşınca annesi, ne yersin, ne içersin yavrum diye sorunca, işte o güzel insan gözlerini açtı ve ne dedi tekrar bilir misiniz? Resulullah ne haldedir, ne yapıyordur dedi. Annesi dedi ki, vallahi yavrum, arkadaşın hakkında hiçbir bilgim yok. Böyle deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git, Resulullah'ı ona sor ana dedi. Ümmü Cemil, Hazreti Ömer'in kız kardeşiydi malumunuz, Müslüman olmuştu. Annesi Ümmü Hayl kalktı dostlar, Ümmü Cemil'in yanına gitti ve, oğlum Ebu Bekir, senden Muhammed Aleyhisselam'ı soruyor. Acaba ne haldedir Allah'ın Resulü dedi. Ümmü Cemil de, benim ne Muhammed Aleyhisselam ne de Ebu Bekir hakkında bir bilgim var. İstersen seninle birlikte gidelim dediler. Ümmü Hayr olur deyince kalktılar ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldiler. Ümmü Cemil, Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin böyle perişan bir vaziyette, o güzel insanın yaralar ve bereler içerisinde olduğunu göremeyince kendisini tutamayarak çığlık koparttı. Sana bunu yapan bir kavim muhakkak azgın ve taşkındır. Allah-u Teala'dan dileğim yaptıklarının karşılıklarını bulmalarıdır dedi. Hazreti Ebu Bekir, Ümmü Cemile, Resulullah ne yapıyor, ne haldedir diye sordu. Ümmü Cemil ona, burada annen var, söylediğimi işitir deyince Hazreti Ebu Bekir, ondan sana bir zarar gelmez, sırrımı yaymaz buyurdular. Ve Ümmü Cemil, hayattadır, hali iyidir dedi. Tekrar dedi ki, şimdi o nerededir? Allah'ın Resulünü soruyordu Hazreti Ebu Bekir. Ne yiyordu, ne içiyordu? Tek şey vardı onun için, alemlerin efendisi. Yine sordu. Ümmü Cemil dedi ki, Erkam'ın evindedir ya Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, vallahi Resulullah'ı gidip görmedikçe ne yemek yer ne de bir şey içerim dedi. Annesi, sen şimdi biraz bekle, herkes uykuya dalsın dedi. Herkes uyuyup ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebu Bekir annesine ve Ümmü Cemil'e dayanarak yavaş yavaş Resulullah'ın yanına vardılar. Daha alemlerin efendisinin omuzlarındaki yüklerin daha ilk başlarıydı. Ama o kadar sıkıntı içindeydiler ki, ve bu haliyle bile o dostu, o Sıddık lakabını almış olan o güvenilir insan, Resulullah'ı görmediği sürece ne yiyip içeceğini ne de bir şey yapacağını söylemişti. Ve Resulullah'ın yanına girdiler. Mübarek beyt içeri girdiler beytinden ve alemlerin efendisini gördü. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh önüne sarılıp öptü ki Resulullah'ı. Nefesiyle cihet

sanki içine çekmişti onu. Müslüman kardeşiyle kucaklaştı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu hali Peygamber Efendimiz'i çok üzdü dostlar. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Resulallah, babam anam sana feda olsun. O azgın adamın yüzümü gözümü yerlere sürtüp beni bilinmez hale getirmesinden başka bir üzüntüm yok. Bu yanımdaki de beni dünyaya getiren annem Selma'dır. Ona dua buyurmanızı istirham ediyorum. Umulur ki Allahu Teala senin hürmetine onu cehennem ateşinden kurtarır diye arz ettiler. Ve bunun üzerine dostlar, sevgili Peygamberimiz Selma'nın Müslüman olması için Allahu Teala'ya yalvardılar. Resulullah Efendimizin duası kabul olmuştu. Böylece Ümmül Hayr'da hidayete kavuşup Müslüman oldu ve ilk Müslümanların arasında olma şerefine kavuştular. İşte böyle bir an yaşamışlardı. Sıkıntı, ızdırap ve işkencelerle beraber. Sebep, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Peygamber Efendimizin evi Ebu Leheb ile Ukbe bin Muayit denilen iki azılı müşrikin evleri arasındaydı. Bunlar her fırsatta sevgili peygamberimize eziyet etmeye çalışırlardı. Hatta geceleri hayvan işkembelerini alemlerin efendisinin kapısının önüne atarlardı. Hele amcası Ebu Leheb. Bununla yetinmez, komşusu Adi'nin evinden ona taş atarak eziyet ederdi. Karısı Ümmü Cemil de ondan aşağı kalmazdı. Lanetullahi aleyh. Topladığı dikenli ağaç dallarını Resulullah'ın o mübarek öpülesi ayaklarına batması için geçeceği yollara dökerdi. Onun ayağını incitip kanatabilmek için. Ümmeti Muhammed dua ediyor ki keşke alemlerin efendisinin ayağına yapışan bir toz zerresi olayım diye. Muazzılı müşrikler de alemlerin efendisinin o mübarek ayaklarını kanatmak için yollarına pislikler sererlerdi. Peygamber Efendimizin kapısının önüne dökerken de Allahu Ekber. Bir gün Ebu Leheb getirdi pislikleri. Peygamber Efendimizin kapısının önüne dökerken Hazreti Hamza'yı gördü. Hemen koştu Hazreti Hamza. Allahu Ekber. Ebu Leheb yakaladı ve getirdiği pislikleri o pisliğin kafasından aşağı döktü. Hamza'ydı o. Aslan Hamza. Aslan Harbi'ne giderek aslanlarla bir okuyla yayıyla birebir avlamaya çıkan Hamza'ydı o. Allahu Ekber. Ebu Leheb ve karısı bu eziyetten ötürü onlar hakkında biliyorsunuz. Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu da ayet indi. Tebbet yada Ebu Leheb'in ve teb. Elhamdülillah. Binlerce defa şükürler olsun. Alem, bütün gökteki melekler alemlerin efendisinin etrafına dizilir. Ona hürmet etmek, ona saygı göstermek için yolların üzerinde taşlar, bütün gördüğümüz bizim cansız diye sıfatlandırdığımız nesneler alemlerin efendisine eğilip salatu selamlar vererek selamlarken müşrikler onların önüne eziyetler sokuyorlardı. Ayaklarını o mübarek öpülesi ayaklarının altına müşrikler sıkıntıları sokuyorlardı. Ama yaptıklarıyla kaldılar. Alemlerin efendisi beddua etmedi onlara. Sabretti. Ümmetine mesajlar veriyordu. Kendinden sonra kıyamete kadar gelecek olan Muhammedilere mesaj veriyordu. Sabredin ümmetim. Bu dünya rahatlık yeri değildir diyordu. Hayatından son nefesine kadar. Kim söyleyebilir ki alemlerin efendisi çok mutlu olduğu zamanlar

nadirdir. Hep imtihan içerisinde, hep sıkıntı içerisinde. Ama o sıkıntının etrafından rahmetler yağıyordu. Bugün ümmet en ufacık bir sıkıntıya gelemiyor. En ufacık şikayetlerini hemen arz ediyorlar. Senin benim yoluma Allah dedik diye yolumuza taş mı serdiler, diken mi serdiler? Sümeyyeler gibi mızrakların altında mı inlettiler bizi? Şu anda evimize rahat bir şekilde oturduk. Çayımızı koyduk, belki de meyvamızı koyduk, her neyse. Tam ve herhangi bir şekilde rahat rahat Allah diyoruz. Ama onlar çok çektiler dostlar. Allahu Ekber. İşte Resulullah'ı kolay kazanılmıyor dostlar. Allahu Teala sevgilisini kolay vermiyor. Talip olmak lazım Resulullah'a. Hem de öyle talip olmak lazım ki salatu selamlarla kalbe muhabbeti öyle doldurmak lazım ki Resulullah'a ulaşabilelim. Ondan sonra diyelim ki götürün beni Medine'ye. Ama işte salatu selamlar az gelince, Resulullah'ı yeterince tanıyamayınca Medine'ye götürmüyorlar dostlar. Medine'ye götürmüyorlar.

sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanları ebedi saadete çağırıyor. Allahu Teala'nın varlığına, birliğine davet ederek cehennemde yanmamaları için uğraşıyor. Müşrikler ise babalarımızın dini budur diyerek putperestliğe devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz onları insanca yaşamaya, haysiyetli ve şerefli olmaya, kıymetsizlikten kurtulup yüksek ulvi makamlara çıkarmaya davet ediyordu. Onlar ise inatlarından diretiyorlardı dostlar. Ebu Leheb hakaret ve eziyet edenlerin başında geliyordu. Resulullah'ı devamlı takip ediyor, insanları onu dinlemekten vazgeçirmeye çalışıyordu. Zihinlerinde şüphe meydana getirmeye çalışıyorlardı. O devirde o şekilde hizmetini yapıyordu Ebu Leheb. Tabii bu devirde de var Ebu Lehebler. İşte Allah'ın emirlerinden ve Resulullah'tan insanları uzaklaştırmaya çalışan Ebu Leheb'in evlatları da var. Allahu Teala onları bizi tanımayı ve dikkat etmemizi nasip etsin. Ve onlara da Rabbül Alemin hidayet nasip etsin. İşte alemlerin efendisine sıkıntı sokmaya çalışırlarken bir gün toplantı yerlerinde panayırlarda Resulullah Efendimiz, "Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ki kurtulasınız." buyurdukça Ebu Leheb hemen arkadan yetişip, "Ey insanlar, bu konuşan benim yeğenimdir, sakın onun sözüne inanmayın, ondan uzun duraktırın ve uzak durun." diyordu. Resulullah'ın etrafından insanları uzaklaştırmaya çalışıyordu Ebu Leheb.

Muhammed Aleyhisselam, alemlerin efendisi, bir gün Kabe-i Şerif'te namaz kılıyorlardı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Şeybe bin Rabia, Utbe bin Rabia, Utbe bin Ebu Muayt bulunduğu yerden 7 kişilik bir müşrik topluluğu gelip alemlerin efendisinin, hani o göremediğimiz, hayallerini kurduğumuz, keşke Resulullah'la beraber şu Kabe'de namaz kılma şerefine ereydik, onun yanında olabileydik veyahut da bir kez şu fani dünyada ömrümde dahi bir rüyamda dahi görebilseydim diye hayallerini kurduğumuz alemlerin efendisinin yanına oturdular. O civarda bir gün önce kesilmiş bir devenin işkembesi ve artıkları vardı. Tabii ki alçak Ebu Cehil yanındakilere döndü ve dedi ki, içinizden kim şu deve işkembesini alıp Muhammed secdeye varınca iki omzunun arasına kor diye çirkin bir teklifte bulundu. Oradakilerin en zalimi, en gaddarı, en merhametsizi, en bedbahı olan Ukbe bin Muayt, ben yaparım diyerek hemen yerden kalktı, fırladı. Ve bu lanet adam İşkembeyi içindekilerle birlikte alemlerin efendisi Allahu Teala'ya en yakın olduğu anlardan biri olan secdede iken Peygamberimizin mübarek omuzlarına koydu. Allahu Ekber. İnsan düşünürken bile hayal edemiyor. O öpülüp koklamaya kıyamadığı alemlerin efendisine pislik işkembeyi omuzlarının üzerine koyarak o pisliklerin üzerinden akması. Ve bunu seyrederken o müşrikler katıla katıla gülüyorlardı dostlar. Ve Peygamber Efendimiz o halin içerisindeyken o kadar sıkıntıdaydı ki secdesini uzatmıştı. Mübarek başını yerden kaldıramıyordu. Deve işkembesi ufak bir şey değil ki dostlar. Deve biliyorsunuz kocaman bir hayvan. Ve onun işkembesini de tahmin edin. Ve mübarek başını kaldıramıyordu alemlerin efendisi. O sırada ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mesud bu vaziyeti gördü. Bu hadiseyi şöyle anlattı. Resulullah'ı o halde görünce kan beynime sıçradı. Fakat beni müşriklerin elinden koruyacak bir kavmim yoktu. Kabilem de yoktu. Kimsesizdim. Zayıftım. O anda konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Ayakta bekleyip duruyor. Resulullah'ı büyük bir üzüntü içerisinde seyrediyordu. Ne olurdu o zaman kendimi müşriklerden koruyabilecek bir gücüm, bir koruyucum olsaydı. Resul-i Ekrem'in mübarek omuzlarına koyduklarını kaldırıp atsaydım. Ben böyle beklerken Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma'ya haber verdiler. O Fatıma küçücük bir kızdı. O küçük haliyle öyle koşarak geldi ki babasının yanına. Hemen o küçücük elleriyle saldırdı, attı üzerinden örtüden. Ve koca işkembeyi o küçücük boyuyla aşağı doğru çekti. Ve babasının üzerinden o küçük Fatıma küçük elleriyle o pisliği iteledi, düşürdü. Ve bunu yapanlara beddua etti. Ağır sözler söyledi. Ama Resulullah Efendimiz hiçbir şey olmamış gibi namazını tamamladıktan sonra

sana havale ediyorum. Allah'ım, Ebu Cehil Amr bin Hişam'ı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ukbe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum. Allah'ım, Şeybe bin Rebiya'yı sana havale ediyorum.

ediyorum. Allah'ım, Ukbe bin Muayt'ı sana havale ediyorum. Allah'ım, Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Velid bin Ukbe'yi sana havale ediyorum. Allah'ım, Umar bin Velid'i sana havale ediyorum diye buyurdular. Bu bedduayı işiten müşrikler o anda kesildiler. Gülmeyi bıraktılar ve korkmaya başladılar. Çünkü Beytullah'ta yapılan duanın kabul olacağına inanıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Cehil'e, "Vallahi sen ya bundan vazgeçersin veya Allah-u Teala başına bir felaket indirecektir." diye buyurdular. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Resulullah'ın isimlerini söylediği bu kimselerin her biri Bedir Muharebesi'nde öldürülüp yerlere serildiklerini, sıcaktan kokmuş birer leş halinde Bedir çukurlarına doldurulduğunu gördüm dedi. Elhamdülillah ya Rabbi, emrine şükürler olsun. Binlerce defa hamdü senalar olsun. İşte bu onların küçük bir örneğiydi. Şimdi Allahu Teala'ya, Habibi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun omuzdaşlarına, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali keremallahu veçe ve onların soylarından gelen insanlar ve o samimi davalarından zerre kadar taviz vermeyen insanlara, hakaret edenler, onları üzenler ve iman etmeden gidenlerin hali ve şu anda bile onlara dil uzatanların hali, işte tövbe istiğfar etmezlerse bu Bedir'deki çukurundaki leşler gibi olacaklardır. Kabirlerinde onlara azap ve ateş olacaktır. Çünkü bu davanın sahibi olan Allahu Teala'dır ve Habibini korumuş ve dostlarını ve sevdiklerini korumuş, daha onları dünyadayken cennetle müjdelemiştir. Emrine şükürler olsun ya.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştu. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi

0: isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Kitab-ı Taksir-i Salah, yolculuk sebebiyle 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınması anlamında namazın taksir edilmesi. Konu bu. İslam bir hayat dinidir. İslam hayatın her alanında ortaya koyduğu temel esaslarla, temel prensiplerle bu dünyayı en güzel şekilde yaşayabilme, dolayısıyla ebedi hayata en güzel şekilde hazırlanabilme kriterlerini, ölçülerini vermiştir. Hayatımız ruhlar aleminden başlayıp dünya hayatında bir müddet kalıp ebedi ahiret alemiyle devam edecek bir yolculuktan ibarettir. Bu anlamda hepimiz yolcuyuz. Bu dünya bir misafirhane ve insanoğlu bu misafirhanede pek az bir süre kalacaktır. Bu imtihan dünyasında çok değişik, çok çeşitli, çok farklı olaylarla, çok farklı durumlarla karşı karşıya geldiğimiz ve geleceğimiz bilinmektedir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de insanoğlu hareket halindedir. Bulunduğu şehir içinde, ülke içinde, dünyada, hatta diğer gezegenlere de taşıyacak bir yolculuklar manzumesi yaşanmaktadır. Dolayısıyla yolculukla ilgili mutlaka bir takım esasların, usullerin ortaya konulması da kaçınılmazdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculuğa çıkarken yolculuk duası dediğimiz, sefer duası dediğimiz dua ile çıkardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculuğa çıkarken Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ayeti kerimesiyle başlayan ve bu yolculuğun hayırlı, feyizli, bereketli, rahat, sıkıntısız ve huzurlu geçmesi için dualarla devam eden bir yolculuk duasını sürekli okururdu. Allahümme inna nes'elüke fî seferine hâzel birra ve takva. Allah'ım bu yolculuğumuzda iyilik ve takvayı senden niyaz ediyoruz. Ve minel ameli mâ terdâ. Ya Rabbi, razı olacağın amelleri, ibadet ve taati, hayırlı işleri yapmayı bu yolculukta nasip eyle. Allahümme hevvin aleyna seferene hâde. Allah'ım bu yolculuğumuzu bizim için rahat kıl, hafif kıl. Vattu yannâ bu ode. Onun uzaklığını bizim için dür, kolaylaştır ya Rabbi. Diye başlayan yolculuk duası. Evet, yolculuk ile ilgili hükümler vardır. Bu hükümlerden biri yolculuk esnasında bir kolaylık olmak üzere farz namazlar, 4 rekatlı farz namazlar 2 rekat olarak kılınmaktadır. Taksir ifade edilen bu ifade, yani namazın kısaltılması şeklinde tercüme de edilebilir. 4 rekatlı farz namazlar yolculuk sebebiyle 2 rekat olarak kılınmaktadır. Ayrıca bu yolculuk esnasında sünnet namazların kılınması noktasında da ruhsat verilmiştir. Yorgun, argın, bezgin, kırgın, uykusuz, böyle bir durumda sünnet namazlarıyla meşgul olabilmek bir zorluk olabilir. Bu manada da kolaylık gösterilmiştir. Yolculuk esnasında hanımların yalnız başına yolculuk yapmamaları, mutlaka yanında bülüğ çağına ermiş bir erkeğin bulunması gerektiği de hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Kolaylık olması ve birlikte bir takım

takım şartların paylaşılması anlamında bu tavsiye edilmiştir. Bu manadaki hadis-i şerifler okuyacağız. Bu namazın taksir edilebilmesi için 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınabilmesi için 90 kilometre, bugünkü ifadeyle 90 kilometre veya daha uzun bir mesafeye gitmiş olma, yolculuğa çıkma niyeti olmalıdır. Ve bu yolculuğa niyet ettikten itibaren namazlar taksir edilir. 4 rekatlı farz namazlar 2 rekat olarak kılınır. Bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerde bu konunun temellendirilebilmesi için, temel esaslarının beyan edilebilmesi için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarından sadece bir demet sunacağız. Burada Sahih-i Buhari'de her konuda rivayet edilen hadis-i şerifler bu konudaki hadis-i şeriflerin tamamı değildir. Bir demet, en sahih olan, en muteber olan, en makbul olan, en geçerli olan, İmam Buhari'nin o titizlik şartlarına, hassasiyetine en uygun hadis-i şeriflerden bazılarını İmam Buhari burada zikredecek. Şunu görüyoruz, bu temel, ana esasları ihtiva eden bu temel eserleri okurken şunu görüyoruz. Bugün ibadet ve taati yerine getirirken müçtehit imamların bizlere zikrettiği bir takım kurallar, esaslar şahsi fetvalardan ibaret değil. Mutlaka Kur'ani ve nebevi ölçülerden alınmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamaları esas alınarak bu kaideler ortaya konulmuştur. Kitab-ı Taksir-i Salah dedik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri bir kolaylık olsun diye bunu emretmektedir. Verilen bu ruhsat mutlaka uygulanmalıdır. Yani bizim tercihimize bırakılmamıştır. 90 kilometre bir mesafeye Hanefi mezhebine göre 15 günden az kalma niyetiyle giden kimse gittiği yerde namazlarını, farz namazları 4 rekat olarak kılacaktır. Böyle bir mesafeye hangi sebeple olursa olsun giden bir kimse yolculuk esnasında seferidir. Yani bir defa yolculuk esnasında 90 kilometre ve üzeri bir yolculuğa çıktığımız andan itibaren bulunduğumuz kasaba, ilçe, bulunduğumuz köy, bulunduğumuz bölgenin dışına çıktığımızdan itibaren dışına çıkarken niyet ederek bu 90 kilometre mesafeye gittiğimizde yolculuk esnasında namazları bu şekilde kılmamız gerekiyor. Bugün tabii bu seferilik konusunda çok farklı sorular, çok farklı fıkhi hükümlerde bulunmaktadır. Vatanı asli dediğimiz ana vatandan, yani doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz yerden bir başka yere gittiğimizde 15 günden fazla kaldığımız takdirde o vatanı ikamet olmaktadır. Yani annemizin, babamızın bulunduğu, evimizin bulunduğu, doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz yer vatanı aslidir. Orada seferi olmamız mümkün değil. Yani Ankara'da dünyaya gelmiş bir kardeşimiz İstanbul'da eğitim için geldiğinde İstanbul artık onun için vatanı ikamettir. İstanbul'da namazlarını tam kılacaktır. Ankara'da vatanı aslisidir. Ankara'da da gayet tabii namazlarını tam kılacaktır. Ama İstanbul Ankara arasında gidip gelirken seferi olarak namazlarını eda edecektir. Tabii bununla ilgili çok tafsilatlı hükümler var. Gerek ilmihal kitaplarında gerekse ehline sorarak bu hükümleri burada tek tek hepsini

tespit etmemiz mümkün değildir. Çok özel durumu olan, yani bir evi, bulunduğu ikamet yeri, yazlığı vesaire durumu olan insanların da farklı farklı hükümlere tabi tutulduğunu bilmekteyiz. Ana esaslara burada temas, ana esaslara temas ettikten sonra hadis-i şeriflere başlayabiliriz. Bab-u mâce'e fit-taksîr. Farz namazların, 4 rekatlı farz namazların 2 rekat şeklinde kısaltılması hakkında gelen hadis-i şerifler. وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَكْسُرَ. Bu namazları kısaltabilmesi için kaç günlük ikamet gerekir? Soru bu. 1080. hadis-i şerifle başlıyoruz bugünkü dersimize. قَالَ الْمُؤَلِّفُ الْاِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَرَحِمَنَا مَهُ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَ عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواية ediyor. Fakih, muhaddis, müfessir ve tercümanül Kur'an lakabıyla anılan, ilk tefsiri telif eden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin Allahümme allimhut tevil, Allah'ım ona tefsir ilmini öğret diye dua ettiği genç bir sahabi. Çocuk yaşlarda Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yanı başında bulunmuş. Peygamberimizin gece ibadetini öğrenmek için teyzesi Meymune ile birlikte olduğu bir gece evinde misafir olmuş ve Peygamberimizin yanı başında onunla beraber gece namazını eda etmiş genç bir sahabi Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Kal ekamen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem 19 yaksur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de 19 gün kaldı. Hacca geldiğinde namazlarını 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kısaltıyordu. Fenahnu izâ sâfarnâ 19, biz 19 gün bir yerde kaldığımız zaman kasarna namazları kısaltırdık. Ve in zidna etmemna, eğer gideceğimiz yerde 19 günden fazla kalacaksak namazlarımızı tam kılardık. Şimdi bu hadis-i şerif bu konudaki rivayet edilen pek çok hadis-i şeriften biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke'de kaç gün kaldığı belli. Ama hesaplama farkı var. Yani Mina günleri bunun içine dahil mi? Arafat'ta bulunduğu gün dahil mi? Bu günler, tabii Hanefi mezhebi Mina günleri, Arafat günlerini bunu çıkararak 15 gün olarak tespit etmiş. 15 gün bir yerde kaldığımız takdirde, yani bir yere giderken 15 gün kalmaya niyet ettiğimiz takdirde namazları 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet ettiğimiz takdirde namazları tam kılacağız. Çünkü orası artık vatanı ikamettir. Bir ikamet yurdudur. Ama 15 günden az kalacak isek, gittiğimiz yerde 90 kilometre mesafe veya daha fazla ise, asli vatanımız değilse, bir arkadaşımız davet etti. Eskişehir'e gittik. İstanbul'dan kalktık. Eskişehir'e gittik. Ve orada 10 gün kaldık. 10 gün içerisinde namazları farz, 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılacağız. Yalnız bu konuda bir başka hüküm var. İmama uyduğumuz takdirde, imam eğer mukim ise, yani seferi değilse, o takdirde namazlar, 4 rekat namazlar aynen 4 rekat olarak kılınıyor. Kendi başımıza kıldığımız zaman veya kendimiz imam olduğumuz zaman seferilik hükmü uygulanmış oluyor. Birincisi, seferiliğe niyet etmemiz gerekiyor. İkincisi, 15 günden az kalmaya niyet etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü, vatanı asli olmaması gerekiyor. Dördüncüsü, bir imama tabi olmamamız gerekiyor. İmama tabi olduğumuzda, 15 günden fazla kaldığımızda, asli vatanımıza gittiğimizde
90 kilometreden az bir yere gittik.

diyemizde normal ikamet hali uygulanmaktadır. Seferilik konusu çok kolay anlaşılan bir konu ama çok farklı durumlar olduğu için madde madde birebir soru cevapla öğrenilecek bir konudur. Ben şurada oturuyorum, şu şehre gidiyorum, arada 200 kilometre mesafe var ve orada 10 gün kalacağım. Durum nedir? 15 gün kalacağım, 20 gün kalacağım. Durum nedir diye sorduğumuzda 3-5 soruyla konuyu öğrenmemiz mümkün. Çünkü bu pratik olarak öğrenilecek hususlardır. Çok farklı durumları olanlar da bulunmaktadır. Evet. Yani Hanefi mezhebine göre 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet ettiğimizde sadece gidip gelirken seferilik var. Şöyle bir ifade söyleyelim. 90 kilometre veya daha fazla yolculuğa çıkanların tamamı gittiği yerde bir gün, 10 gün, 15 gün, bir ay, bir sene ne kadar kalmaya niyet ederseniz yolculuk esnasında seferidir. Yolculuk esnasında seferidir. Ama gittiğimiz yerdeki durum bizim durumumuza göre değişmektedir. Burada yolculukta insanın psikolojik durumu, sosyolojik durumu, insanın akli melekeleri, problemleri, sıkıntıları gündeme gelmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Es-seferu kıt'atun minel azab. Yolculuk bir parça işkencedir. Bugün ulaşım imkanlarının çok iyi olduğu günümüzde bile zaman zaman uçakların kalkmaması, havaalanındaki bir takım beklemeler, trafik kazaları, yolculukta rastladığımız bazı hususlar, hastalıklar, sıkıntılar vesaire vesaire yolculuğun her zaman olduğu, her zaman güzel bir şekilde geçmediğini bize göstermektedir. Bunun için yolculuğa çıkarken dua ile çıkarız. Dönüşte dua ile döneriz. Yolculuğa çıkarken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evinde iki rekat namaz kılarak çıkardı. Dönüşte de iki rekat namazı mescitte kılardı. Yolculuğun hayırlı, bereketli, feyizli, kolay, güzel bir yolculuk olması için dualarla yapılan bir yolculuk olması, büyüklerin, annenin, babanın, üstadların duası alınarak çıkılması tavsiye edilmektedir. Nelerle maddi anlamda, manevi anlamda, psikolojik anlamda nelerle karşılaşacağımızı tahmin edemiyoruz. Rabbim çıktığımız bütün yolculukları hakkımızda kolay eylesin. Tabii bu noktada devletin, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili yetkili mercilerin yolculuğu kolaylaştırma noktasındaki çalışmaları elbette olacaktır. Ama İslam hem sağlıklı insana hem de hastaya hitap etmektedir. Hem zengine hem yoksula hitap etmektedir. Hem çocuğa hem yaşlıya, hem kadına hem erkeğe, hem işçiye hem işverene hitap etmektedir. Dolayısıyla hitap ettiği kesim çok farklı olunca İslam zaman zaman sabrı ifade ederken zaman zaman da şükrü ifade etmektedir. Kolay bir yolculuk nasip olmuşsa Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıdır, lütfudur. Cenab-ı Hakk'a şükredeceğiz. Yolculuk sıkıntılı, problemli ise sabredeceğiz ve yine Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanı olduğu için Cenab-ı Hakk'a yöneleceğiz. Haddetene Ebu Ma'mar, kale haddetene Abdülvarid, kale haddetene Yahya ibn Ebi İshak, kale semi'tu Enes'en yekûl. Enes bin Malik Hazretlerini işittim. Haracna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Beraber çıktık. Şu hadisi şerif alimleri ne mübarek alimlerdir. Ennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis alimleri zikir erbabından daha çok salavat getiriyorlar. Her fırsatta sallallahu aleyhi ve sellem. Her fırsatta sahabi ismini anıyor radıyallahu anh. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin
o hadisi şeriflerini okuyun.

Yani ehli hadis hakkında ne deniyor? Ehlül hadisi ehlü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisle meşgul olanlar Allah Resulü'nün dostlarıdır. Ve illem yashabuhu enfasehu sahibu. Her ne kadar onunla beraber yaşamadıysalar da onun nefeslerinin sahabileri oldular. Onun nefeslerinin sahabileri oldular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sanki yaşıyor gibi, beraber gibiydi İmam Bukhari Hazretleri. Her fırsatta sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sevgili peygamberimiz şöyle oturuyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle tebessüm ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle yapmıştı. Sanki sürekli onunla beraber gibi onun hayatını canlı tutmaya gayret ediyorlar. Hadis-i şerif ilmiyle meşgul olanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının o canlı tablolarını, sahnelerini adeta yaşıyorlar. Haracna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle beraber çıkmıştık. Beraber olabilmek. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu. Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar. Şu ifadenin güzelliğine bakın. Onunla beraber olanlar eşiddâ velel kuffâr ruhamâ beynehum. Kafirlere karşı şiddetli ama kendi aralarında çok merhametlidirler. Onunla beraber olanlar ikiye ayrılır. Onunla hem fizik hem ruh beraber olanlar, sahabe dediğimiz insanlar, onunla gönülden beraber olanlar, kıyamete kadar gelen ümmeti Muhammed. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. O kadar sade, o kadar açık, o kadar net bir ifade ki, şu Arapçaya yeni başlayan bir insan bunu anlar. وَعَلَمُوا İyi bilin, اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Resulullah aranızdadır. Evet, bu ayeti kerime indiğinde Hucurat suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aralarındaydı. Şimdi yine bizim aramızda. Sünnet-i seniyye ile, hadis-i şerifleriyle, şemailiyle, siyeriyle bizim aramızda. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı okunacak, öğrenecek, öğrenilecek, yaşanacak ve Allah'ın izniyle bize örnek bir hayat olarak sunulacak ki biz de bu manada onun yolunda gitmiş olalım. Evet, haracna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraberdik. Minel medineti ila Mekke'te, Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye. Fekâne yusalli rek'ateyni rek'ateyni. İki rekat, iki rekat kılıyordu. Hatta raca'na ilel medineti, Medine'ye dönünceye kadar. Kultu ekamtum bi Mekke'te şey'en. Mekke'de hiç kaldınız mı? Kal ekamna biha aşran, 10 gün kaldık. Bu hadisi şerifte 10 gün şeklinde bir rakam telaffuz edilmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir Mekke'nin fethinde kaldığı günler vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir de haç mevsiminde kaldığı günler vardır. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz peki Mekke vatanı aslisi değil miydi? Doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği yerden tekrar dönmemek üzere ayrılan bir kimse için artık orada vatanı asli hüviyeti kaybolmuştur. Yani mesela Bulgaristan'da dünyaya gelmiş kardeşimiz çevresiyle, yakınlarıyla beraber Türkiye'ye hicret etmiş. Göç etmiş demeyin, hicret etmiş. Göç etmek başka, hicret et. Hicret Allah rızası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati için, İslam'ı daha iyi yaşayabilmek için daha iyi bir beldeye göç etmenin adı. Özel bir isim, hicret, muhacir olmuş. Gelmiş ve bir daha tekrar dönme niyeti yok. Yani burada bir müddet eğitim, tahsil için gelip tekrar dönen kimselerden söz etmiyoruz. Gelip Türkiye'ye yerleşen kimseler artık onların vatanı aslisi Bulgaristan değil.
Zaten ülkemiz hicret diyarıdır. Anadolu

ikinci Medine-i Münevvere'dir. Bundan 1000 sene evvel Anadolu'da tek bir Müslüman yoktu. Ne deniyordu Anadolu'ya? Diyarı Rum. Bugün diyarı İslam'dır. İstanbul'un ismi İstanbul olmuştur. Dolayısıyla hepimiz muhaciriz. Hepimiz muhacirlerin torunlarıyız. Anadolu'daki bereket hicret bereketidir. İkinci Medine-i Münevvere. Rum diyarı İslam diyarı olmuş ve 1000 yıldır Anadolu'da ezan sesleri ve her karışta şüheda kanıyla sulanmış bu vatan toprağı iler ebed inşallah bir İslam diyarı olarak kalacaktır. Evet, burada yolculuk esnasında Enes bin Malik Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in namazlarını 2 rekat 2 rekat, yani 4 rekatlı farz namazlar, yani öğle, ikindi ve yatsı namazları 4 rekatlı farz namazlar 2 rekat olarak kılınıyor. Sünnetlerde herhangi bir değişme yok. 2 rekatlı sabah namazının farzı sünnet aynı şekilde kılınıyor. Akşam namazı da yine 3 rekat olarak kılınıyor. Vitir namazı da 3 rekat olarak kılınıyor. Bütün konumuz 4 rekatlı namazların 2 rekat olarak kılınmasıdır. Rabbim yolculuklarımıza hayır, bereket, saadet, huzur, kolaylık nasip eylesin. Yola çıkan bütün kardeşlerimize yolculuklarında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin kolaylaştırmasını temenni ve niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden, hepimizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz!

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 27. cüz.

0: قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

0: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
1: Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.
1: Ve kavme Nuh'in

0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huve'r-Razzaku zul-kuvvetil-metin.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve't-Tur.

0: والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع.
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: مَا لَهُ مِنْ دَافِعُ
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا
1: O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
1: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ

0: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

0: Kullu mri'in bima kasebe rahin.
1: İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.

0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.

Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak?
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthkalun.
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: Em yuridune keyden fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: لصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil ufukil e'lâ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدَنَا فَأَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

0: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kâfirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدَرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى.
0: O zaman Sidre'yi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى.
0: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!

0: رَبِّهِمُ الْهُدَى.
1: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kâfirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
0: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى.
1: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

0: Allah.
1: Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda

Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.

0: fikrina ve lem yurida illa el hayata'd dunya.
1: Ey Muhammed, sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
0: ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: ihtedâ.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: bilhusnâ.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda O kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ اَنْ

0: أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدًا.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
0: وَاَنَّ

0: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِنَّ شَأَتَ الْاُخْرَى
0: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltilmiştir.

0: Hükmetmek de yalnız ona aittir.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى
0: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da O'dur.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.
1: وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُولَى وَثَمُودَ فَمَا اَبَقَى
0: Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَى
0: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى
0: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Azifetil azife leysa laha min dunillahi kashife
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: Efe min hazal hadisi ta'cabun وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.

0: şakkal kamer.
1: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
0: Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir.
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum yevme yed'u'd-da'i ila şey'in nukur.
1: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler, bu zor bir gündür derler.
0: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin fekezzebu abdena ve kalu mecnunun vezdücir.
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: ve su'ur. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ.
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب۪ي وَنُذُرُ.
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: Haşimil muhtadir.
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

0: سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: ونذر.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: ayetina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir.
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fi'z-zubur.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرُ
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: bilbesar.
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî meq'adi sıdakin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halakal-insan. Allemehul beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eşşemsu vel kameru bihusban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: Ven necmu veşşeceru yescudan.
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ.
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ.
1: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
0: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ.
1: Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ.
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

0: النار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Rabbul meşriqayni ve rabbul meğribeyn. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak

0: an isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler! Sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: مُبِينًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: sellem فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden

0: Hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Zevâtâ efnân. Fabi'ayyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân.
0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fîhime aynâni tecriyân. Fabi'ayyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân.
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisi?

0: مَنْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vekuatil vâki'ah. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
1: Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
0: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
1: Birincisi, amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
0: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
1: İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

0: متكئين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
0: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ

0: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
1: وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
1: وَحُورٌ عِينٌ

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ

0: كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه.
1: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Thulletun minel evvelin ve thulletun minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı

0: kısmı da sonrakilerdendir.
1: وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.

0: Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ
0: Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.

0: الْاَوَّلُونَ
1: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
0: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلٰى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
1: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
0: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
1: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
0: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
1: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?

Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?

0: تَعْلَمُونَ
1: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
0: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ

0: Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun. Bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: Eferaytumul ma'allazi teşrabun. اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik, biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

0: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
1: فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
0: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona, amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: ve tasliyetu cehîm.
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.

0: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
1: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hak

0: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
1: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da aşağı hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
0: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: مَنْ ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

0: بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
1: O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

0: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ
1: O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere "Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim" derler. Onlara alay yoluyla "Siz arkanıza dönün de bir ışık arayın" denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.''

0: وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
1: Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.
0: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Bilin ki Allah, yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.
0: اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

0: لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
0: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: رَأَهَا اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
1: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.
1: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً

0: رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
0: Ya eyyühellezîne âmenu ittekullâhe ve âminû bi rasûlihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nûran temşûne bihi ve yeğfir lekum vallâhu gafûrun rahîm.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.

0: 27. cüz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

nakış işlemiş. Kalbimin her atışı Ahmet'im, Ahmet'im der gibi sanki. Uzaklara her dalışında Medine'yi görür şu ama gözlerim. Medine'yi görür şu ama gözlerim.

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma, yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına.

Yolculuk, yoluna kurban olunan nice yolculuklar vardır. Yolun sonunda bir sevgili, bir menzil vardır. Yol güzeldir, yolculuk güzeldir. Ne mutlu, kutlu yolda olanlara.

0: Arkadaşlar hazırlanın. Uzun zamandır planladığımız yolculuğa haftaya çıkıyoruz.
1: İnşallah. Ne kadar da özlemişim. Yoluna, toprağına kurban.
2: Evlere söyleyelim. Yol hazırlığı da yaptıralım. Muhabbetle, neşeyle gider geliriz. Çayımız, nargilemiz.
0: Şuna da bak. Sanki eğlenceye gidiyoruz. İstersen malzemeleri de al. Belki oradan kapıcıya gideriz ha. Tövbe tövbe.
3: Yahu ne var bunda? Haram şeyler teklif etmiyoruz
0: olsun
3: ki.
0: Haram değil ama yol var, yordan var.
1: Oğlum, feyiz almaya, ibret almaya gidiyoruz. Kutsal mekanları, Allah dostlarını nasıl ziyaret etmeli bilmiyoruz ki.
0: Babamın muhterem bir arkadaşı var. Sanırım ondan yardım isteyebiliriz.
3: Benim için uygun. Haydi gidelim.
4: Selamünaleyküm.
5: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
0: Arif amca, bir müşkülümüz var da bize yardımcı olursunuz diye geldik.
5: Hayırdır inşallah.
0: Biz kutsal mekanları ve kutlu insanları ziyarete giderken bu işin adabı usulü nedir bilemediğimizden aramızda fikir ayrılığı oldu. Ayhan dedi ki eğlene eğlene gideriz. Çayımızı nevalemizi alırız, hem gezer hem eğleniriz. Bizim de kafamız karıştı. Hani yapacağımız şeyler haram da değil.
5: Bu konuyu önemseyerek gelmenize çok sevindim. Hele bu kadar önemli bir konunun gençler tarafından ciddiye alınması beni daha da sevindirdi. Maalesef yaşlılar bile önemsemiyor ziyaret adabını. Bakın, her işin, her ibadetin bir usulü, adabı vardır. Adapsız, kuralsız bir yer olmaz, olamaz. Ziyaretin de elbette adabı, usulü vardır. Her şeyden önce güzelce niyet edilmelidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyete göredir," buyurmuşlardır. Neye niyet ettiyseniz sizin için o vardır. Eğlenceli ve turistik bir gezi gibi de gidebilirsiniz. Karşılığında da eğlenir ve neşelenirsiniz. Bir rivayete göre Asr-ı Saadet döneminde Mekke-i Mükerreme'de birisi bir kadına talip olup onunla evlenmek ister. Kadının ismi Ümmü Kays idi. Kadın adama Medine'ye hicret etmeyi şart koşar. Adam da hicretin fazilet ve sevabına ulaşmak için değil, sırf sevdiği kadına kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Görünüşte bu adam da diğer Müslümanlar gibi vatanını terk eder. Fakat diğer Müslümanlar bu hicreti sırf Allah ve Resulü için yaptılar. Bu adamın durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulunca, "Hiç şüphesiz ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve karşılık bulur. Herkese niyet ettiği şey verilir. Kim hicretini Allah ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de hicretini elde edeceği bir dünyalık ve evlenmek istediği bir kadın için yaparsa, onun hicreti de niyet ettiği bu şeylere olmuştur," buyurur. Yani anlayacağınız, niyetiniz neyse karşılığı da odur. En güzel yol Allah'ın yoludur. O'nun evidir, O'nun sevdiklerinin ve O'nu sevenlerin yoludur. O yolun yolcuları da güzeldir. Allah'ı ve Resulünü seven, onların sevdikleriyle olmalı ve onları da zaman zaman ziyaret etmelidir. Yalnız yola bilenle gidilir, bilenle çıkılır ve bilenden öğrenilir. Tıpkı edep gibi, edep de bilenden öğrenilir. Ne aradığını bilen ehliyle ararsa ve de edeple ararsa mutlaka aradığına kavuşur, umduğuna nail olur. Yolcularını Allah'a götüren bir tek yol vardır.

0: Peygamber Efendimizin başında bulunduğu edep yoludur. O sebeple arifler bu yola edeple girilir, edeple gidilir. Neticede menzile edeple erilir demişlerdir.
1: Kusura bakmayın Arif amca. Önce bize edebi anlatsanız iyi olacak. Bilmiyorum, edepsizlik mi ettim sözünüzü kesmekle ama?
0: Maşallah, maşallah. Edebi merak etmeniz çok güzel. O olmayınca inanın her şey eksik. Bakın size bir levha göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Birçok yerde rastladım ama Arapçam olmadığı için ne olduğunu bilmiyorum.
0: Burada edep yahu yazar. Aradım bütün meclisleri, ilmi kıldım talep. Dediler ilim en sonunda, önce lazım edep demişlerdir. Edep, iyi terbiye, güzel ahlak, haya, zarafet ve nezaket gibi anlamlar taşır. İnsana dair bir kavramdır. Her işin kendine has bir edebi vardır yani. Neyden bahsediyorsak o işin ahlaki kuralı ve terbiyesi demektir. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz demiştir. İlmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh. Mevlana da Mesnevisinde edebi şöyle anlatır. Ticarette kamil değilsen, yalnız başına dükkan açma. Yoğrulup kemale erinceye dek, birisinin hükmü altına gir. Susun, dinleyin, emrini işit, sükût et. Madem ki hak dili olamadın, kulak kesil. Söylersen bile sual gibi söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de itiyat yüzündendir. Kötü huy, adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan, kim seni bundan men etmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta tapanlar, tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikayet eder görürsen, bil ki bu şikayetçinin huyu kötüdür. Kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor. Çünkü iyi huylu, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir. Şair ne güzel söylemiş. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Allah'a karşı edep. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ihsan derecesine ulaşmaktır edep. Kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Zira kul Rabbini göremiyorsa da Rabbi Celle Celaluhu onu görüyor. Hakka karşı edep nerede, ne zaman ve kimde zahir olursa olsun hakkı kabul edip ona itaat etmek, ondan geleni asla reddetmemek ve her zaman ondan razı olmaktır. Hakiki edep hakta kulun fani yani yok olmasıdır. Allah'a karşı edebin en güzeli bu yakınlığı her an hissedebilmedir. Davud-i Tâhi şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. İhsan derecesine ulaşan ehlullah hep böyle düşünürler. Gönül ehillerinin dilinde edep şu dizelerle tarif edilir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Size Resulullah'ın edebinden de bahsedeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi de ne güzel edeplendirdi. İşte nur-u Muhammedi edepte insanlık için en güzel örnektir. Onun edebiyle edeplenmek, bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarılmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala, Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz de onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin edebinden nasibi olan güzel insanlardan birkaç örnek vereyim. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde abdestsiz hareket etmeyen Osmanlı'nın güzide insanları çekiçlerine keçe bağlayarak Resulullah'ın ruhaniyetini tedirgin etmekten kaçınmışlardır. İmam-ı Malik, Allah Resulü'nün bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Hazreti Mevlana buyurur, "Kalbim iman nedir?" diye aklıma sordu. Aklım da kalbimin kulağına, "İman edepten ibarettir," diye fısıldadı. Onun için edepsiz kimseler yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. O belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
2: Aman Allah'ım, edep ne kadar da çok şeymiş ve biz ne kadar da az biliyormuşuz.
0: Evet, maalesef. Sadece siz gençler değil, toplumun çoğu bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bakın meşhur şairlerimizden Yusuf Nabi'nin Peygamber Efendimiz'in kabri şeriflerini, ziyaretlerini size anlatayım da görün bakalım edeple yapılan ziyaret nasıl olurmuş. Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şair Yusuf Nabi 1678 yılında bir kafileyle hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafile Hicaz bölgesine girince Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Öyle ki vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı. Bir gece yarısı kafile Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü manzara Nabi'nin canını sıkmıştı. Paşa'yı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Okuduğum dörtlükte şunu der şair Nabi. Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu beyitleri işiten paşa gözünü açtı, hemen kendine geldi. İkazın sebebini anladı, ayaklarını topladı. Doğruldu, Nabi'ye dönerek, ''Ne zaman yazdım bunları, senden başka duyan oldu mu onları?'' diye sordu. Yusuf Nabi, Bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok, dedi. Paşa bunun üzerine, öyleyse bu aramızda kalsın diye ikaz eder, Nabi susar, yola devam ederler. Kafile, sabah ezanına yakın, Hazreti Resulullah'ın mescidine yaklaşır. Bir de bakarlar ki, mescidin minarelerinden müezzinler, ezandan önce Nabi'nin sakın terki edepten beytiyle başlayan naatini okuyorlar. Nabi ve paşa hayret ederler. Hemen mescide girip namazı kıldıktan sonra müezzinin yanına koşarlar ve heyecanla sorarlar. Allah adına, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin? Müezzin önce cevap vermek istemez. Nabi ısrar edince, bunun üzerine müezzin, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın. Mescidime girişini kutlayın, buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik deyince, Nabi heyecandan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette ağlar, ağlar ve gözyaşları içinde müezzine tekrar sorar. O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi buyurdu diye sordu. Müezzin, evet Nabi dedi. O benim ümmetimdendir buyurdu deyince, Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı. Sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu. Evet gençler, edeple yapılan ziyaretin mükafatı bizzat Allah Resulü'nden geliyor.

0: Vakitte hayli ilerlemiş, ezan okunuyor. Hadi namazımızı da kılalım da sonra sohbetimize devam ederiz. Vaktinde cemaatle kılınan namaz da namazın edebidir. Hadi alın abdestlerinizi de cemaate yetişelim. Bismillah. Çok şükür namazlarımızı da eda ettik. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. Şimdi bir yandan çaylarımızı içer, bir yandan sohbetimize devam ederiz. Evet gençler, zannedersem edep meselesi anlaşıldı, öyle değil mi?
1: Hem de nasıl? Allah razı olsun, gönlünüze sağlık.
0: Edep anlaşıldığına göre yol hazırlığına başlayabiliriz. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşları önce kalplerini kontrol etmelidir. Kalp huzurlu ve sakin olmalıdır. İş endişesi, geçim derdi, borçlar, küskünlükler ve kalp kırıklıkları olmamalıdır. İnsanları sevmeyen hakkı sevemez. Yola çıkan kimse evli ise çoluk çocuğunun nafakasını bırakmalı. Ayrıca anne ve babasının da gönlünü mutlaka almalıdır. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamberimiz, bir kimsenin gücü yettiği halde bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmesi günah olarak ona yeter buyurmuştur. Ayrıca Bakara suresinin 197. ayetinde Yüce Mevlamız, yola çıkarken azık edinin. Şunu da bilin ki en hayırlı azık takva azığıdır. Ey akıl sahipleri, sadece benden korkun, bana karşı takva üzere bulunun buyuruyor. Anlayacağınız geride bıraktıklarımız çok önemli. Onlarla helalleşmeli, gönül hoşluğu, gönül huzuru ve takva azığıyla yola çıkılmalıdır. Diğer bir konu ise yola çıkarken güzel arkadaş bulmaktır. Doğru insanlarla yola çıkan doğru yol alır. Tek başına zorda kalmadıkça yola çıkılmamalıdır. Birkaç kişiyle birlikte olunca da içinizden birinin başkan olması çok doğru bir hareket tarzıdır. Zira Peygamber Efendimiz, topluca bir yolculuğa çıktığınız zaman içinizden birini başkan seçiniz buyurarak konunun önemini vurgulamıştır. İlk bakışta başkan olmasa ne olur sanki diye akla gelebilir. Birkaç yere bir arada gidin, o zaman bu hadisin önemini kavrarsınız. Hepimiz nefs taşıyoruz. Yolda herkes bir baş çekerse hepinizin canı sıkılır. Halk arasında derler ya, horozu çok olan yerde sabah olmazmış diye. Bırakın sabahı, zaman zaman kalp kırgınlıkları dahi yaşanabiliyor. Siz siz olun, Peygamberin sözünden çıkmayın. Yine yola çıkmadan mutlaka yakınlarınızla vedalaşın ve helalleşin. Hani hepimizin bildiği bir deyim vardır. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Onun için mutlaka helalleşin. Vedalaşırken de karşılıklı dua etmek berekettir. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz, sizden biriniz sefere çıkacağı zaman kardeşiyle vedalaşsın. Şüphesiz Allahü Teala vedalaşırken yapılacak duada onun için bereket yaratır buyurmuştur. Yolcu için istenecek en güzel şey yolculuğun hayırlara vesile olmasıdır. Hac, hizmet, ilim ve büyükleri ziyaret için çıkılan bir yolculuğun ana sebebi kalbin ıslahıdır. Bu işin başı kadar sonu da önemli olduğu için Yüce Peygamberimiz hac veya umreye gönderdiği kimselere Allah'tan hayırda muvaffakiyet ve hayırlı akıbet istemiştir. İşin ya da yolculuğun başında niyetimiz gayet iyi olabilir. Ama başladığımız işin ya da ziyaretin iyi bir şekilde tamamlanması da çok önemlidir. Şeytan bizimle sonuna kadar mücadele eder. Hatta ölene kadar mücadelesini sürdürür. Öyleyse bizim başladığımız her işi aynı niyet ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Evet gençler, yola çıkarken geride bıraktıklarımızın hepsini, yani malımızı, mülkümüzü, ailemizi, her şeyimizi samimi olarak Allah-u Teala'ya emanet etmeli, ona sonsuz, şeksiz, şüphesiz güvenmeli ve geride bıraktıklarımız ne olacak diye düşünmemelidir. Tabii ki tedbirimizi sonuna kadar aldıktan sonra. Aklımızın sürekli geride bıraktıklarımızda olması, ziyaretimizi, niyetimizi ve amelimizi zedeler ve yeterince istifade edememiş oluruz. Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün insanlara hediyelerini dağıtırken yanına çocuğuyla birlikte bir adam gelir. Hazreti Ömer adamla çocuğu bir süre inceler ve der ki, "Bu çocuk sana ne kadar benziyor? Bu kadar birbirine benzeyen hiç kimse görmedim." Adam da, "Ey müminlerin emiri, sana bu çocuğun durumunu anlatayım," der ve anlatmaya başlar. Annesi bu çocuğa hamileyken ben bir yolculuğa çıkmak istedim. Annesi bana, "Beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de, "Karnındaki çocuğu Allah'a emanet ediyorum," dedim ve yola çıktım. Döndüğümde hanımım ölmüştü. Çok üzgündüm. Yakınlarımla mezarlığa gittik. Hanımımın kabrine yaklaştığımda mezarlıklardan bir ateşin parladığını gördüm. Oradakilere "Bu nedir?" diye sorunca, "Senin hanımının kabridir. Bu ateşi her gün kabrin üzerinde görüyoruz," dediler. Bunun üzerine ben, "Vallahi o gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren iyi bir kadındı. Bu ateş neden çıkıyor?" diyerek hayret ve endişeyle kabri kazmaya karar verdik. Kabri açtığımızda bir de baktık ki içinde bir ışık yanıyor ve çocuk da yanında yuvarlanıp duruyor. Korku ve gözyaşları içinde kabre bakarken o esnada gayipten bir ses bana, "Bu senin bize bıraktığın emanetindir. Eğer annesini de bize emanet etmiş olsaydın, onu da sağ salim bulurdun," dedi. Hadiseyi dinleyen Hazreti Ömer, "Gerçekten bu çocuk sana bir karganın diğerine benzemesinden daha çok benziyor," dedi. Evet gençler, kıssadan hisse. Her zaman, her yerde yalnızca ona güvenin, ona emanet edin. Zira ondan başka bizi koruyacak, bizi saklayacak hiçbir güç yok. Siz her şeyinizi ona emanet ederseniz kazanan olursunuz. Eğer dilinizle Allah'a emanet eder, kalbinizle de acaba benim eşim, çocuğum, malım, mülküm, dükkanım, tezgahım diye kalbinizi meşgul ederseniz gerçek manada Allah'a güvenmemiş olursunuz. Bedeniniz gittiğiniz yerde, kalbiniz geldiğiniz yerde olursa yine istifade edememiş olursunuz. Evet gençler, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı?
2: Vay anam vay, biz ne yolculuğu, ne adabını, ne de nasıl istifade edebileceğimizi bilmiyormuşuz.
3: Nasıl, yine eğlenelim, havuza da girelim diyor musun?
2: Tövbe vallahi, bir daha mı? Asla.
0: Bakın gençler, havuza gidilmez, eğlenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ancak onun için ayrıca yola çıkar, meşru daire içerisinde denize de kaplıcaya da girer, hem de eğlenirsiniz. Fakat kutsal yerleri ziyaretle karıştırmayın. Anlaşıldı mı?
4: Hem de öyle bir anlaşıldı ki bir daha aklımızdan hiç çıkmaz.
0: Ben şimdi size çay getireyim de içeriz, değil mi? Çaydan sonra yolculuk sırasında nasıl davranılır, huzurda neler yapılır ve de dönüş nasıl olmalı, biraz da onlardan bahsederiz. Sahi Ahmet, sen bir kaside oku da dinleyelim ha? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: Evet, çaylarımızı içtik. Ahmet'in o güzel sesinden kasidemizi de dinledik. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sırada yolculuk namazı var. Birçok şeyin namazı olduğu gibi yolculuğun da namazı var. Hac, ticaret veya ziyaret için uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin evinden ayrılırken iki rekat namaz kılması sünnettir. Güzelce namazı kıldıktan sonra el Mevla'ya açılır, samimi bir kalple yardım istenir. Yolculuğun hayırlı olması, yoldaki bela ve sıkıntıların defedilmesi için dua edilir. Yolda şeytanın şerrinden, kötü insanların zulüm ve fitnesinden, kaza ve belalardan korunmak için Ayet-el Kürsi ve Kureyş suresi okunur. Ayrıca 5 sure daha önereceğim ki bunları Resulullah öneriyor. Hazreti Peygamber Cübeyr bin Mut'ime, "Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel, yol asığı en bereketli kimse olmak ister misin?" diye sorar. Hazreti Cübeyr de, "Anam babam sana feda olsun, tabii isterim." diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse şu 5 sureyi oku. Bunlar Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Her sureye besmele ile başla, besmele ile bitir." buyurdu. Sonraları Hazreti Cübeyr şöyle anlatır. "Ben önceleri zengin bir adamdım. Birileriyle yola çıktığımda onların en dağınığı ve azığı en bereketsiz olanı ben oluyordum. Hazreti Peygamber'in öğrettikleriyle amel ettikten sonra arkadaşlarım içinde hali en güzel ve azığı en bereketli kimse ben oldum. Şimdi gençler, ben size genel bilgiler vermeye gayret ediyorum. Tüm ayrıntılı bilgileri, ayetleri, hadisleri vermeye pek zamanımız yok. Bu çok da iyi olmaz." Diyeceksiniz ki niye? Bütün bilgileri hazır olarak vermek sizi tembelliğe alıştırabilir. Halbuki genel bilgileri öğrendikten sonra kitaplara müracaat ederek kalan bütün konuları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Üstelik kitapları her istediğiniz anda elde edebilir, bazılarını yanınızda dahi taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi Ahmet?
1: Çok haklısınız Arif amca.
2: Arif amca, size gelmekle ne kadar da iyi yapmışız.
3: Bundan sonra her işe, her ibadete daha dikkatli bakıp araştırmaya çalışacağım.
1: Allah sizden razı olsun. Ne kadar dua etsek azdır. Bize müsaade etseniz, sizi çok yorduk da.
0: Durun hele canım. Ben daha yorulmadım. Hem de anlatacağım şeyler var. Ama siz sıkıldıysanız o başka.
2: Estağfurullah efendim. Sıkılmak ne kelime? Yalnızca sizi daha fazla yormayalım diyoruz.
0: Sizlerle beraber olmak insanda hiç yorgunluk bırakır mı? Şimdi anlatacağım konu biraz da bununla ilgili. Yani yola hangi gün, hangi saat çıkmalı? Şu anki durum buna pek uymuyor ama siz kalkalım deyince zamanı olmadığı için dedim. Eğer iş, güç ve aile ortamı açısından şartlar yerinde olursa, Perşembe günü yola çıkmak sünnettir. Ka'b bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha ziyade Perşembe günü sefere çıkardı. Bir yere seriye göndermek istediğinde de sabah erkence gönderirdi. Eğer Perşembe günü yola çıkılamazsa Pazartesi tercih edilir. O günde müsait olmazsa herhangi bir gün yola çıkılabilir. Ancak Cuma vakti yaklaşmışken yola çıkmak mekruhtur. Yola sabah erken çıkmak ve işe günün evvelinde, yani olabildiğince erken başlamak hem sünnet hem berekettir. Peygamber Efendimiz, "Allah'ım, işlerine erkence başlayan ümmetime işlerinde bereket ver." diye dua etmiştir. Yola çıkmadan önce hazırlıkları gözden geçirmek gerekir. Yol emniyeti ve vücudun sıhhati için gerekli olan yiyecek, içecek, ilaç, temizlik malzemeleri gibi çağın şartlarına göre tedbir açısından ne gerekiyorsa yanında bulundurmalıdır. Gerçi bu çağda her şey her zaman bulunabilir durumda ama yine de tedbirli olmakta büyük fayda vardır. Ha, unutmadan çok önemli bir husus daha var. O da sadaka. Evet, sadaka. Eskiler yol sadakası adı altında fakirlerin